başkasına öğretir. Öyleyse Hud suresi 78. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'ehu kavmuhu yuhre'une ileyhi ve min kablu kânu ya'melu nesseyyiat. Kâle ya kavmi ha'ullâi benâti hünne etharu lekum. Fettekullâhe ve lâ tuhzûni fî dayfî. Eleyse minküm râculun reşîd. Ve câ'ehu kelimeler ve ona geldi. Kavmuhu onun kavmi. Yuhra'une süratle koşarak ileyhi ona onun yanına ve min kablu ve önceden kânu ideler yâmilûne seyyiat. Kötülük yapıyorlardı. Seyyiat işliyorlardı. Kale dedi ki ya kavmi, ey kavmim. Havilayı işte bunlar. Benati, benim kızlarım. Hünne onlar. Etharu, tahirdir, daha temizdir. Helaldir. Lekum, sizin için. Etharu, temiz. Lekum, sizin için. Fettekullâhe fe ittekû Allâhe. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve lâ tuhsunî, ve beni utandırmayın, mahzun etmeyin, rezil rüsvâ etmeyin. Fî daifî, misafirlerim arasında, yanında, eleyse değil mi, yok mu? Minküm sizden, sizin içinizden, sizin içinizde, sizin aranızda, racülün bir erkek, reşidün, reşit olan, irşad eden. Ecaehü kavmuhu, ve onun kavmi ona geldi. Yuhre'une ileyhi, ona, yuhre'une ileyhi, ona koşarak, yanına koşarak. Ve min kablu, ve daha önceden, kânu yâmilûne seyyiat. Seyyiat, kötü şeyler yapıyorlardı. Kâle ya kavmi, ya kavmim dedi. Hâilâ-i benâti, işte bunlar kızlarım. Hünne etharu lekum, onlar sizin için daha temizdir. Fettekullâhe, artık Allah'tan sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve lâ tuhsunî fî dâifî, misafirlerin yanımda beni rezil etmeyin. Eleyse minküm racülün reşidun, sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Ve onun kavmi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve onun kavmi koşarak onun yanına, ona geldi. Ve daha önceden seyyiat işliyorlardı. Kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin önünüzde irşad eden bir adam yok mu dedi.

Burada Allah Teala'nın onların kötü şeyler yapıyor demekten kastı her çeşit kötülüğü içeriyor. Buna homoseksüellik dahil. Ve o melekler onun evine gelince onlara kızlarını veriyor. Misafirlerini. Rahatsız etmelerine mani olmak için. Bunlar sizin için daha temizdir diyor Hazreti Lut'a. Ve sizin aranızda sizleri irşad edecek reşit bir adam, rüştünü ispat etmiş bir adam, rüşte ermiş, irşada ermiş bir adam yok mu diye soruyor. Ve 79. ayet. Kalu lekat alimte ma lena fi benatike min hakkın ve inneke la ta'lemu ma nurid nurin. Galu dediler ki lekat andolsun alimte sen bildin senin bildiğin gibi ma yok değil lena yok değil lena bizim için. Lena bizim için fi benadike senin kızlarında kızların hakkında kızların konusunda min hakkın bir hak. Ve inneke ve muhakkak ki sen letalemu muhakkak ki biliyorsun elbette biliyorsun ma nuridu ne istediğimizi maksadımızı biliyorsun. Halo dedi ki dediler ki lekat alimte andolsun ki senin de bildiğin gibi malena fi benadike senin kızların konusunda bizim yoktur. Malena bizim için yoktur. Fi benadike senin kızların konusunda min hakkın bir hak. Hakkımız, bir isteğimiz. Ve inneke ve muhakkak ki sen lettâlemu ma nuridu. Elbette bizim ne istediğimizi, maksadımızı biliyorsun. Şimdi bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şöyle bir cümle çıkıyor. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun.

Burada maksatlarının o kızlarda olmadığını, hedeflerinin kızlar olmadığını açıklamış oluyorlar. Kötü niyetlerini, kötü hedefleri böylece zaten biliyor Hazreti Lut ama bir defa daha açığa çıkıyor. Ve Hud suresinin 80. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim Bismillahirrahmanirrahim. Kale lev enne li bikum kuvveten ev bikum kuvveten ev avi ila ruknin şedid. Dedi ki Hazreti İbrahim lev enne keşke olsaydı li benim biküm size karşı kuvveten bir kuvvet, bir güç ev veya avi sığınırım, iltica ederim ila rüknin bir desteğe, dayanağa, taraftara şiddetli, kuvvetli, güçlü. Kale dedi ki keşke benim olsaydı. Dedi biküm kuvveten size karşı bir kuvvet ev avi ila rüknin şiddetli veya ben kuvvetli bir taraftara, muhkem bir yere sığınsaydım. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara veya muhkem bir yere sığınsaydım. Sığınabilseydim. Hazreti Lut ihtiyar ve o kişiler karşısında bir şey yapamaz durumda ve bundan üzüntü duyuyor. Ve konunun devamında şunları söylüyor Allah Teala. Ya Lut'u, ey Lut, inna muhakkak ki biz Resulü, Resuller, elçiler Rabbike, senin Rabbin len yansilu, asla ulaşamazlar, fasıl olamazlar ileyke, sana fe esri, hemen gece çık, yürü bir ehlike, senin ailenle, senin ehlinle birlikte bir kıtın bir kısmında, bir parçasında, bir kıtasında minelleyli, geceden, gecenin ve la yeltefit ve geri dönmeyin yüzünüzü, geri dönmeyin minküm sizden ehadün birisi, bir kimse illa emre eteke, senin hanımın, kadının hariç innehu, muhakkak ki o, çünkü o musibuha, ona isabet eden, edecek ma şey esabehüm, onlara isabet etti. İnne muhakkak ki mev'idehum, onlara vaat edilen es-subhu, sabah vakti. Eleyse değil mi es-subhu, sabah vakti bir karibin yakın. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Galu ya Lut'u. Resuller, elçiler, melekler dediler ki ya Lut. İnna Resulü Rabbike, muhakkak ki biz senin Rabbinin Resulleriyiz, elçileriyiz. Len yasulu ileyke, onlar sana asla ulaşamazlar. Fe esri bi ehlike, hemen ailen ile gece çık, yürü. Bi kıtın minelleyli, gecenin bir kısmında. Ve la yeltefit minkum, ve sizin içinizden biriniz, hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Ehadün, hiçbiriniz.
İlla emreteke, senin hanımın hariç. İnnehu musibuha, çünkü ona isabet edecek. Ma esabehum, onlara isabet eden şey. İnne mev'ide humus subhu, muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Eleyse subhu bi karibin, sabah vakti de yakın değil mi? Resuller, yani melekler şöyle dediler. Ey Lut, muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailen ile gece çık yürü. Sizin içinizden biriniz, hiç kimse geri dönmesin. Dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Görülüyor ki Hazreti Lut'un ailesinde bir ihanet eden var, eşi. O da başkalarına isabet eden muhteva içerisinde bir hedefe ulaşacak. Yani ona da gelecek musibet, ona da ceza gelecek. Hiçbiriniz geriye dönmesin diyor elçiler, Allah'ın resulleri. Burada Allah-u Teala gönderdiği meleklerine resullerimiz diyor. Gördüğünüz gibi Allah'ın resulleri melekler de olabiliyor. Bu melekler açısından meseleye baktığımızda onların Hazreti Lut'u ve ona tabi olanları kurtardığını görüyoruz. Ama o ahlaksızlık çukuruna batmış olan kavim sabah vaktinde yok oluyor. Allah razı olsun. 82. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'e emruna ce'alna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hicareten min sicilin mendud. Felemma, artık olduğun zaman, ca'e geldi, emruna emrimiz. Ceyalna, biz kıldık, yaptık. Aliyeha, onu en yüksek. Safileha, onu en alçak. Ceala, aliyeha, safileha, onun altını üstüne getirdi. Ve emtarna, ve yağdırdık. Aleyha, onun üzerine hicareten taşlar, min sicilin, sicilden pişirilip sertleştirilmiş, kerpiçten yapılmış, mendudin dizilip hazırlanmış, istif edilmiş veya ard arda gelen. Felemma, artık olduğu zaman, ca'e emruna, emrimiz geldi. Ca'alna aliyeha safileha, onun altını üstüne getirdik. Ve emtarna aleyha hicareten, ve onların üzerine taşlar yağdırdık. Min sicilin mendudin, istif edilmiş sicilden pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış. Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik. Onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış, sicilden pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık.

Burada pişirilip hazırlanmış, dizilmiş kerpiçten yapılmış taş aslında Allah'ın söylediği şey çok daha ötede. Belki 14 asır evvelki insanların anlayabileceği bir dille Allah Teala bunu ifade ediyor.

Allah'ın her şey ol demesiyle olur. Allah'ın kerpici pişirip de pişmiş kerpiçleri insanların üzerine atması bize çok ilkel gibi geliyor. Allah Teala'nın yaptığı şey bunun çok ötesinde. O insanları yok edecek olan bir dizayn hazırlamış Allah Teala. Ve insanlar ölmüşler. Hazreti Lut'la beraber yola çıkanlar hariç geri kalanların hepsi ölmüşler. Düşünün ki bunlardan bir kısmı evlerindeydi. Yani üzerleri çatıyla kapalıydı. Belki eğer katlı evler söz konusuysa alt katta olanlar bir de döşemenin de altındaydılar tavandan başka. Yani bizim anladığımız anlamda bugün tarif edilen biçimde kerpiçten yapılmış, pişirilmiş olan taşlar çatıya gelse çatıyı geçip içeri giremezler. Oysa ki evlerin içindekiler de ölüyor. Öyleyse bu engelleri aşabilen özel bir şeyler bu Allah-u Teala'nın sicil dediği. Bir yerde daha geçiyordu. Siccin olarak geçiyordu. Gene onun içinde Ebabil'e Tayren diyordu Allah Teala, uçan ebabiller. Onları da kuş olarak vasıflandırıyorlar. Oysa ki bunların hepsi Allah Teala'nın remzleri ve pişirilmiş topraktan falan çok daha ötede belki bir laser ışını, belki onun ötesinde henüz bizim dünyamızda ulaşılamayan bir teknikle evlerin içinde olanları da yok eden, üstelik de her tarafı alt üst edilen bir ülke. Ülkenin altını üstüne getirir diyor Allah Teala. Bu pişirilmiş taşlarla olacak iş değil. Öyleyse Allah Teala'nın farklı bir dizaynı var. Bütün bir ülkeyi yerle bir edecek olan bir bela yağdırıyor ülkenin üzerine. Allah'ın tekniğiyle Allah'ın yaptığı. Ama lügat manaları böyle olduğuna göre biz de öyle diyoruz sadece. Yalnız şunu bilin ki bir ülkeyi yerle bir edecek olan şey bu pişirilmiş ve istiflenmiş kerpiçler elbette değil. Teknik açıdan çok daha ötede Allah'ın tekniğiyle dizayn edilmiş ve insanları yok eden hüviyette. Allah razı olsun. Ve 83. ayet-i kerimeye giriyoruz. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Müsev ve meten inde Rabbike. Rabbik. Ve ma hiye mine zalimin. Bi zalimine bi ba'id. Müsevvemeten damgalanmış, işaretlenmiş, inde katında, indinde, yanında Rabbike, senin Rabbinin ve mave değildir hiye o mine zalimin, zalimlerden bir baidin uzak. Burada müsevvemeten damgalanmış, işaretlenmiş deniyor. İnde katında, indinde yanında Rabbike, senin Rabbinin ema ve değildir hiye o mine zalimin, zalimlerden bir baidin uzak. Şimdi
O taşların, o nesnelerin damgalanmış, işaretlenmiş olduğu da ortaya çıkıyor. Yani Allah-u Teala'nın sonsuz ilminin bugünlere ulaşan statüsüne bakalım. Bugün füzeler var. Bir yeri yok etmek için. Bugün atom bombaları var, hidrojen bombaları var. İnsanlığın yok edilmesi konusunda. Allah-u Teala'nın ilmi bunlardan aşağıda mı ki sadece Allah katında taşları pişirtecek de onları damgalatıp insanların üzerine atacak. Burada çok başka bir teknoloji söz konusu. Çok üstün bir teknoloji. Her taş, her o nesneler, her neyse hedefini biliyor. Hedefine ulaşıyor. Ve öyle bir hedefine ulaşma ki orası alt üst oluyor. Yerle bir oluyor. Binalar, her şey. Ve bütün insanlar ölüyor. Ve Hazreti Lut'la beraber ayrılan karısı da ölenler arasında ama diğerleri ölmüyorlar. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı o günün insanına hitap ediyor. Neyden anlarlar? Onların atabildikleri şeyler taştı o zaman. Sapanların içine taşları koyup atıyorlardı. Allah Teala da o devrin anlayabileceği bir lisan kullanıyor. Damgalanmış taşlar. Allah Teala ilmin bugününün değil, yarınının da sahibidir. Ve Allah'ın katındaki teknoloji mutlaka bugünkü teknolojiyle de kabili kıyas değildir. Öyleyse o gerekeni burada onların anlayacağı bir biçimde tarif ettiği standartlarda farklı bir hüviyette oluşturuyor. Allah razı olsun. Ve 84. ayet-i kerime ve Bismillahirrahmanirrahim ve ila Medyen'e ehlehum ehahum şu ayva kale ya kavmi budullâhe ma lekum min ilahin gayruh ve la tenkusul mikyale vel mizane İnni erakum bi hayrin ve inni ehafu aleykum azabe yevmin muhit. Ve kelimeler ve ila Medyen'e ve Medyen kavmine ehafim onların kardeşi şu ay ben şu ay Gale dedi ki ya kavmi ey kavmim ubudu Allah'e Allah'a kul olun ma yoktur lekum size sizin için min ilahin bir ilah gayruhu ondan başka. Ve la tenkusu ve eksiltmeyin el mikyale ölçeği ve el mizane ve tartı mizan inni muhakkak ki ben gerçekten ben erakum sizi görüyorum bi hayrin hayırda refah ve bollukta ve inni ve gerçekten muhakkak ben ehafu korkuyorum aleyküm sizin üzerinize azabe azap yevmin muhitin.

Bundan başka ve la tenkusul mikale ve ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin vel mizane. Mikale vel mizane. Mikal ölçek vel mizan tartı. İnni erakum gerçekten muhakkak ki ben görüyorum bir hayrın sizi hayırda, bollukta, refahta ve inni ehafu aleyküm ve muhakkak ki ben üzerinize olmasından korkuyorum. Azabe yevmin muhitin. İhata eden, kuşatan günün azabı. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihata eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Burada Medyen kavminin eksikliklerinden bahsediyor Allah Teala. Medyen kavmi bolluk içinde ticarette demek ki diğer kavimlere çok şeyler satan insanlar. Bu sebeple bolluk içindeler. Ama öyle olmalarına rağmen gene de ölçekleri yanlış yapıyorlar, eksik tartıyorlar. Oradan da helal olmayan haram para kazanıyorlar. Ve bunun için Allah Teala'nın onları cezalandırması söz konusu. Ama konunun aslı baştan ifade edilen şey Allah'a kul olmamaları. Allah'a kul olsalar zaten onu otomatik olarak yapmayacaklar. Hile, ölçüde tartıda hile yapmaları mümkün olmayacak. Ve Hazreti Şuayb kavmine bir azap gününün geleceğinin işaretini veriyor. Diyor ki ve ya kavmi efful mikyale vel mizane bil kıstı. Ve la tebhasun nase eşyaehum ve la tasev fil ardı müfsidin. Kelimelere bakıyoruz. Ve ya kavmi ve ey kavmi efu ifa edin, yerine getirin. El mikale ölçek ve el mizane ve tartı mizan bi el kısti bil kısti kıst ile adalet ile ve la tebhasu en nase ve insanlara eksiltmeyin eşya ehum onların şeylerini haklarını ve la tasev ve karışıklık bozgunculuk yapmayın, fesat çıkarmayın. Fi el ardı, fi ardı yeryüzünde müfsidin, fesat çıkaranlar. Ve ya kavmi, ve ey kavmim, evful mikale vel mizane bil kıstı. Ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün, adaletle yerine getirin. Ve la tebhasun nase ve insanlara eksiltmeyin. Eşya ehum onların eşyalarını, haklarını, şeylerini ve la tasev fil ardı ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayın müfsidin fesat çıkaranlar olarak.
Şimdi cümle

açıkları cümle haline getiriyoruz. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun. Ve ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Bu Medyen halkına da Allah-u Teala Hazreti Şuayb'i göndermiş. Medyen halkının özelliği de bu. Ölçüyü, tartıyı eksik yapıyorlar. Yani haram yiyorlar. Yetmez. Bir başka hataları var. Yeryüzünde fesat çıkarmak. Bir evvelki ayet-i kerimeyle bunu yan yana getirirsek ne görüyoruz? Ne diyordu Hazreti Şuayb? Ey kavmim, Allah'a kul olun diyordu. Burada da kul olmamanın standardını veriyor Allah Teala. Yeryüzünde bozguncular olarak, müfsitler olarak fesat çıkarmayın. Şimdi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ve vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Kim bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlar. Fesat çıkardıklarına göre sadece kendileri yapmıyorlar bunu. Başkalarının da Allah'a ruhlarını ölmeden ulaştırmasına mani oluyorlar. Onların da vuslatlarını kesiyorlar. Bu konu Nisa 167'de daha net olarak anlatılmış. 167 ve 168'de Allah Teala buyuruyor: "Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen bayida." Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah'ın yoluna girmelerine insanların mani olurlar diyor. Sonra da diyor ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından da onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Burada yeryüzünde fesat çıkaranların yaptıkları işlevi görüyoruz. Kendileri kafir, Allah'ın yoluna girmemişler. Ama başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Böylece yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve onlar dalalettiler. Çünkü Allah Teala'nın yoluna bir insanın girebilmesi için mutlaka tabiiyet gerekli. 10 tane ihsanla tabiiyet gerekli. 10 ihsan yok, tabiiyet yok. O zaman o insanlar Allah'ın yolunda değiller. Allah'ın yolunda olmayan insanlar. Kimdir fesat çıkaranlar yeryüzünde? Kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlayanlar, yani tekzip edenler, bir, küfredenler, örtenler, inkar edenler, iki, ketmedenler, gizleyenler, üç, ve naksedenler, bozanlar, dört. Öyleyse yeryüzünde
Allah'a kul olmak yerine kendileri Allah'a kul olmadıkları gibi başkalarının Allah'a kul olmasını da engelleyerek yeryüzünde fesat çıkaranlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse bir evvelki ayetle bu ayet birbirini tamamlıyor. Allah'a kul olmamışlar. Allah'tan başka ilahlar edinmişler. Çünkü diyor ki sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Arkadan da yeryüzünde fesatlık çıkarıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmadığınız gibi başka insanların da ulaşmasına mani oluyorsunuz diyor. Medyen halkına kardeşleri Şuayb. Ve ayet 86'da konu devam ediyor. Bakiyetullahi hayrun leküm. Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin. Eğer müminlerden iseniz ve ma ene aleykum bi hafiz. Ve ben sizin üzerinize bir muhafız değilim. Şimdi bu muhtevayı okuduktan sonra Allah-u Teala'nın söylediklerine bakalım. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum müminin. Ve ma ene aleyküm bi hafiz. Kelimeler bakiyetullahi, Allah'ın bakiyesi. Ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç. Hayrun daha hayırlıdır lekum sizin için. İn kuntum eğer iseniz müminin, müminler. Kişilerin mümin olmaları için önce Allah'a ulaşmayı dilemeleri, sonra Allah'ın onlara 10 tane ihsan vermesi, sonra da gidip irşat makamına teslim olmaları gerekiyor. Demek ki aralarında müminler de var bunların. Ama büyük kısmı müminler değiller. Allah'a kul olmamışlar ve haram para kazanıyorlar. Ve maene ve men ve ben değilim aleyküm sizin üzerinize bir hafiz. Hafizin gözleyici, gözetleyici değilim, muhafız değilim. Bu hafiz kelimesini hatırlayacaksınız. Kaf suresinin 33. 32. ayet kelimesinde. Ne diyor Allah Teala? Li külli evvabin hafiz. İşte burada da hafiz kelimesi geçiyor. Hafizin. Muhafız, gözetleyici kimin üzerinde olur? 10 tane Allah'a ulaşmayı dileyen ve 10 tane insanla Allah'ın mürşidine ulaştırdığı tabi olan kişinin üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Hem Bakara 150 ve 151 gereğince hem de Ali İmran 164 gereğince ve o ruh o kişinin başının üzerinde olduğu zaman hafiz olur, gözetleyici olur, muhafız olur. Allah razı olsun. Şimdi diyor ki Allah Teala Bakiyetullahi Allah'ın bakiyesi ticaretin bıraktığı kar helal kazanç. Hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin eğer siz müminlerseniz ve ma ene ve ben değilim aleyküm bi hafizin hafizin sizin üzerinize muhafız gözetleyici değilim. Eğer siz müminlerseniz Allah'ın bakiyesi ticaretin bıraktığı kar helal kazanç yani sizin için daha hayırlıdır ve ben sizin üzerinize muhafız gözleyici değilim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sona ulaştık. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinin sonuna. Öyleyse
her şeyin en güzeli sizlerle beraber olsun. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek, sizleri Zülcenahayn kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte Allah Teala bizleri bir konferansta birleştirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Bu mutluluğun temeline baktığımız zaman, temelde var olan şeyin sevgi olduğunu görüyoruz. O zaman herkese bu açıdan yaklaşıyoruz. Diyoruz ki, seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, nefret etmeyiniz. Üç, nefret ettirmeyiniz. Dört, bütün insanlar bu fonksiyonel yapıyı ayakta tutabilse, herkes birbirinin arkadaşı olur, dostu olur. Herkes birbirini sever. Nefretin bütünü yok olur. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin öyle bir dünyayı oluşturalım inşallah. Yalnız sevelim. Bizi sevmeyenler varmış, olabilir. Ama biz onları da severek onları utandıralım. Bir kişi sevilmediğini bilmesine rağmen ona en güzel davranışlarla davranırsak, o zaman sevdiğimiz birisine davranışımızla bu davranış aynı hüviyeti taşır. O zaman o kişinin de yavaş yavaş bize karşı bir sevgi duymaya başladığını mutlaka görürüz sevgili kardeşlerim. Bize çok güzel insanlar olabilir. Onlar bize karşı güzel davranışta bulunmayabilir. Ama biz onların her kötü davranışına en güzel davranışlarla, onu sevdiğimizi mutlak olarak ispat edecek olan davranışlarla mukabele edersek, o zaman karşımızdaki kişi de bütün negatif davranışlarına rağmen ona karşı en güzel davranışlarla mukabele ettiğimizi gördükçe adım adım kalbindeki negatif faktörler pozitife dönüşecektir. Evet, bu yavaş yavaş olacaktır. Olsun. Yavaş yavaş da olsa Allah'a doğru bir yolculuk yapılıyor demektir. Şeytana doğru değil. Sevgili kardeşlerim, insanlar olabilir sizden hoşlanmayan. Sizin göreviniz sadece sizden hoşlanan insanlarla bir dostluk kurmak değil. Bu devrin imamının etrafındaki birinci daire olmanız sebebiyle negatif davranış biçimlerine sahip olan insanları da aranıza alacaksınız ve onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edeceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte bunlar gerçekleştikçe mutluluk adım adım sizinle onlar arasında yerini alacaktır. Sizleri birbirine bağlayacaktır. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın emirleri var. Bu istikamette Kur'an-ı Kerim'deki ifade, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz tarzında. Öyleyse hepimize düşen bir görev var. Bize yanlış davranan, bize
sert davranan insanlara da en güzel davranışlarla, sanki bize hiç negatif bir davranışı olmamış gibi davranabiliyor muyuz? İşte asıl o zaman görevimizi yapmış oluruz. Ve o kişi bizim ona karşı davranış biçimimizin hep bir insanın sevdiği bir insana olan davranışıyla aynı hüviyeti taşıdığı cihetle bundan büyük haz duyacaktır. Bir süre sonra onun da bize karşı davranışının bizi mutlu edecek bir hüviyet taşıdığını hepimiz göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, bize güzel davrananlara güzel davranmak içimizden gelir. O bizi mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için biz de onu mutlu ederiz. İşte önemli olan bu sevgili kardeşlerim. Karşımızdaki kişi bize güzel davranırsa, madem ki biz ona güzel muamele ediyoruz, bu hüviyeti taşımak hep bizim üzerimize olsun. Yani o bize kötü davransa da, bizi üzecek davranışlarda bulunsa da, ona vereceğimiz en güzel cevap, bir başka ifadeyle Allah'ın emri, kötülüğe karşı iyiliktir. Öyleyse o bize nasıl davranırsa davransın, bizi küçültmeye çalışsın, istediği şekilde bize negatif davranışlarla davransın, eğer biz onun bu davranış biçimleri ne olursa olsun hepsine aynı güzellikle cevap verebiliyorsak, onu sevdiğimizi her vesileyle ispat edebiliyorsak, o kötü davranışların yavaş yavaş azaldığını hissederiz. Sonunda da mutlaka en güzel noktaya ulaşacaktır. O da bizi sevenlerden birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatımızdaki en yanlış davranış, ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben onu sevecekmişim, sevdiğimi ispat edecekmişim de o da ancak o zaman beni sevecekmiş. O beni sevsin evvela. Bu Allah-u Teala'nın bize asla emretmediği, emretmesinin de mümkün olmadığı bir olaydır. Allah-u Teala tam aksini söylüyor. Bir, seviniz diyor. İki, sevdiriniz diyor. Üç, nefret etmeyiniz diyor. Dört, nefret ettirmeyiniz diyor. Bunu söyleyen Allah-u Teala acaba ne istiyor bizden? Sevgili kardeşlerim, bir kelimeyle mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olmak. Eğer biz başkaları bize nasıl davranırsa davransın, biz ona karşı hep en güzel davranışlarla cevap verebilirsek, bu cevapların hepsi onu sevdiğimizi ispat eden cevaplar olursa, bir süre sonra o kişi de bize karşı negatif davranmanın yavaş yavaş azaldığını görürüz. Neticede o kötü davranışların hepsi yavaş yavaş sıfıra iner. Biz onu nasıl sevgiyle kucaklıyorsak, o da bize aynı güzellikle, sevgiyle yaklaşır. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın hepimizden istediği aslında budur. Bizi sevenleri de sevmemiz, sevmeyenleri de sevmemiz. Sevenler zaten seviyorlar. Mutluluğumuzun bir parçası onlar. Sevmeyenler de onların bize kötü davranmasına rağmen bizim ona güzel, daha güzel davranışımız o kişinin de yavaş yavaş yumuşamasına ve bize daha güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi de bizim onu sevdiğimiz gibi bizi sevmeye başlayacaktır. Buradaki güzelliği yakalayabilen insanlar bir daha ondan vazgeçmezler. Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Öyleyse biz etrafımızdaki insanlara onları sevdiğimizi en kesin şekilde ispat edebilmeliyiz ki onlardan da bize sevgi geri dönsün. Bunun için en büyük hatamız o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra da o beni sevecekmiş. İşte hayatınızın en büyük hatası bu olur sevgili kardeşlerim. Çünkü eğer o değil de siz önce onu severseniz ve sevdiğinizi ispat ederseniz siz Allah'a en yakınlardan birisi olursunuz. Ve Allah Teala size bir ömür boyunca hep mutluluğu yaşatır sevgili kardeşlerim. Sevmek, sevilmenin çekici unsurudur. Nefret etmek de, nefret etmeyi çekiştirir. İnsanlar vardır, size en güzel davranışlarla davranırlar. Siz de onlara en güzel davranışlarla davranırsınız. İnsanlar vardır size kötü davranırlar. Sizin onlara kötü davranma hakkınız var mı? Var. Ama Allah Teala'nın istediği şey o kötü davranışı onlara tatbik etmeniz değil. Allah'ın istediği şey onun kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verip onun hiç kalbini kırmadan size yaklaşmasına sebebiyet verebilirsiniz. Her seferinde daha güzel bir davranışla karşılaşırsınız. O, sizin ona davranışınızın her seferinde en güzel bir davranışı, sizi çok seven birinin davranışı olarak ortaya konmasına evvela belki hayretle bakacaktır. Ama günler geçtikçe sizin o güzel davranışınızın hep devam ettiğini görecektir. Kendisi size kötü davranıyor ama siz ona güzel davranıyorsunuz. Sevdiğiniz birisine davranır gibi. Öyleyse bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Ya da insanlara yaptığınız ters muameleler söz konusuysa, onları üzecek, kıracak, sıkıntıya sokacak davranışlarınız söz konusuysa, hayır siz Allah'la beraber değilsiniz o zaman. Şeytanla berabersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey
açık ve kesin olarak ortadadır. O seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bir an için düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın dediğini mi yapmak söz konusu, yoksa şeytanın dediğini mi? Eğer başkalarından Allah'ın dediği istikamette bir davranış biçimi bekliyorsanız, öyle olmasını istiyorsanız, sizin ona, onu mutlu edecek davranışlarda bulunmanız şarttır. Siz ona kötü davranın, ondan sonra onun davranışının size karşı güzel davranış olmasını bekleyin. Böyle bir saçmalık olmaz. Öyle bir hedef hiçbir zaman gerçekleşemez. Ya onu sevdiğinizi ispat edersiniz, o da sizi sevmeye başlar, ya da siz o istikamette bir gayretin sahibi olmazsanız, bir başka ifadeyle siz ona kötü davranırsanız, onun size iyi davranmasını beklemeye zaten hakkınız olamaz. Ve o da herkesin yaptığı gibi, siz ona kötü davranırsanız o da size kötü davranır. İşte iki tane düşman kardeş bir araya gelmiş olur. Sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Neden Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki kanununu yerine getirmeyelim? Ne diyor? Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın bir emri var. Bu emir sevmektir sevgili kardeşlerim. Hepimiz sevgiyi ön plana almalıyız. O beni sevmiyor ki, ben onu niçin sevecekmişim? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? O beni sevmediği, hatta benden nefret ettiğini her vesileyle ispat ettiği bir dünyada yaşarken ben ne diye onu seveyim? Birinci cevap, o da sana seni sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunsun diye öyle yapacaksın. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben yapacakmışım, önce o yapsın. Yapmadığını şimdiye kadar gördün. O böyle bir şeyi senden bekliyor. Ayrıca bunu yapan, yani ona ilk güzel davranan, sana kötü davranmasına rağmen güzel davranan sen olursan, Allah'ın katında daha kıymetli olmaz mısın? Kötülüğe karşı kötülük olabilen bir şey. Ama sen eğer iyiliğe karşı iyilikle nasıl mukabele ediyorsan, kötülüğe karşı da gene iyilikle mukabele ettiğin takdirde Allah'ın sana karşı olan sevgisi devamlı artacaktır. Ve Allah'ın sevgililerinden biri olacaksın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? İnsanları seversek, mutluluk duyarız. Her bir insana güzel davranışımız arkasından o mutluluğu hep yaşarız sevgili kardeşlerim. İnsanları her kırdığımızda, onları üzdüğümüzde, onlara sıkıntı verdiğimizde, neden acaba Allah-u Teala bize de aynı sıkıntıyı yaşatıyor? Aynı hüznü biz de yaşıyoruz. Arkasında Allah-u Teala'nın kanunu var. Kanun, sevenler sevilir şeklinde. Tabiatıyla bunun bir de aksi tarafı olacak. Evet,
O da var. Kötü davrananlara kötü davranılır. Bu da yaşayan tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Peki bunun ötesinde başka bir davranış biçimi var mı? Evet, sizlere asıl söylemek istediğimiz o son davranış biçimi. Sizlere iyi davrananlara iyi davranmak ama kötü davrananlara da iyi davranmak. İşte Allah Teala'nın size emrettiği vazifeyi o zaman yapmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu sevginin en güzel belirtisidir. Size iyi davranan bir insana iyi davrandığınız zaman eşyanın tabiatına uygun Allah'ın emrettiği görevinizi yapmış olursunuz. Daha üstü var mı? Var. Size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz zaman daha çok kazanırsınız. Bu Allah-u Teala'nın kanunudur sevgili kardeşlerim. Her güzel davranışın bir derecesi vardır. Onu en iyi Allah bilir. Kiramen katibe melekleri de bunları kaydederler. Hayatınız boyunca bir taraftan kazandığınız dereceler, bir taraftan kaybettiğiniz dereceler hep hesabınıza, amel defterinize yazılır. Ne olması lazım? Kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine giresiniz. Kaybettiğiniz dereceler fazla olursa ne olursunuz? O zaman cehennem söz konusu olur sevgili kardeşlerim. Bu hakikatleri bile bile başkalarına onlar bana ama kötü davranıyorlar. Ben de kızıyorum, ben de onlara kötü davranıyorum tarzında bir düşünceyle hareket ederseniz eğer onlar size kötü davrandı diye siz onlara kötü davrandığınızda derecat negatif olmaz mı? O zaman da negatif olur. Başkalarına o size ister kötü davransın, ister iyi davransın. O davranışlarınızın neticesinde o kişinin size kötü davranması bir problemdir. Siz ona karşı kötü davrandığınız takdirde mutlaka derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmek hepinizin üzerine vazifedir. Sevdiğinizi ispat etmekse karşı tarafı da pozitif istikamette harekete geçirir. Onun da sizi sevmesi için yapmanız lazım gelen en güzel davranış biçimi onu sevdiğinizi ona ispat etmektir. Ne diyor atalarımız? Sevenler sevilir. Ve arkası da şöyle gidiyor. Nefret edenlerden nefret edilir. Çünkü istemese bile kişi sizden nefret etmeyi, eğer davranışınız negatifse, onu haksız yere üzecek olan davranış biçimleriniz söz konusuysa, onun size karşı sevgi beslemesini beklemek hakkınız değildir. Allah-u Teala ne istiyor? Allah-u Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes davranışlarıyla karşısındakini mutlu etsin. O mutlu etsin ki karşısındaki kişi de ona karşı en güzel davranışlarda bulunsun. O da kendisini, bu kardeşimizi mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bu terbiyeyi almamış olan insanların size karşı olan davranış biçimlerinin negatif olması size bu benim hakkım, o bana kötü davranıyor, ben de ona kötü davranacağım şeklindeki davranışınızı gerçekleştirebildiğiniz takdirde o kişiden nasıl güzel bir davranış bekleyebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O
kötülüğü usul haline getirmiş. Herkese karşı kötü davranıyor. Size karşı da kötü davranmış. Siz de kötülüğe karşı siz de ona kötü davranıyorsunuz. Ne olur? Bir ömür boyu o size kötü davranır. Siz de ona kötü davranırsınız. Öyle mi olması lazım? Hayır. Nasıl size iyi davrananlara iyi davranıyorsunuz da bu davranışınızdan derecat kazanıyorsanız, size kötü davrananlara iyi davrandığınız takdirde iki kat derecat kazanmış olursunuz. Neden? Çünkü siz ona iyi davrandığınız zaman o bunun ölçüsünü ortaya koyacaktır zihninde. Ben ona kötü davranıyorum. Onu üzecek davranışlarda bulunuyorum. Fakat o bana buna karşı, benim bu kötü davranışıma karşı güzel davranışlarla cevap veriyor. Ve ben bu kötülük seviyesini arttırıyorum. Bakıyorum ki o hala bana karşı güzel davranışlarla davranıyor. Onun arkasında başka bir şey olmalı. İşte o zaman o kişinin Allah'a yaklaşması kuvvetli bir hüviyet taşır sevgili kardeşlerim. Sizin bu güzel davranışlarınız onun da size karşı güzel davranmasını devreye koyduğu zaman o kişi size güzel davrandığında nasıl bir huzur duyduğunu fark edecektir. O zaman başka birine daha güzel davranmaya başlayacaktır. Ve gene aynı güzelliği yaşayacaktır. Ona güzel davrandıkça mutluluğunun arttığını kesin olarak yaşayacaktır. Ve bu onu daha güzele daha güzele doğru sürükleyecek olan en sağlam yol göstericiliktir. Allah gösteriyor yolu sevgili kardeşlerim. Kanunu koymuş. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu kanun kime karşı yapılıyor? İnsanlara karşı. İnsanların davranış biçimlerinde bu var. Ama öyle insanlar da vardır ki onlara karşı kötü davranılır. Ama onlar kendilerine kötü davrananlara kötü davranmazlar. Tam aksine en güzel davranışlarla cevap verirler. Bu kötü davranan insanlar da hadi canım böyle şey olmaz. Ben ona bu kadar kötü davranıyorum, o bana güzel davranıyor. Devam edeyim bakayım ne kadar dayanacak. Böyle diyen bir insan da onu devam ettirir. Ama bakar ki bütün kötü davranışlarına karşı taraftan gelen davranış biçimi hep mutluluk verecek. O şeytana uymuyor. O Allah'ın emrinde. İşte o zaman iki taraf arasında bir dostluğun oluşması adım adım gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim ne olur? Neticede iki taraf dost olurlar, birbirlerini severler. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, seven ve sevilenlere ait olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, birbirinden nefret eden insanlar birbirlerine karşı hep kötü davranırlar. Birbirini seven insanlar da birbirlerine karşı hep güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarla davranırlar. Bu muhteva içerisinde hepimiz için sevgili kardeşlerim yapılacak işlem bellidir. Sevmek. Bu sevene sevgiyle karşılık vermek demektir. Ama sessiz olun sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de
ben onu o zaman severim demeyin. O beni sevse de ben onu seveceğim. O beni sevmese de, hatta benden nefret etse de ben onu gene seveceğim. Ve ona bu sevgiyi her seferinde ispat edeceğim. Bu sizi hedefe götürür sevgili kardeşlerim. Onun her kötü davranışına, sizin onu sevindirecek olan, onu mutlu edecek olan bir cevap vermeniz onu başlangıçta şaşırtacaktır. Sonra daha kötü davranışlara girecektir sizi ölçmek için. Onların da oluşmasından sonra sizin onlara hiç değişmeyen bir statü içinde en güzel davranışlarla cevap vermeniz o kişiyi düşündürecektir. Bir süre sonra size yaklaşacaktır. Sizin onun bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarına cevap vermenizi ölçecektir. Daha kötü davranacaktır, daha kötü davranacaktır. Ama her seferinde sizden beklediği o negatif davranış biçimi size geri dönmeyecektir. O kişi Allah ile bile olan kişidir. O kişi Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği birisidir. Görevi başka insanları mutsuz etmek değil, mutlu etmektir ve bunun tabii karşılığı olarak da mutlu olmaktır. Allah Teala bu sebeple mutlu et, mutlu ol kanununu koymuş. Hiç kimse bedavadan mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Seveceksiniz, seveceksiniz, seveceksiniz. Sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Karşınızda olan size kötü davranan kişi bir süre buna rağmen size kötülük yapmakta devam edecek. Ama bir süre sonra bakacak ki siz onun bütün negatif davranışlarına her zaman pozitif davranışlarla cevap veriyorsunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, o sizi hedefe ulaştırıyor. Siz kötülüğe iyilikle cevap veren birisi oluyorsunuz. O kişi başlangıçta belki sizden nefret ederken sizin onun bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap vermeniz herkese göre değişen bir zaman parçasında mutlaka iyiliğe döner. Ondan da mutlaka bir iyiliğin size dönmekte olduğunu yakalarsınız. Bu insandan insana değişir. Uzun da sürebilir başlaması. Ama sevgili kardeşlerim, eğer sabrederseniz bu hedefe ulaştığınızı göreceksiniz. İşte Allah Teala'nın bu istikamette hepinizden istediği şey iyiliğe iyilik, kötülüğe karşı da iyilik şeklinde olacak. Ne olur? Öyle olduğu zaman siz iki defa kazanırsınız. O size kötülük yaptığı için kazanırsınız. Bir, siz onun kötülüğüne İyilikle cevap verdiğiniz zaman yeniden kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor? İşte bu muhtevayı oluşturmak için. O sever. Ve
sevdiğini de mutlu eder. O Allah. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın açık bir şekilde bir hedefi var. O neden acaba insanları seviyor, sevdiğini ispat ediyor? İnsanlar da başkalarını sevsinler de onlar da mutlu olsunlar diye. Niçin Allah Teala seviniz, sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte sebep bu. Eğer severseniz, o size karşı kötü davransa da, siz ona yine en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarırsanız, siz iki defa kazanırsınız. Onu sevdiğiniz için, sevdiğinizi ispat ettiğiniz için kazanırsınız. Ama onun sizden nefret etmesine rağmen bunu yapıyorsanız, o zaman kazancınız çok daha fazla olur. Siz size kötülük yapan birine iyilik eden birisiniz o noktada. Bu ise Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimidir. İyiliğe iyilik herkes tarafından gerçekleşebilen bir davranış biçimidir ama kötülüğe iyilik herkes tarafından gerçekleştirilemez. İnsanların çoğu kendisine kötü davranıldığı zaman mutlaka o tarafa kötü davranışta bulunacaktır. Bu neyi ifade eder? İnsanların nefslerindeki o kendilerine kötü davrananlara kötü davranma hissiyatı. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için aynı şeyler söz konusu. Sevmelisiniz. İnsanları sevmek sizin için bir mutluluk vesilesi olmalı. Normal standartlarda olmaması da mümkün değil. Çünkü bir kişiyi sevdiyseniz, ona sevdiğinizi her seferinde ispat ediyorsanız, davranış biçiminiz onu sevdiğinizin her zaman kesin işaretlerini taşıyorsa, o kişi de yavaş yavaş değişecek. O da yavaş yavaş size, sizin gibi davranmak ihtiyacını duyacaktır. Ve oradan da size karşı gelen şey, sizi mutlu eden davranış biçimleri olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Başkalarına en güzel davranışlarla davranmak ve bunun tabii neticesi olarak karşınızdaki kişinin de size en güzel davranış biçimleriyle davranmasını temin etmek. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Onlar ne istiyorlar? Onlar sizi seviyorlar. Bu sevginin standardı içinde onlar sizin mutlu olmanızla kendilerinin mutlu olacağını, sizi mutlu ederlerse mutlu olacaklarını tespit ettikçe, bu olaylar oluştukça onlar daha çok sizi sevdiklerini göreceklerdir. Sizi daha çok sevdiklerini ispat edeceklerdir. Bunun karşılığı olarak siz de ondan her geçen gün daha güzel bir davranış biçiminin size ulaştığını yaşadığınız için siz de ona karşı hep daha güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Belki o zaman o şarkıyı hep beraber söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Biz insanları mutlu edici davranışlarla onlara seslenirsek, onları mutlu edersek ne kaybederiz? Bir defa bir sonuç var ortada. Biz bir başkasını mutlu etmişiz.
Hiç kimse böyle yaptığı için bundan üzüntü duymaz. Bundan duyulan şey sadece mutluluktur ve sevginin artışını oluşturur. Kim bir başkasına kötü davranışta bulunursa, onu üzecek davranışta bulunursa, saklamaya çalışsa da boşuna, o da bir hüznü mutlaka yaşar. Allah Teala ona da kalpten bir sıkıntı verir, huzursuzluk verir, hüzün verir. Ama kim başka insanları mutlu edici bir davranışta bulunuyorsa, o zaman da gene Allah Teala devrededir. O insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği şey onu mutlu etmektir. İşte iki tane davranış biçimi. Birisi başka insanlara kızan, onları yüzüne götüren kötü davranış biçimlerine sahip olan insanlar burada mutluluğu yaşayamadıklarını görecekler. Ama kim başkalarına güzel davranarak hayatını idame ettirebilirse, o zaman etrafındaki insanların da kendilerine her geçen gün daha güzel davrandıklarını göreceklerdir. İşte bu güzel davranışlar, onların zaten güzel davranışla cevap verdikleri bir ortamda belki ondan da daha güzel davranışlara ulaşmalarını temin edecektir. Etmesi bile o kişinin zaten güzel davranışları söz konusu olduğu cihetle, ondan daha güzel bir davranış biçimi oluşmasa bile o güzel davranış biçimi gene karşı tarafı üzecek değil, mutlu edecek bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan bakıldığı zaman insanlar başkalarına kötü davranmakla ne kadar çok şeyi kaybettiklerini ancak söylediğimiz noktaya gelirlerse anlayabilirler. O zaman demek ki bu dünyada mutlu olmak da varmış. İşte ben şu anda

kendi yaşadığı, başkalarını mutlu ettiği için yaşadığı mutluluğu. Tekrar ediyorum. Başkalarını mutlu ettiği için yaşadığı mutluluğu, onları da yaşatmak için o sevdiği insanlara bu açıklamaları yapacaktır. İnanmayanlar harekete geçip de gerçekten başka insanları sevdikleri zaman, onlara bu sevgiyi ispat ettikleri zaman, onlardan kendilerine sevgi döndüğünde, sevginin geri döndüğünde ne kadar mutlu olduklarını idrak edeceklerdir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil eder. Onun için Kur'an-ı Kerim seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah her şeyin doğrusunu bilendir. Allah yaratandır. Ve Allah ister ki herkes mutlu olsun şu dünyada. Allah ister ki herkes cennete girsin. Ama bütün insanların hayat filmi her an devam eder. Her an insanlar ya derecat kazanır ya da kaybeder. Davranış biçimleri bunları ortaya koyar. İşte Allah ile biri olanlar, Allah'ın dostu olanlar, Allah için yaşayanlar, onlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri için mutluluğu yaşarken, öyle olmayanlar bu mutluluğu yaşayamaz. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu hedef tayini insanları mutlu etmenizdir. Mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte Allah-u Teala'nın hepiniz için emrettiği şey bu. Mutlu edin, mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, bu hepiniz için geçerli. Allah-u Teala bu istikamette bütün boyutlarıyla bir hedefe yöneltiyor sizi. Bu hedefin adı sevmektir. Severseniz sevilirsiniz. Eğer bu yoksa, sevgi yoksa, o zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olamazsınız. Mutluluğun yolu sevmekten geçer. Mutsuzluğun yolu nefretten geçer. Ama o benden nefret ediyor, bana kötü davranıyor. Ben de onun için ondan nefret ediyorum, kötü davranıyorum. Diyen bir insanla karşılaştığınız zaman, tamam, peki ne kazanıyorsun sen de ona kötü davrandığın zaman? Demeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sen, o sana kötü davrandığı zaman derecat kazanıyorsun. Ama sen de ona kötü davrandığın zaman, o kazandığın dereceleri kaybediyorsun. Bu bir marifet mi? Sen ikili bir kazancı da pekala temin edebilirsin. O sana kötü davrandığı zaman derecat kazanıyorsun. Ama onun yaptığı kötülüğe karşılık sen ona iyi davrandığın zaman bir defa daha derecat kazanıyorsun. Hem o sana kötü davrandığında derecat kazanıyorsun, hem sen ona iyi davrandığında yine derecat kazanıyorsun. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, cehennemi Allah-u Teala size de bir gösterseydi, o zaman ne kadar önemli olduğunu anlardınız. Biz hepinizin cennette olması için

Her türlü gayrete hazırız sevgili kardeşlerim. O Allah Teala'nın hedef tayin etmesi hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. O diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman sevginin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sevgi bize derecat kazandırır ve dostluk kazandırır. Başka insanların bize dost olmasının temelinde bizim onlara karşı yaptığımız güzel davranışlar yatar. Kim başkalarını üzecek davranış biçimleriyle onlara davranıyorsa, onlardan kendisine geri dönen şeyin nefret olduğunu mutlaka görecektir. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Böyle olduğu cihetle sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey sevmektir. İnsanları seveceksiniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde onlar da sizi seveceklerdir. Hayatınızdaki en büyük hata, o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan daha aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de, sonra da lütfen o da beni sevecekmiş. Böyle söyleyen insanlarla karşılaştığınız zaman, sen kendi mantığına göre güzel bir şey söylediğini, doğru bir şey söylediğini zannediyorsun. Ama doğru değil. Allah Teala diyor ki, sevenler sevinir. Yani insanlar seni sevmiyorsa, bu onlar seni sevmediği için değil, senin onları sevmediğin içindir. Sen onları sevmedikçe, sen onlardan nefret ettiğini her vesileyle gösterdikçe, onlardan sonra sana sevgi gelmesini, onlardan sana sevgi gelmesini bekleyemezsin. Bu senin hakkın değildir. Öyleyse yapman lazım gelen şey bellidir. Seveceksin, sevdiğini içinde saklamayacaksın. Sevdiğini o arkadaşına ispat edeceksin. İşte A ile B ile C ile D ile her karşılaşmanızda onlarda size karşı ne görüyorsunuz? Onlar sizi seviyor mu? Davranış biçimleri sizi sevecek bir hüviyet taşıyor mu? Yoksa öyle bir güzellik hissedemiyor musunuz? Bu bir işarettir sevgili kardeşlerim hepiniz için. Böyle bir şey hissedemiyorsanız, o arkadaşınız sizi sevdiğini belirten hiçbir davranışta bulunmuyorsa, burada onun eksiğini aramayın. Bu sizin eksiğinizdir. Onlara, onlar size iyi davransalar da güzel, siz de onlara iyi davranmanız gerekir. Onlar size kötü davransa da sizin onlara iyi davranmanız gerekir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala onun için kanunu koymuş, seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. O Allah'ın bütün insanlar için temel kanunudur. Hepiniz sevmekle mükellefsiniz. Eğer nefret ederseniz şunu bileceksiniz ki sizden de nefret eder insanlar. Eğer sizden nefret eden insanlar karşınıza çıkmışsa, daha başlangıçta onlar sizden nefret ediyor ve nefretlerini ortaya koyuyorlarsa, sizin yapmanız lazım gelen şey hatanızın ne olduğunu
onlara sormak olmalı. Onlar size hatalarınızı söylediği zaman kendinizi kontrol etmelisiniz. Madem ki o hataları yapıyorsunuz, yapmışsanız eğer, kendinizi ona göre değiştirmelisiniz. Hiç kimsenin başkalarına kötü davranmaya hakkı olamaz. Sevgili kardeşlerim, hep Allah-u Teala'nın o kanununu hatırlayın. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hep seveceksiniz. Birçok kişi size diyecek ki, ben falancayı seviyorum ama peşmekanı sevmiyorum. Onu sevmiyorum. Peki, o sevdiğin kişi seni seviyor mu? Evet, seviyor. Öteki sevmiyor. Benim sevmediğim, o beni sevmiyor. Zaten o sevmediği için ben onu sevmiyorum. Yani o zaman ona diyeceksiniz ki, onunla konuş bakalım ya da bir dostunu söyle konuşsun. O ne diyor bu konuda? O bana kötü davrandığı için ben ona kötü davranıyorum diyor. Öyleyse sen onu suçlu görerek ona karşı kötü davranıyorsun. Ama o da seni suçlu görerek sana karşı öyle davranıyormuş. Hanginizin buna başlattığı konusunda bir bilgimiz yok. Ama çözümü var. İstersen sen evvela harekete geç. Onunla konuş. Bugüne kadar sana karşı belki güzel bir davranışım olmadı. Ama ben Allah'a daha yakın olmak istiyorum. Bunun da çözümü herkese karşı daha güzel davranmak. Bugünden itibaren beni sana çok daha güzel davranan birisi olarak göreceksin inşallah. Ben bu istikamette kendimi hazırlıyorum. Ne olur yanlış davrandığım zaman bana işaret et. Bana mutlaka hatalarımı bildir ki ben onları değiştirip daha güzel, insanlara daha çok faydalı, insanların etrafındakilerin beni daha çok sevdiği bir Allah dostu olayım. İşte sevgili kardeşlerim, hayatınız bu standart içinde devreye girerse siz Allah-u Teala'nın sevdiklerinden olursunuz. Bu ise dünyadaki en büyük mutluluktur. Kim Allah'ın sevdiklerinden olursa o hep sever. Bunun tabii karşılığı olarak da hep sevinir. Her zaman herkes tarafından sevilen bir insanın da mutlu olması söz konusu, mutsuz olması affedersiniz söz konusu değildir. Hep mutluluğu yaşar. Neden yaşar mutluluğu, nasıl yaşar? Çünkü kendisi başkalarını mutlu ediyor. Her biriniz başkalarına bir mutluluk verdiğiniz zaman mutlaka Allah Teala size de o mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse yapmanız lazım gelenin hep onları mutlu etmek olduğunu anlayan sizler mutluluğunuzu bu standart içinde bir ömür boyu aksamaksızın devam ettirebilirsiniz. İnsanları seversiniz, sevdiğinizi onlara ispat edersiniz, onlara en güzel davranışlarla davranarak karşılığında da onlardan size hep sizi mutlu edecek en güzel davranışlar geri gelir. O zaman aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinizin çok mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını diliyoruz. Şimdi suallerinizi sormak üzere bir yeni devrenin içine giriyoruz. Suallerinizi bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha mutluluğumuzun mimarı, canımız Biricik Efendimiz, Hidayet Güneşimiz, Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansta bir arada kıldı Muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden sonsuz razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmalı uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara Konferansı'ndan bir misafirimiz, bugün yaşadığımız din tatbikatı sizin anlattığınız mutluluğa ve sevgiye bizi ulaştırır mı Muhterem Efendimiz?
1: Ulaştırır. Eğer bu ulaşmayı oluşturacak olan unsurları gerçekleştirirseniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bursa Konferansı'ndan bir misafirimiz. Biz bir mürşide bağlı değiliz. Bağlanmamız gerekiyor mu Muhterem Efendimiz?
1: Bu mutlaka gerekli olan bir şey. Allah Teala mutlaka herkesin mürşidini Allah'tan sormasını ve o mürşide ve o mürşidin kendi bulunduğu mevkide bulunan bir vekiline tabi olmanızı emrediyor. Neden acaba emrediyor? Çünkü ancak mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. İşte o zaman ruhunuz Allah'a ermiştir. Yani siz ermiş evliya olmak şerefine ulaşmış olursunuz. Böyle bir olay vücuda gelmedikçe hiç kimse bu noktaya gelemez. Yani mürşide tabi olmuş olamaz. Çünkü mürşidi yoktur. Ama kim mürşidini görmek istiyorsa onun elinde dünyadaki en sağlam ölçü var. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Göstermedi Allah Teala. Göstermeyebilir. Birincide, ikincide göstermeyebilir. Ama en geç üçüncüde Allah Teala'nın mutlaka, eğer siz kendinize düşeni yaptıysanız, mutlaka size mürşidinize haber verdiğini göreceksiniz. O zaman ne yapmanız lazım? O mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz mevkide bulunan bir vekiline tövbe verebilecek yetkide bulunan bir vekiline ulaşarak tabi olmanız halinde ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ne oluyor o zaman? Siz o zaman ruhu Allah'a ulaşmış evliya oluyorsunuz. Ermiş evliya diyorlar adına. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu, dünya hayatını yaşarken o kişi Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, hepiniz için bu güzellikler her zaman hazırdır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Onları mutlu etmek için bütün imkanları Allah Teala vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu istesinler ve layık olsunlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılıp Allah'tan mutlaka mürşidini sormak mecburiyetinde. Çünkü ruhunun vücudundan ayrılabilmesi için mürşidine tabi olması şart. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala onların mutlu olmasını istiyor. Biz de hep dua ediyoruz insanlar mutlu olsunlar diye, birbirlerini sevsinler diye ve görevlerini yapsınlar diye. Ruhlarını Allah'a teslim edecekler. Bir, daha sonra fizik vücutlarını teslim edecekler. İki, sonra nefslerini teslim edecekler. Üç, en sonra iradelerini teslim edecekler. Dört, ruhun ve için nefsi ve iradenin Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Şimdi birisi bana sorabilir, der ki, yani bunların dördünü de mutlaka yerine getirmek mecburiyetinde miyiz? Biz de cevap veririz. Yerine getirsen iyi olur. Ama getiremezsen gene cehennemden kurtulabilirsin. Çünkü Allah Teala 7 tane cennet yaratmış ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olan bir insan 2. kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhu Allah'a ulaşan bir insan 3. kat cennete ulaşıyor. Fizik bedenini teslim eden kişi 4. kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden 5. kat cennete giriyor. Munis olan 6. kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete giriyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeyi ölçülü. Baştan sona kadar hiç değişmeyen Allah'ın kanunları var. Ve Allah herkese yardım etmek için hazır. İstiyor ki Allah-u Teala insan adı verilen bu mahluklarının hepsi cennete girmeli. Ama bunun gerçekleşmesi için kişinin kendisinin harekete geçmesi lazım. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım. O mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşıp tabi olması lazım. Tabi olunca ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak ve 7-8 aylık bir devrede onun da ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte o zaman o kişi ruhu Allah'a ermiş olan bir kişi olacaktır. Onlara ermiş evliya diyorlar. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseyi, gayret sahibi olan hiç kimseyi neticeye ulaşmadan bırakmaz. Sevgili kardeşlerim, yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilerse Allah Teala'dan yardım almaması mümkün değildir. Biraz gayret ederse ulaşması da ulaşmaması da mümkün değildir. Mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İfade nasıldı? Allah Teala şöyle diyordu Kur'an-ı Kerim'de: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, bunu söyleyen Allah. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyen Allah. O söz versin de yapmasın. Mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala söz verir, mutlak olarak yerine getirir. Başka türlüsü hiçbir zaman mümkün olamaz. Allah Teala söz verdi mi yerine getirmemesi asla mümkün olamaz. O Allah, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her şey onun elinde sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah Teala söz vermişse onu mutlaka yerine getirecektir. Bu da insanların mutluluğunu oluşturacaktır. Ruhunu Allah'a teslim edecek olan kişi, fizik bedenini teslim eden kişi, nefsini teslim eden kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişi, muhlis olan kişi, bunlar her birisi ayrı bir cennete gidecek olan özellikler taşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef tayin ettiği şeyler açık ve kesin olarak sizleri bekliyor. Allah Teala ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istiyor. Bir, fizik bedeninizi teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor. İki, nefsinizi teslim etmenizi istiyor. Üç, iradenizi teslim etmenizi istiyor. Dört, Allah Teala sizlerden onun cennetine girmeniz için görevlerinizi yerine getirmenizi istiyor. Çünkü hepinizin Allah'a inanan hepinizin cennete girmesi Allah Teala'nın temel hedefi. İstiyor ki insanların hepsi Allah'a inansınlar, Allah yoluna girsinler, mürşitlerine tabi olsunlar. Böylece ruhları kendilerinden ayrılarak Allah'a doğru yola çıksın. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da onların da ruhu Allah'a ulaşsın, ermiş evliya olsunlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sonra sualler.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Tövbe merasimi için hazır olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar. Başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Bu yaptığınız tövbe işlemi Allah'a ruhunu ulaştırmamış olan kişiler için mutlaka ruhlarının o anda Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan en sağlam tatbikattır. Ve Allah Teala hepinizin ruhlarının Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasını hepinizden istiyor sevgili kardeşlerim. Onun için bu hedefe yürümeniz için bunu yapmanız lazımdı. Yaptınız. Zaten ötekiler daha evvel Allah-u Teala'ya tabi oldukları için, Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştırdıkları için bu mutluluğu yaşamış olanlar. Yaşamamış olanlar da şimdi gerekeni yaptılar inşallah. Onların da ruhları Allah'a doğru yola çıktı. Sevgili kardeşlerim, 7-8 aylık bir devrenin sonunda o sevgili kardeşlerimizin de ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah onların ruhlarını kendine ulaştıracaktır. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın sözü. Allah'ın sözünü değiştirmesi veya yerine getirmemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. O Allah'tır, her şeyin sahibidir. Sözünü yerine getirmemesi de mümkün değildir. Öyleyse bir söz aldınız Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala hepinizi bu hedefe ermiş evliya olmak hedefine ulaştırmak için her zaman hazırdır. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimizin ilk suali, hocam hep sevgiyi anlatıyorsunuz. Anlattıklarınız çok güzel ve ihtiyacımız olan şeyler. Bu anlattığınız noktaya nasıl gelebiliriz muhterem efendimiz?
1: Mürşidinize tabi olarak bulunduğunuz yerde mutlaka bizden bir vekil, tövbe vermeye yetkili bir vekil olacaktır. Ona ulaşın. Yanın, sizin bulunduğunuz o noktada mesela sizin köyünüzde böyle birisi yoksa şehre gidin. Şehirde mutlaka birisini bulacaksınız. Bizim bir mürşidimizi o onun ona ulaşıp da elini öptüğünüz zaman, tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzdan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da onlar da katılacaklardır. Ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrede onların Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. Bu sonuçta ulaşma söz konusu olunca onlar da bizler gibi ermiş evliya olacaklardır. Nesi ermiş oluyor? Ruhları. Kime, nereye? Allah'a. İşte böylece insanlık tarihi boyunca hep insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak imkanının sahibi olarak yaşayacaklardır. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerimiz. Yaşıyoruz. Allah'a ulaşmak için kapılar ardına kadar açık. Bizler bu konudaki yardımcılarınızın başında olanız. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Sonra?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin ikinci suali. Hocam mutluluğu nasıl yakalayabiliriz? Mutluluğun bir sırrı var mıdır muhterem efendimiz?
1: Mutluluğu yakalamak için mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Bunun için boy abdesti alıp, hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak mecburiyetindesiniz. Şu anda bir mürşitle konuşuyorsunuz, o biziz. Ama belki de sizi Allah'a ulaştıracak olan biz değiliz. Bunun için mutlaka boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Başka insanlara da bunu söylemelisiniz. Onlar da boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sormalılar. Sevgili kardeşlerim, herkesin ayrı bir hüviyeti var. Bu farklı hüviyetler sebebiyle insanların mürşitleri birbirinden ayrı insanlar olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah nasıl olsa o kişiye hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mürşidini gösterecektir. Ve kişi ya ona ya da o mürşidin kendi bulunduğu bir yerde bulunan bir mürşide, o mürşidin tabi olduğu bir mürşide. O mürşide tabi olan ama işap göreviyle de görevlenmiş olan birisine ulaşıp el öpmesi, tabi olması gerekir. Tabi olduğu an ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. 14 asır önce Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önderliğinde yaşanan mutluluk bugün neden yaşanmıyor muhterem efendimiz?
1: İnsanlar çoktan Allah'ın yollarını unutmuşlar. Kendilerini onun dışına atmışlar. Ve Allah'ın yolunda olmak yerine boşlukta kalmayı tercih etmişler. Bu böyle olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Ve ne yazık ki bir İslam aleminde mesela Türkiye'de İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. 5. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim bu 5 şart var, tamam. namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama hani İslam olmak? Hani ruhu, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Nerede bu? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir adam, bunların hiçbirini, bu söylediğimiz esas konuyu gerçekleştirememiştir. Tamam, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama İslam olmak da farzdır. İslam olmak ruhu Allah'a ulaştırarak ruhu Allah'a teslim etmek. Sonra fizik bedeni teslim etmek. Sonra nefsi teslim etmek. Sonra iradeyi teslim etmek. Hepsi teslimlerdir. Hepsi de farzdır. Peki bunların hepsini gerçekleştiremezsek cehenneme mi gideriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Nefsinizi teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Monist oldunuz. Altıncı kat cennet. İradenizi Allah'a teslim ettiniz. Yedinci ve son kat cennetinde sahibi oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar çok mükafatı herkese vermek için hazır. Yeter ki kişi hazır olsun. Yeter ki kişi bu hazırlığın sonucunda layık olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah-u Teala mürşidini göstermezse üzülmesin. İkinci defa tekrar kılsın. En geç üçüncüde Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini sağlar. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu, bu kardeşimizin bulunduğu mevkide bulunan bir vekiline tabi olması gene o kişiyi Allah'a ulaştırır. Vekile tabiyette asla tabiyet gibi aynı sonucu verir. Çünkü vekil de o vazifeyi yapmak için o yetkiyi almıştır Allah-u Teala'dan. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ordu konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı dilemeden sadece ibadetlerimizi yaparak cennete girebilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Bir insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmesi temel şarttır. O neyi istemişse onu yapacağız. Hiç kimse ben şunu şunu şunu yaparım ama bunları yapmam diyemez sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala neyi emretmişse hepiniz onları yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve cennet teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa içerir. Bu 7 safanın 7'si de şarttır. Ama kişi bu şart olanları yapamazsa, mesela Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ama kişi ölmüş. Tamam, ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ölmüş olsaydı üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Fizik vücudunu teslim etmiş olsaydı dördüncü, nefsini teslim etmiş olsaydı beşinci, muhdis olsaydı altıncı, iradesini Allah'a teslim etseydi yedinci kat cennetin sahibi olarak ölecekti. Herkes sahip olduğu şeylerin bedeli kadar mükafata hak kazanır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Dünyada mutlu olmanın ahiret hayatındaki mutlulukla bir bağlantısı var mıdır muhterem efendimiz?
1: Normal standartlarda bir insanın dünya üzerindeki mutluluğu onun manevi mutluluğuna bağlıdır. insanlar var, çok para kazanıyorlar, dünya kadar para kazanıyorlar ama mutlu değiller. Her istediklerini almak yetkisinin sahipleri paralar olduğu için ama mutlu değiller. Arkasında ne var? Allah ile iletişimi kuramamışlar. Onlar para kazanmak istemişler, para da kazanmışlar. Zannediyorlardı ki parayı kazanırsak, çok paramız olursa mutlu oluruz. O parayı kazanmış olmalarına rağmen mutlu olmadıklarını gördüler. Allahsız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun temelinde hep Allah vardır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Ruhun insan hayatına etkisi nedir? Gerçekten ruh bedenden ayrıldığında insan ölür mü muhterem efendimiz?
1: Ruh bedenden ayrıldığında insan ölmez. İşte şu anda eğer öleceğini zanneden birileri varsa orada, şu anda öyle birisi sizinle konuşuyor. Öyle olan birisi. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi konuşuyor. Ve ölmemiş. Hayatını yaşamakta devam ediyor. Bütün insanlar için standartlar var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı denemekten başlar. Birinci kat cenneti kazanır kişi. Mürşide tabi olmuş, ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etmiş, ölmüş. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etmiş, ölmüş. Beşinci kat cennet. Muhlis olmuş, ölmüş. Altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etmiş, ölmüş. Yedinci kat cennet. Yedi kat cennet, yedi ayrı cennet bütün insanlar için hazır sevgili kardeşlerim. Allah Teala cennetlerini oluşturmuş ve o cennetler insanları bekliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala cennetleri de nasip etmiş ama cehennem de söz konusu. İnsanlar var, Allah ile bile olamazlar. Allah'ı devreye sokamazlar. Onlar şeytanın emrine girmiş olanlardır. Ve onların gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti olamaz sevgili kardeşlerim. Bunun için bütün insanlar bir mürşide ulaşmalılar. Bu hiç de zor bir şey değildir. Kişi boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'a sorar. Ya Rabbi, benim mürşidim kimdir? Ben o mürşidime ulaşıp veya o mürşidim benim bulunduğum mevkide bulunan bir yardımcısına ulaşıp tabi olmak istiyorum. Ruhumu, fizik bedenimi, nefsini ve irademi sana teslim etmeyi diliyorum Yüce Allah'ım. Ermiş evliya almak istiyorum. Bana bunu nasip kıl diye Allah-u Teala'dan talepte bulunursa, hacet namazını kılarak bunu yapmışsa, birincide olması bile en geç üçüncüde Allah-u Teala'nın bunun cevabını verdiğini görecektir ve ulaşacaktır mürşidine. Tabi olacaktır. Tabi olunca da ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır ve kişi ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Mürşit olmadan da Allah'a teslim olunamaz mı muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, mürşit olmadan da bir insanın Allah'a kavuşması, mürşidin cereyanı geçmediği için mümkün olmuyor. Mutlaka irşat makamının devreye girmesi ve kişinin kendi bulunduğu yerde bulunan bir mürşit vekiline tabi olması cereyanın geçmesi için temel şart. kişi el öptüğü anda ceryan mürşitten müride geçmiştir ve ödev başlangıç ortaya çıkmıştır. Bu el öpme olayı tahakkuk ettikten sonra kişi zikirlerini yaptıkça nefsinin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Ve kişi önce ruhunu, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra iradesini sırayla Allah-u Teala'ya teslim eder. Ve böylece kişi her teslimle önce ruhunu, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim ederek bu sıra üzerinden hedefine birer birer ulaşır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Arkadaşlarımın gittiği bir mürşide bağlandım. Bu şekilde teslim olabilir miyim muhterem efendimiz?
1: Anlayamadım, tekrar et.
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Arkadaşlarımın gittiği bir mürşide bağlandım. Ben bu şekilde Allah'a teslim olabilir miyim muhterem efendimiz?
1: Bu o mürşidin gerçek bir mürşit olup olmadığına bağlı. Bunun için yapılması lazım gelen şey, başkasından bir şey işitip de bunu gerçekleştirmek değildir. Bunu işiten kişinin mutlaka boy abdesti alması lazım, hacet namazını kılması lazım ve Allah'tan mürşidini sorması lazım. Birincide cevap alamazsa ikinciyi tatbik mevkine koyması lazım. İkinci defa talep etmesi lazım. En geç üçüncüde Allah Teala mutlaka ona mürşidini haber verecektir. O mürşide veya o mürşidin bir yetkili vekiline, kendi bulunduğu bölgede bulunan bir yetkili vekiline tabi olan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur? O kişi de ermiş evliya olmak şerefine ulaşır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Tabi olacağımız mürşidin hayatta olan birisi olması mı gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Tabi olunacak mürşid hayatta olmak mecburiyetinde, çünkü ceryanın geçmesi lazım. O mürşide niçin el öptürülüyor acaba Allah-u Teala tarafından? Mürşitteki ceryanın, onun da kendi mürşidinden aldığı ceryanın, o mürşidin kendi mürşidinin de kendi mürşidinden aldığı o ceryanın, kıyamete kadar devam eder bu ceryan, insanlarda mevcut olmakta devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu ceryan o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için mutlak sebebi teşkil eder. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmişse, o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve ruhu 7-8 aylık bir devrinin sonunda o kafiledeki insanlarla beraber yola çıkarak herkes kendi sırasında ulaşır. Bazıları biraz daha geç ulaşır Allah'a, bazıları biraz daha erken ulaşır ama ulaşmak mutlaka Allah Teala'nın sözü üzerine gerçekleşir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın bu sözünü yerine getirmemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka yerine getirir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, buyurduğunuz üzere mürşidimi görmek için tekrar ederek hacet namazları kıldım ve sonuç alamadım. Ben de Allah'a ulaşmak üzere bu yolda olmayı istiyorum. Size tabi olabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Olabilirsin evladım, bir problem yok.
0: Allah'a Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. İnsanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen bu insanlar neden bu dileği dilemiyorlar muhterem efendimiz?
1: Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bir, pek umursamadıkları için iki. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek gerçek anlamda yapılmışsa kişinin mürşit aramaması mümkün değildir. Mutlaka mürşit arayacaktır. Çünkü kalbi o istikamette Allah Teala tarafından doldurulacak ve kişi mürşidini mutlaka aramak mecburiyetini duyacaktır. O da zor bir şey değildir. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Birincide de ikincide de görülmedi, mürşit açıklanmadı. Önemli değil sevgili kardeşlerim. En geç üçüncüde Allah Teala mutlaka o kişinin mürşidini kendisine gösterir. Kişinin de yapması lazım gelen şey o mürşide ulaşmaktır. Veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşması ve tabi olması, yetkili bir vekili olacak tabii bunun. Tövbe vermeye yetkili bir vekili. O vekile ulaşıp da tabi oldu mu ceylanına geçmiştir. Ve vücudu Allah'a doğru, pardon ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede de bu ruh 7 tane gök katını aşacak ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Osmanlı döneminde yaşamış evliyaları nasıl örnek alabiliriz? Nasıl onlar gibi olabiliriz muhterem efendimiz?
1: Allah Teala'nın kanunları var. Ve Allah bu konuda yetki sahibi olan birilerine ulaştığınız zaman hemen cevabı alırsınız. Bir yerlere ulaştınız, cevap alamadınız, o zaman bize ulaşın. Biz Allah'tan sorup size cevap veririz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Günümüz İslam tatbikatında zikir yok. Bunun yerine namazın zikir olduğu söyleniyor. Zikir deyince ne anlamamız lazım muhterem efendimiz?
1: Kim dedi böyle olduğunu? Neye dayalı olarak söylüyorsun bunu? Bir mürşit olsun da bunu söylesin, bu mümkün değildir sevgili kardeşlerim. O kişi mürşit değildir. İslam teslim olan demek. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah Teala istiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bu da hiç de zor bir şey değil. Kişi hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bir bölgede bulunan bir vekiline, ama o mürşidin bir vekiline olması şart, ulaşıp el öpüp tabi olacaktır. El öptüğü anda cereyan geçmiştir. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Allah Teala bu konuda diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın sözü hiçbir zaman değişmez. O sözünü mutlak olarak %100 yerine getirir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmak için en başta ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemek gerekiyor. Kişi boy abdesti alacak.

0: izleyicimiz, çocuklarımız var. Onlara tasavvufu nasıl anlatmalıyız muhterem efendimiz?
1: Tasavvufun bir zevk olduğunu anlatarak, tasavvufu yaşayan insanların Allah ile en büyük dostlukları gerçekleştirdiğini onlara anlatarak, kim Allah'ı görmek istiyorsa mutlaka tasavvufa girmek mecburiyetinde. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala her konuda insanlara yardım etmeye hazır. Yardım şart. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cennet onlar için açılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse o mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide ulaşmak. O kişinin en azından kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşmak ve ona tabi olmak. O kişinin ruhunu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasına sebebiyet verir. O ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a mutlaka, özellikle şimdi bu söyleyeceğim söze dikkat edin, sonunda mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
0: Allah da sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bu Usta konferansından bir misafirimiz. Hacet namazının önemini anlatır mısınız? Bazıları hacet namazı sonucu görülen rüyaların psikolojik olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne buyurursunuz muhterem efendimiz?
1: Ne olduğunu, ne ekolojik?
0: Muhterem efendimiz psikolojik olduğunu söylüyorlar.
1: Psikolojik. Harika. O kişi söylediğimi yapsın, boy abdestini alsın, Allah-u Teala'ya sorsun mürşidin de cevabını aldığı zaman ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu öğrenir dünyanın. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben henüz namaz kılmıyorum, namaza başlamadım. Bu durumda hacet namazı kılabilir miyim muhterem efendimiz?
1: Kılabilirsin ama Allah Teala sana istediklerini gösterir mi? Ondan şüpheliyim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Hocam, tövbesini alan bir kişi bu yoldan ayrılmamak için neler yapmalı muhterem efendimiz?
1: Zaten Allah Teala ona ayrılmama standardını verir. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse hiç korkmasın. Ayrılması da mümkün olmaz. Mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Kur'an'daki ifade şöyle: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah bunu söylesin de ben onu kendime ulaştırırım desin de bunu gerçekleştirmesin. Böyle bir şey asla mümkün olmaz. Bir kişi ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsa onun yalan söylediğini bilin. O Allah'a ulaşmayı Allah'ın emrettiği standartlarda asla denememiştir. Denemiş olsaydı mürşidine Allah Teala onu ulaştırmaması asla mümkün olamazdı sevgili kardeşlerim. O Allah sözünü yerine getirmemesi şartlar ne olursa olsun hiçbir şart altında mümkün değildir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Yeter ki kişi o söze, o hedefe layık olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan

0: Konferansından bir misafirimiz. Müslüman olarak doğmak bir ayrıcalık mıdır? İslam coğrafyası dışında dünyaya gelen insanlar bu ayrıcalıktan mahrum mudur muhterem efendimiz?
1: Hayır değildir. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği unutmayacaksınız. Nasıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberse, Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Ve Allah Teala onların peygamber olduğunu açık bir şekilde koyuyor ortalığa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar İslam'a da, Musevilere de, Hristiyanlara da açık. Yeter ki onlar da dinlerini bilsinler, Allah ile konuşmayı öğrensinler. Onunla konuşabildikleri takdirde meseleyi bütünüyle çözeceklerdir. Tek bir Allah vardır ama ayrı ayrı dinler Allah Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere verilmiştir. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah için yaşayanlardan, evliyalardan bahsedilince hep sahabeden ve Osmanlı'dan örnekler veriliyor. Bu devirde de böyle insanlar var mıdır muhterem efendimiz?
1: Her devirde mutlaka vardır. İşte o böyle insanlar dediğinizden birisi de biziz. Bu istikamette bizi sormak isteyenler, hacet namazını kılıp, boy abdestini alıp, hacet namazını kılıp bizi sorarlarsa Allah'tan cevabını alabileceklerdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olduktan sonra ibadetlerimizde nasıl bir farklılık oluşur muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabi olduktan sonra ibadetlerimiz çok daha rahat bir hüviyet taşıyacaktır ve bize çok daha fazla mutluluk verecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz İslam'ın 5 şartını yerine getiren cennete girer diyor din adamları. Ben bazı yerlerden duyduğuma göre bu yeterli değil. Bunun doğrusu nedir muhterem efendimiz?
1: İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şartları koyarken beşli bir sistem koymamış, yedili bir sistem koymuş. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farz ve ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek de farz. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. O zaman bir kısım insanlar için farklı bir görüş olamaz. Kur'an-ı Kerim neyi söylüyorsa doğru olan odur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim neye emrediyor? Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi emrediyor. Bunların hepsini yapamazsak cehenneme mi gireriz? Hiç alakası yok sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennete girer. Ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu teslim etti, dört. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etti, beşinci kat cennet. Muhlis oldu, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennet. Yedi kat cennet var sevgili kardeşlerim. Herkes için kapılarını açmış, bekliyor. Yeter ki kişi Allah'ın emirlerini yerine getirsin. Allah'a tabi olsun, mürşidine tabi olsun. Hedeflerini gerçekleştirsin. Allah Teala'dan yardım alaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepiniz için yardıma hazır. Ve kim size derse ki İslam'ın şartı 5'tir. Başka bir hususu yoktur. O zaman deyin ki Kur'an-ı Kerim yedili sistem üzerinde kurulmuştur diyor bizim mürşidimiz. Evet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama şartlarından 5'idir. Mülis olmak 6'sı, iradeyi de teslim etmek 7'sidir. 7 tane safha var. Bütün insanların ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmelerini Allah Teala emrediyor. Ama teslim edememiş. Bir tanesini teslim edebilmiş. Tamam. Geçerlidir. O kişi de cennete girecektir. 2 tanesini teslim etmiştir. Tamam. 3 tanesini teslim etmiştir. 4 tanesini teslim etmiştir. Evet. Hepsi o insanları cennete götürür ama ayrı ayrı cennetlere. Allah Teala'nın katında 7 tane ayrı cennet var sevgili kardeşlerim. O cennetlerin her birisi insanların vasıflarına bağlı olarak onları hedeflerine ulaştırır. Bir insan ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişse o kişi adın cennetlerine girer, cennetlerin en üst katına. Böylece başka başka insanlar başka başka cennetlere girebileceklerdir. Her birisinin gireceği cennet bu istikamette 7 taneden bir tanesidir. Allah Teala 1. kat cennet, 2. kat cennet, 3. kat cennet, 4. kat cennet, 5., 6., 7. kat cennet diye cennet katlarından bahsediyor. Cennetler. 7 ayrı cennet, 7 ayrı kat cennet de diyebilirsiniz. Bütün insanlar için Allah Teala bunları tatbikata koymuş sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bunu ister. Şeytan da bütün insanların cehenneme girmesini ister kendisiyle beraber. Bu konuda her türlü yalanı söyler şeytan. Allah Teala da onun bütün yalanlarına insanlar sorduğu zaman cevabını vererek onun söylediği, şeytanın söylediği şeylerin doğru olmadığını onlara açıklar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Hepiniz birbirinize yardımcı olmalısınız. Bizler Allah'ın emrindeyiz. Allah'ın emrinde olanların gideceği yer Allah'ın cennetidir. İnsanlar var, ruhlarını Allah'a teslim ederler. İnsanlar var, fizik vücutlarını da teslim ederler. Arkasından nefslerini de teslim ederler. İradelerini de teslim ederler. Her biri ayrı bir kat cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insanın gideceği kat, 1. kat cennet ise, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a teslim eden, fizik bedenini teslim eden, nefsini teslim eden, iradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete girer. Öyleyse bunların arasında farklılıklar var. Allah'ın 7 kat cenneti boşuna bir standart taşımaz. İnsanların layık oldukları hedeflere ulaşmasını temin için Allah bu kaideleri koymuştur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bu yaşıma kadar kimseye zarar vermemeye çalıştım ve elimden geldiğince insanlara yardımcı oldum. Kalbimin temiz olduğuna inanıyorum. Tekrar mürşide tabi olup bir daha kalbimi temizlemem gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Evladım, bu bir kalp temizleme olayı değil. Allah'ın farz emri. Herkes mürşidini Allah'tan sorup o mürşide veya o mürşidin bir vekiline tabi olmakla vazifeli kılınmış. Allah Teala bunu farz kılıyor. Herkes, herkes mürşidini hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soracak ve o mürşidin bulunduğu yerden bir dost edinerek onun bir vekili olan dost edinerek ona ulaşacak. Kendi bulunduğu bölgeye en yakın olan yerden dilerse öyle yapacak. Dilerse ta oraya kadar da gidebilir. Ve ona tabi olacak. Ne olur? O zaman ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin içinde sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte o zaman o kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Allah razı olsun. Dinliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin muhterem efendimiz.
1: Allah sizleri de etrafımızdan eksik etmesin. Biz hepiniz için varız. Hepiniz için bir ömür boyu mutlaka hizmet vereceğiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi bu konuda vazifeli kıldığına göre bir ömür boyu bu devam edecek inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Teslimleri gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz yeterli midir muhterem efendimiz?
1: Bu kişinin ondan sonraki gayretlerine bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. İşte hedef budur. Ruhun yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması, böyle olan insanlara ermiş evliya denir. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan var. Ben der, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadete getiriyorum. İslam'ın şartı 5'tir. Ben bu görevin hepsini yapıyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5'li bir sistemi asla kabul etmez. Sistem 7'lidir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6, Allah'a teslim olmak, ruhunu da fizik bedeninden, nefsini de iradesinde kişinin Allah'a teslim etmesi. İşte o zaman hedef tamamlanır. O kişi ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu. Bu kişi için o kişinin fizik bedenine bakıyoruz. En güzel standardı taşıyor. Nefsine bakıyoruz, iradesine bakıyoruz. Sistemler bir bütünü içeriyor sevgili kardeşlerim. Allah yolunda gayret eden insanların buradaki hayatı ve mutluluğu. İnsan Allah ile beraber bir bütündür. Allahsız bir insan dünya hayatını yaşar ama mutlu olamaz. Öldükten sonra da gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. Ancak cehenneme gittiği zaman Allah'ın emirlerini yerine getirilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkına varacaktır. Ama biz siz dünya hayatını yaşarken sizlere anlatıyoruz bunları ki yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, neden acaba diyoruz ki bizi Allah'tan sorun, mürşidinizi Allah'tan sorun. Allah Teala kimi size mürşid kılmışsa mürşidiniz odur. Aynı mürşidi doğru mu acaba ben buna ulaştım diye bir defa daha sorun hacet namazını kılıp aynı mürşidi gösterecektir Allah Teala. Bir defa daha kılın gene aynı mürşidi gösterecektir. İşte o sizin mürşidinizdir. Bu mürşit biz olmayabiliriz. Kim bilir dünyanın hangi noktasında hangi kardeşlerimiz şu anda bizi dinliyorlar. Onların bulunduğu yerde başka mürşitler de olabilir. Allah Teala onlara da kapı açar. Gidenler onlara da bağlanabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan son derece tabii bir olaydır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyden evvel şunu en iyi bilmeniz lazım özellikle sizlerin ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün olamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci cenneti kazanmış oluyoruz. Peki biz bu dileği nasıl yapacağız? Bize bunun yolunu söyler misiniz muhterem efendimiz?
1: Tabii boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve Allah-u Teala'ya müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi ben de mürşidimi istiyorum. Mürşidim kimse bana ulaştı, bana söylemeni diliyorum. İşte bu kadar. Allah razı olsun. Ama boy abdest almak şart. Olsun. Anlaşıldı mı acaba? Boy abdest almak şart bu dedik. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, televizyondan tövbe aldım. Allah'ı zikretmeye çalışıyorum. El öperek de tövbe almam gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Bir mürşitten cereyanın sana geçmesi lazım evladım. Oralarda bizim kardeşlerimizden bir mürşit her zaman bulunuyor. Her tarafa kardeşlerimiz ayrı ayrı vazife almak üzere gitmişlerdir, görevlerini yapmaktadırlar. Başka mürşitler de var, onlar için de geçerli söz. Kim bu istikamette bir yere varmak istiyorsa yapması lazım gelen şey, kendi bildiğini yapması değil, boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve mürşidini Allah'tan sorması gerekiyor. Göstermedi Allah Teala ikinci defa kılsın. Göstermedi Allah Teala bu konunun üçüncüsünde bir ve ikide göstermeyen Allah Teala'nın üçüncüsünde mutlaka gösterdiğini göreceksiniz. Eğer böyle bir durumda üçüncüde de göstermediyse o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi olamazsınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Yine tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle o gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurunuzdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
1: Sevgili kardeşlerimiz, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Sizlerle beraber olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Neden öyle? Çünkü başından sonuna kadar sadece Allah'tan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize söyletmesi, bizim de sizlere söylememiz söz konusu. Biz bir hiçiz. Bizi söyleten Allah'tır sevgili kardeşlerim. Ve ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bu imkanı nasip kıldığı için, böyle bir görevi bize nasip kıldığı için. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve medin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ihdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyrîl mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içinde mutluluk sohbeti yapmakta birleştirdi. Allah, sizler ve biz bir bütünüz. Ve mutluluk dediğimiz zaman bu bütünün bir parçasına sahibimizin verdiği önemi anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bilin ki hepiniz Allah-u Teala'nın dininde bir kıymetsiniz. Hepiniz değerlisiniz. Ve Allah-u Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın hiçbirinizden, sizin mutlu olmanızdan başka bir dileği yok. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne yaparsak yapalım, Allah'a bir iyilikte veya bir kötülükte bulunamayız. O hepimizin sahibi, kainatı yaratan. Dikkat edin ki kainat mevcut olmadan evvel Allah vardı. Sonra yaratmayı diledi. Ve 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattı. Fizik vücudumuzun alemi zahiri alem, nefsimizin alemi bu zahiri alemin gayb alemi. Zahiri alemin berzah alemi. 3. gün cinlerin yaşamakta oldukları alemi yarattı. Gayb alemi diyoruz adına. Ve onların berzah alemini yarattı. 4. gün gayb alemine ait olan berzah alemi. 5. gün emr alemini yarattı. 7 kat gökleri. 6. günde 7 kat yerleri ve yaratma faaliyeti tamamlandı. Yedi kat gökler, 7 kat yerler, hepsi vücuda getirildi. Ve ondan sonra Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu kainatları kuşattı. Bizi de kuşattı. Onun için yaptığımız her şeyden anında mutlaka haberdardır. O bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bundan da şu kainattaki en büyük mutluluğu duyarız. Onun kölesi olmak şerefine Yüce Rabbimiz bizi nail kıldı diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk. İşte konumuz bu akşam. Mutluluk. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Tarifnamesidir. İzahnamesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne demek yani Allah'a kul olmak? Herkes Allah'ın kulu değil mi? Hayır, değil. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu, tağutun kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulluğundan kurtulamaz.
Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece insanlar hep tağutun kulu olmakta devam edeceklerdir. En kötüsü tağut tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunacaklardır. İki tane ayet bize çok şey söyler gibi görünüyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Kimdir bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın kulları. Tağutun kulları. İnsan ve cin şeytanların kulları. Öyleyse ne zaman Allah'ın kulu oluyoruz? İşte cevap çok açık olarak geliyor. Birinci cevap Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden geliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştinam ettiler. Vellezîne iştenebu tağute en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehümün büşrâ fil hayâti dünyâ lehümün büşrâ febeşşir ibadî. Diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Evvelce tağutun kuluymuş bütün sahabe. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve Allah'ın kulu olmuşlar ve Allah-u Teala kullarımı müjde ediyor. Öyleyse İki ayeti yan yana getirdiğimiz zaman Allah'ın kulu olmadığımız sürece tağutun kulu kaldığımız kesin. Öyleyse zavallı insanların hepsi aslında şeytandan devamlı vahiy alıyorlar. Devamlı şeytan onlara onların kendi düşünceleri zannettirerek devamlı şeytani ilmini ulaştırıyor ve onları devamlı huzursuz ediyor. İşte müdafaasız insan, Allah'ın ilmini bilmeyen insan şeytanın tuzağına düşüyor. Şeytan sanki onun iç sesiymiş gibi kişiyi devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye itiyor. Sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağutun kuludurlar. Tağut, cin şeytanlar, insan şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar olarak üç grup oluşturuyor. Ama iki grup da denilebilir. Çünkü şeytan dediklerimiz de cin tayfesindendir. Yani dumansız ateşten, enerjiden yaratılmışlardır. Cin adı, Kur'an-ı Kerim'de cin adı verilenler de gene dumansız ateşten yaratılmışlardır. Ama bir kısmı şeytanlardır, bir kısmı cinlerdir. Bir de insan şeytanlar var. Dumansız ateşten falan değil, bizim gibi Ademoğullarından. Ve onlar da insanları Allah'ın yolundan men ederler. Kim bu insanlar? Kim size diyorsa ki
bir insan ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Onun için ruhun Allah'a ulaşması filan diye bir şey yok. Sakın kendine böyle aptal şeylere kaptırma. Bunlar yalan hepsi. Doğru olan ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Allah Teala ruhu vermiş, alsa aldığı gün ölüyor. Nitekim öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a gidiyor. Doğru değil mi? Elhak doğru. Öyleyse demek ki ruh vücuttan çıkınca insan ölüyormuş. Böyle aldatıyorlar insanları. İnsan şeytanlar. Böyle aldatıyorlar insanları. İşte Kur'an-ı Kerim tefsirlerine bir bakın. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinden kaç tanesinde bu yazıyor? Ruh vücuttan çıkınca insan ölürmüş. Oysa ki ruh vücuttan dilediği an çıkar, dilediği an vücuda girer, hiç duyamazsınız, hissedemezsiniz. Ama vücuttan çıkar ama tekrar vücuda geri dönmek mecburiyetindedir. Asla Allah'a geri dönemez. Bir ruhun Allah'a dönüp hedefi olan Allah'ın zatına ulaşması, devresini tamamlaması ancak nefsini tezkiye etmesiyle mümkündür, temizlemesiyle mümkündür. Nefs temizlenmedikçe ruh gök katlarını aşamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ruhun gök katlarını aşmasına sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sakın yalancıların sözlerine inanmayın. Kim size böyle bir şey sorar, söylerse, ruh insana hayat verir derse, ona söyleyin. Ayet-i Kerime'yi getir görelim. Kur'an-ı Kerim'de ruhun insana hayat verdiğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ve 11. ayet-i kerimesi ruhun Allah-u Teala tarafından üflenmesini ve vücuttan ayrılmasını ifade eden iki ayet-i kerime. Biz diyor Allah-u Teala insana ruhumuzdan üfürdük. Allah ruhundan insana üfürmüş. Bütün insanlar Allah'tan bir ruh taşımaktadırlar. Hem de tekrar Allah'a geri dönmek mecburiyetinde olan bir ruh. İsterseniz dünya hayatında bu ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'ın evliyası olarak dünya saadetinin yarısına ehil olursunuz. Üçüncü kat cennetinde sahibi olursunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sizin için cennet görünmüştür. 6-7 dakika içinde Allah Teala üzerinize rahim esmasıyla tecelli edip sizi kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokar. Artık Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisiniz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığını biliyorsunuz. Dört, Allah'ın verdiği söz üzere Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İnananlar mı varmış buna? Evet, tabii varmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala buyuruyor وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına
Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve onlar Allah'a rücu edeceklerine de kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. İki defa Allah'a dönüş. Bir kısım insanlar Allah'laşmayı ömürleri boyunca dilemezler ve bir cehennemlik olarak ölürler. Öldükleri zaman da nasıl ölür insanoğlu? Azrail aleyhisselam veya onun yardımcıları gelip kontağı kapatırlar. Vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse manyetik alan sona ermiştir fizik vücudumuzda. Bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz artık çekemez. Ve ne nefs ne ruh vücudumuzda barınamazlar. İkisi de artık kendini kabul etmeyecek olan, kendisine çekme gücünün sahibi olmayan fizik vücudu terk ederler. Ve böyle bir dizaynda fizik vücut terk edilir. 40 gün süreyle fizik vücutla birlikte kalan nefs 40 günün sonunda berzah alemine intikal eder. Ruh ise ya ölmeden evvel Allah'a geri dönmüştür ya da ölümden sonra vücuttan ayrılan ruhu Azrail aleyhisselam veya onun yardımcıları alıp 7 tane gök katını aşırırlar ve neticede ruhumuz setil-i mintadan sonra direkt olarak kendisi Allah'ın zatına ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenomen. Bu olaylar dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu biliniz ve mutlu olunuz ki garanti altındasınız. Allah Teala buyuruyor ki siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. O kadar diyor. Sizden istediğim şey sizin sadece bu dileğin sahibi olmanız. Hanginiz diyor bana ulaşmayı dilerseniz o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın garantisiyle karşı karşıyasınız. Sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilerseniz mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Dilemezseniz ömrünüz boyunca mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların ruhları Allah'a ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ruhları ulaşınca dünya saadetinin de %50'sini, 51'ini elde ederler. Cennet saadeti 3. kat cennete kadar onlarındır. Dünya saadeti de yarı yarıya onlarındır. Bir hiç karşılığı, sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, hiç. O kişi ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulunmuştur. Ya Rabbi demiştir, şuradan kalbinden, ben sana ruhumu şu hayatı yaşarken, dünyadayken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. O kişi bilir ki ruhu kendisini terk etti diye ölmez. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Kim gibi? Sahabe gibi. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye? Ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün diyor. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer vücudumuz ruhumuzdaysa, affedersin tersini söyleyecektik,
Eğer ruhumuz vücudumuzun içindeyse elektrik enerjisi kesilir kesilmez, manyetik alanlar kesilir kesilmez ruh vücudun dışına atılır. Vücudun dışına mutlaka çıkmak mecburiyetindedir. Çünkü vücut onu artık muhafaza edecek olan gücün sahibi değildir. Bu sebeple kabul edecek halde de değildir. Mutlaka ruh vücudu terk eder. Ama ruh daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşmışsa ne olacak? O zaman oradan gelir ve meleklerin görevlerini yapmasını temin eder. Melekler ruhu alıp yedi gök katını aşarlar ve Sitretül Münteha'dan itibaren de ruh yalnız başına Allah'a ulaşır. Öyleyse neler görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe ölmeden evvel öldüler mi? Evet, sahabe dediklerimizin hepsi ölmeden evvel öldüler. Ne oluyormuş ölmeden evvel öldüğümüz zaman? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşıyormuş. Eğer böyle olmasaydı, öldükten sonra ruhumuz Allah'a ulaşsaydı, o zaman ruhumuz Allah'a dünya hayatındayken ulaşmadan ölmüş olacaktık. Ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşacaktı. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması. Ve o durumda gideceğimiz yer cehennem olacaktı. Öyleyse Allah'ın ilmini sizlere söylüyoruz, öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de onlar gibi bir faydasız ilmin sahibi olacaktık. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları Allah'ın emriyle, kendi ilimleri sebebiyle, Allah onları o ilimleri sebebiyle dalalette bırakır. Sahip oldukları ilim onları dalalette bırakır. İlimleri üzere dalalette kalırlar diyor. Neymiş bu insanların durumu? Hevalarını kendilerine ilah ediniyorlarmış. Nasıl? Hangi Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmezlerse, onlar Rabbi, Rab mevkiinde olan, emir ve kumanda mevkiinde olan Rabbi, oradan almış oluyorlar Allah-u Teala'yı, onun yerine nefslerinin o afetini koyuyorlar, o Rab hüviyetine giriyor. Ve onun emrine riayet ediyorlar. Hevalarının emrine itaat ediyorlar. Heva ve heveslerinin, nefslerinin, afetlerinin emrine itaat ediyorlar. Ve Allah-u Teala da onları onların ilimleri üzere delalette bırakıyor. İlimsizler mi? İlimliler. Ama ilimleri faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte size küçücük bir muhteva. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisi Allah tarafından yapılacak. İşte seçen Allah. Ve o seçilenlerden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah Teala'nın kendisine seçmesi söz konusu. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Yani Allah-u Teala hangi sözü verirse mutlak yerine getirir. Verdiği söz de bu. Peki Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? Allah dilediğini dalalette bırakır.
Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dizaynında Allah bizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimizle bizi kendisine ulaştırıncaya kadar bize yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve bu tecellisi derhal kör, sağır ve dilsiz olan bizleri, ölü olan bizleri canlı, işiten, bilen ve gören bir noktaya ulaştırıyor. Bütün insanlar tebliğe mutlaka muhatap olurlar. Mutlaka kendilerine tebliğ edilir. Edilmemesi mümkün değildir. Kıyamet günü insanlar posta posta cehennemin kapısında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara derler ki Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri, iki ayet, birinde Allah'ın nezirleri geçiyor, Büyük 8-9-10, birinde Allah'ın resulleri geçiyor, Şura 51. Allah'ın resulleri size gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, sizi ikaz ediyoruz, uyarıyoruz, gideceğiniz yer cehennemdir, buraya geleceğinizi söylemediler mi size bu Allah'ın ayetlerini okuyarak? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki, Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanmıyorlar. Üç, ve biz sizi dalalette görüyoruz. Biz seni dalalette görüyoruz. Dedik diyor. Evet, geldi bize, bunları söyledi. Bize dedik ki biz sana inanmıyoruz ve biz seni dalalette bırakıyoruz. Üstelik Allah kitap falan da indirmemiştir. Ve şöyle bitiyor. Eğer biz işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakrayı almış olsaydı Allah-u Teala ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, kulvara insanlar eşit şartlarla çıkarlar. Bir tarafta ruhları vardır, %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. Nefsi, ruhumuzun kalbi baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler. Yasak ettiği hiçbir fiilde asla işlemezler. İşlemek asla işlemezler. İşlemek de istemezler, işlemezler de. Her günah işlenişte ruh vücudu terk eder. Dışarıdan olayları müşahede eder. Elindeki mizanla, mizandaki dereceyi amel defteriyle karşılaştırır. Elindeki mizan kadar da nefse huzursuzluk verir. Elindeki mizandaki kaybettiği derecat kadar. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi başlangıçta ölüdürler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. İnsanlar ya Allah'ın ayetlerine, daha açık bir ifadeyle Allah'ın tebliğine isyan ederler,
karşı çıkarlar, kızarlar. O zaman Allah Teala onların gözleri üzerine hicabı mesule koyar, kulaklarına vakra koyar, engel ve kalplerine ekinet koyar. Onlar kör olur, sağır olur ve dilsiz olurlar. Allah'ın ayetleri, Allah'ın ilmi konusunda. Sonra da Allah Teala onların görme hastalarına gışavet isimli bir perde çeker, işitme hastalarına mühürler, kalplerini de mühürler. Hem görme, işitme ve idrak açısından hastalar, hem de görme, işitme ve idrak açısından uzuvlar kapatılmıştır Allah Teala tarafından. Herkes mutlaka bu talebe, Allah'a ulaşma dileğine muhatap olur ve herkesin hem hastaları hem uzuvları Allah Teala tarafından kapatılır. İşte bu kapalı uzuvlarla bir sonuca ulaşmak söz konusudur. Bu sonuç küfürdür, cehennemdir, dalalettir, Allah'ın ayetlerinden gaflettir, tağutun kulu olarak kalmaktır, tağutun dostu olarak kalmaktır. Hüsranda olmaktır. Ve Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin amellerinin boşa gitmesidir. Amellerinin heba olmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Amelleri heba olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye anlatıyoruz size? Çünkü bunlar başkaları tarafından bilinmiyor. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Biz de o üniversitedeki öğretim üyeleri gibi kör, sağır ve dilsiz olarak kalacaktık. Sevgili kardeşlerim, ama öyle yapmadı Allah Teala. Bizim sadece baş gözümüzü, baş kulağımızı değil, kalp gözümüzü de açtı. Ve bize hamdolsun ki yerlerin melekutunu da, göklerin melekutunu da gösterdi. Her şey

bize sebep buluyor. Eğer araştırmalarını önleyebilirse onlar bizim söylediklerimizin yanlış olduğuna inanacaklar. Neden? Çünkü aldıkları din kültürü bizim söylediğimizin tamamen tersi. Ve o din kültürü Kur'an'ın tamamen zıddı. Kur'an'daki kurtuluşu iblis bütün boyutlarıyla önlemiş. Ve insanlara bir din öğretisi sunmuş. Hedefleri yok etmiş. Hedefler neydi? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a teslim etmek. Dört, fizik vücudu teslim etmek. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunlar hedefler. Peki vasıtalar? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam'ın beş şartının yanında altıncı zikir, yedinci de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam beş değil, yedi şartın sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim hep yedi rakamlarla hareket eder. Yedi tane gök katı, yedi tane yer katı, dört tane yedi basamak, 28 basamaklık bir İslam merdiveni. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onu ya kurtuluşa ulaştırır ya da cehenneme. İşte Allah'ın sözü odur ki kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece cennetime ulaştırmam, kendime de ulaştırırım. Üçüncü kat cennet onlara nasip kılarım ve ruhları da bana ulaşır diyor. İyi ama bir insan namaz kılmayı sevmez. Oruç tutmayı da sevmez. Öyleyse bu insan vazifelerini yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Neden? Eğer o kişi nefs tezkiyesi yapmazsa nefsi temizlenemez. Nefsi temizlenemeyince ruhunun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefs tezkiyesine paralel olarak bir ruh yolculuğu söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve kişi ermiş evliya olacaktır. Evliyaullah Allah'ın dostu demek. Evliya kelimesi de Allah'ın dostu olarak geçer halk arasındaki kullanımda. Ama aslında çoğul bir kelimedir. Evliya veli kelimesinin çoğuludur. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman Allah Teala'nın söyledikleri bizi etkilemeli. Ne çıkıyor karşımıza? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutlaka Allah'a ruhumuzu Allah'a ulaştırması. Biz mi ulaştıracağız? Hayır, biz ulaştırmayacağız. Allah'a ulaştıracak. Ama biz namaz kılmasını sevmiyoruz. Sevmiyorsak Allah Teala bize mutlaka sevdirecek. Oruç tutmasını sevmiyoruz. Allah Teala mutlaka bize oruç tutmayı sevdirecek. Öyleyse bunları da almış mı üzerine vazife olarak? Elbette almış. Bir kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalan her şey Allah tarafından halledilecek. İyi ama o kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Böyle olduğu için Allah Teala kişinin iradesini hiç dikkate almaz, kişisel iradeyi ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileme konusunda Allah'a mutlaka o kişi yöneldikten sonra Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için ne yapması lazım o kişinin? Namazı sevmesi lazım, Allah sevdirir. Ne yapması lazım? Orucu sevmesi lazım, Allah sevdirir.
Namazı sevdirir, namazı bir zevk haline getirir.

Namaz kılmaktan zevk almaya başlar kişi. Orucu sevdirir, oruç tuttuğu zaman karnını acıktırmaz. Karnı acıkmayan ve susamayan bir insan söz konusu, o kişi rahat rahat orucunu tutar. Zikir yapmayı Allah Teala sevdirir, o kişi her kademenin gerektirdiği zikri hiç sıkıntı çekmeden tıkır tıkır çeker. 15 bin zikre kadar kişi birinci kattadır. 17 bin zikirde ikinci kat, 19, 21, 23, 25, 27 bin zikirde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri çok seviyor, biliyor musunuz? O kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizde Allah sizi kendisine ulaştırmaya hazır. Ne olur kendisine ulaştırırsa üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için evvela mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaştınız, Allah size mürşidinizi gösterdi, ona ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir konu kesinlikle halledilir. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz, vücudunuzu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Bunun için devrin imamının dergahına ulaşması lazımdır. Mürşidinize tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına ulaşır. Bir süre o ait olduğu dergahta kaldıktan sonra ana dergaha mutlaka ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin böyle bir dizaynı söz konusu. Her şeyin en güzel standartları. O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki ruhunuzu Allah'a nasıl ulaştıracaksınız? Zikir çekerek. Bu zikir boyun arttıkça ruhunuz ilk %7 fazıl birikiminde birinci kata ulaşır. İkincisinde ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde, %7 fazla birikiminde ruhunuz 7. gök katına ulaşır. 7 tane alemi geçer. Sitetil mintanda da Allah'ın zatına ulaşır. Vuslata nail olur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Peki üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek de farz. İşte Allah Teala buyuruyor, menibine ileyhi ve ettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olma müessesesi. Birinci takva. Herkes birinci takvaya derhal ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes birinci takvaya ulaşır. Bundan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Gören, işiten ve idrak eden birisidir.
İkinci takvaya ulaşır mürşidine tabi olduğu anda. Mürşit sevgisini kişi kendisi kazanmaz. Allah ona verir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi mutlaka çok sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın katında her şeyin en güzel olduğu bir dizayn var. Ruhunuzu, bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Burası yolun sonudur. Herkes oraya ulaşamaz. Ama büyük çoğunluk eğer dilerlerse Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, mutlaka Allah Teala onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Ve ulaştırdığı devreye kadar da şeytanın size bir rahatsızlık vermesine kesinlikle mani olur. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Allah Teala bunu bir imtiyaz olarak değil, bir hak olarak herkese vermiştir. Bir kısmına verip bir kısmına vermeme olayı yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bundan faydalanamazlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlak olarak ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişiden Allah'ın istediği şey sadece onun Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Allah-u Teala tarafından seçildiğimiz an, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, birinci takvaya ulaştık demektir. Birinci takvaya ulaşmak üzereyiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek birinci takvadayız. Ve mutlaka ikinci ve üçüncü takvaya ulaşacağız. Ama seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İblis öylesine korkunç, kurnaz bir mahluk ki insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Onların irşat makamının söylediklerini incelemesini engellemek suretiyle. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar birçok ihtar ve çok sayıda tavzih açıklama yayınladık. İlim sahiplerine ulaştırdık. Ve Allah'ın söylediklerine hala inanmıyor insanların çoğu. İblis onları düşünmekten ve incelemekten men ediyor. O kadar sudan bir bahaneyle ki bunca ilim adamı bunları bilmiyor da o mu bilecek diyor İblis onlara. Bu kadarı yetiyor insanlara. Oysa ki tahkik asıldır. Bir insan incelemeden doğru olduğuna hiçbir zaman inanmamalıdır. Ancak inceleyenler bizimle beraber olurlar. Diğerleri bizim aramıza karışmaya layık değillerdir. Burası kurtuluş yoludur. Burası mutluluk yoludur. Burası hidayet yoludur. Ve hidayet çağının ta içindeyiz. İşte bütün kapılar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaştırılan birisi olur. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepimizin üzerine farzdır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır.
Rum 31 min evine ileyhi ve ittekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Açık bir emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile demek. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ve tebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana enabe olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna gir diyor Allah Teala. Ve Bakara suresinin, Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyeküm min azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Zümer 54 de Kur'an-ı Kerim'in bütününü içeriyor. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Gayet de bir farz. Allah Teala diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak açık bir şekilde farz kılınıyor üzerimize. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Fefiru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a sığın. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Fefiru ilallahi Zariyat 50.

Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun ruhumuzu Allah'laştırmanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Nasıl farz? Ruhumuzu Allah'laştırmak üzerimize farz mı? Evet. Bunun Allah Teala tarafından bir emir olduğu açıklanıyor. Eğer Allah Teala bir emir vermişse açık bir şekilde, bu bir farz hüküm doğurur. Diyor ki Allah Teala, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan evvel ne diyordu Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misakları vardır. Misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'alaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'alaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi, ruhumuzu Allah'alaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Üzerimize, bize emretmiş. Bu bir farz hüküm doğuruyor. Ama Allah Teala En'am suresinin 102. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçemizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi emrediyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her bir ayet-i kerime ayrı bir farzı ifade ediyor. Ve Allah'laşmayı dilemekten başlayarak tabiyeti, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün dizayn gözümüzün önüne seriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka, eğer yolunda birazcık sebat ederse, Allah'laşmayı dinledikten sonra 5-6 ay devam ederse, mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir tabiyetinde. Ruhunu Allah'laştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama nefsinin de %51'ini afetlerden kurtarmıştır. Nefsinin kalbinin %51'i fazılla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve Allah'ın emrini yerine getirmek isteyen kesim çoğunluğa geçmiştir. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Kim yaptı bunu? Bunu Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Bundan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra içeride ulaşacaksınız. Ondan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, size bir anlatabilsem, kelimelerle anlatmak mümkün değil ki, sizin de kalp gözünüzün açılması lazım, sizin de görmeniz lazım ve hiç de zor bir şey değil. Birazcık gayretle hepinizin kalp gözü açılabilir. İblis bunun mümkün olmadığını size devamlı telkin etmeye çalışır. Bir tek gayesi vardır, sizin mutsuzluğunuz. Allah'ın ve bizim de bir tek gayemiz vardır, sizin mutluluğunuz. Öyleyse deneyin, söylediğimizi yapın, Allah'a ulaşmayı dileyin ve mutluluğu yaşayın. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Devam ederseniz fizik vücudun tesliminde dördüncü kat cennet, nefsinizin tesliminde beşinci kat cennet, irşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, irşat makamına tayin edildiğiniz zaman yedinci kat cennet. Bu Allah'ın üniversitesidir. Allah'ın okulundan mezun olmak gerekir. İşte
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir karamboldur gidiyor, bulanık suda balık almak isteyen bir takım zavallı insanlar yalanlarıyla hala halkı zehirlemeye uğraşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Onlarsa ellerindeki emaniye bilgilerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Olacak iş mi bu sevgili kardeşlerim? Hani deve kuşu kafasını kuma gömermiş de kimsenin onu görmeyeceğini zannedermiş. İşte bunun gibi bir şey. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir güzel mutluluk sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrılmak gerçekten çok güç. Kalbimiz sizinle birlikte kalıyor. Ama zaman doldu ve burada konumuz inşallah tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet konumuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak isteriz. Allah'ın mutluluğu sadece cennet mutluluğu değildir sevgili kardeşlerim. Bir insan dilerse Kur'an'daki esasları tatbik eder ve bu dünya hayatında da saadeti yaşar. Başka insanların da Allah yolunda hedefe ulaşması, mutluluğu yaşayabilmesi sizlerin gayretlerinize dayalı bir şey sevgili kardeşlerim. Allah için olursanız eğer, Allah'a davet ederseniz, sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, insanları Allah'a davetle tahakkuk eden bir vetiredir. Allah hepinizi çok seviyor. Ve hepinizin mutlak saadete ulaşması Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah yolunda insanları mutluluğa çağıracak olan Allah'ın dostlarının arasına girdiğinizde Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ulaşacağı ikinci merhale tabiiyet müessesesidir. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmış mı? Kılınmış. Allah Teala buyuruyor: Münibîne ileyhi ve yettekûhû ve yekûmus salât ve lâ tekûnû minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da devam ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o 72 grup insanın ayrı ayrı bir din tatbikatı yaptığı veya yapmadığı 72 grup insanın hiçbirisi Allah'ın cennetine ulaşamaz. Ama bu 72 grubun içinde yaşayan insanlardan küçük bir grup her zaman, her devirde, her peygamberin devrinde Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte o dileyenler, şirkten kurtulanlar onlardır. Takva sahibi olanlar da onlardır bu ayet-i kerimeye göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey, hem kendinizin mutlu olmasıdır, hem de başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse, başka insanları mutlu etmenizde, sizin mutlu olmanızda,
Allah yolundaki hizmetinize dayalı bir müessesedir. Kim Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edinmişse, hedef kılmışsa, o kişi mutlu olmanın standartlarına sahiptir. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ondan sonra mürşidine tabi olacaktır ve dergah hayatına intikal edecektir. O noktadan itibaren artık başkalarına hizmetin kendisi için asli görev olduğunun bilincine varacaktır kişi. Böyle bir hüviyete o kişinin ulaşabilmesi. Sevgili kardeşlerim, dergah hayatı Allah-u Teala'nın insanları mutluluğa ulaştırabileceği en güzel ortamı ifade eder. Dergah hayatında mürit ve mürşit ilişkisi söz konusudur. Ve böyle bir müessesede hizmeti Allah'ın bütün dostları öğrenirler. Öğrenemeyenler var mıdır? Evet vardır. Ama onlar hasbelkader orada bulunanlardır. Kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydılar, onlar da hizmetten zevk alacaklardı. Ama her dergâhta Allah'a ulaşmayı dileyerek de, dilemeyerek de o dergahın müntesipleri arasında yer alan insanlar vardır. İşte gönülden gelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, kişi Allah yolunda hizmet etmez. Hizmet etmek, onun nefsine ağır gelir. Sevgili kardeşlerim, hizmet asıldır. İnsanı yüceltir. Başkalarına hizmet etmek, başkaları için onların izaz ve ikramı için çalışmak, bir dergâhta bir çay yapmak, bir yemek yapmak ve tekke mensuplarına, dergâh mensuplarına onları ikram etmek bir büyüklüktür, bir yüceliktir. Allah'ın verdiği bir imtiyazdır. Bunun lezzetini, bunun hazzını, o hizmeti canı gönülden yapanlar anlayabilir sadece. Ötekiler için mi? Ötekiler için Allah yolunda hizmet bir angaryadır. Hamdolsun ki bütün dergâhlarda bunlar hep azınlıktadır. Ama onlar da oradadırlar. Allah'a ulaşmayı dilediklerini zannetmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, dileseler de onlar da başka insanlara hizmet etmekten zevk alacaklardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan kişi bir süre sonra kendisini başkalarına adamayı hedef haline getirir. Öyleyse hangi standartlarda cereyan eden bir olgudur bu? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, zikir yaparsa ve nefsinin kalbindeki afetler adım adım yok olmaya başlarsa, ki eğer kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, başlamaması da mümkün değildir. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmaması da mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçecek 5-6 aylık bir zaman süresi, 7-8 aylık bir zaman süresi, o kişinin çok mutlu bir hayat geçirmesine sebebiyet verir.
İşte bu mutlu olma keyfiyeti o kişinin belki o noktadan sonraki devrede de gevşememesine, zikrini arttırmasına sebebiyet verir. İşte onlar zikrini vuslata ulaştıktan sonra azaltmayıp arttırabilenler, onlar Allah yolunda hizmetten zevk duyanlardır. Onlar her şeyden evvel mürşitlerine hizmet ederler, sonra arkadaşlarına da hizmet ederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanların hizmetten zevk almaları veya zevk almamaları Allah'a yakınlıklarıyla yakından alakalıdır. Bulunduğu dergahın en ağır işlerini yüklenen Yunus'tu. Tuvaletleri temizleyen Yunus'tu. Her gün odun bulmaya gidip de hep en düzgün odunları getiren o Yunus'tu. Herkesin hizmetindeydi Yunus. Hiç kimseye hayır demezdi. O kendisini ondan böyle bir hizmet istenmeden hizmete adayandı. Diyor ki 40 yıl kazanda kaynadın, pişmemişsin, çiğ dediler diyor. Ama sonunda Yunus en büyük hedefe ulaşmış. Sırra vakıf olduğu cihetle mutlaka devrin imamıydı. O sözler ona aittir. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Bana bende demeyin. Ben kendimdeyim demeyin, ben kendimde değilim. Ben de değilim, ben kendimde değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Benim içimde bir ben var diyor Yunus. İşte bu mukaddes sırrın sahibi olmak demek bu sözler. Yunus, vahdet-i vücud sırrının sahibiydi. Kuddüsü sırrehuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hizmeti kendisine şiar eden insanlar, onlar güzelliği yaşayanlardır. Yunus kendisiyle beraber iki dervişle birlikte irşat faaliyetine devam ediyordu. Bir akşam dervişlerden birisi elini kaldırdı, Allah-u Teala ya Rabbi bize yemek getir dedi, gönder dedi. Ve Allah-u Teala onlara yemek gönderdi. İkinci gece ikinci derviş aynı şeyi yaptı. Allah-u Teala onlara yemek gönderdi. Bir tepsi geldi. Yunus kendisindeki Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin sahibiydi ama bunların makam olarak neyi işaret ettiğinin farkında değildi. Üçüncü gece sıra Yunus'a geldi. Dediler ki hadi bakalım şimdi sıra sende. Sen iste bakalım Allah Teala'dan sofrayı. Yunus onlara dedi ki söyleyeyim dedi tamam ama dedi size bir şey sormak istiyorum. Siz kimin adını kullanarak
Allah Teala'dan yemek istediniz, sofra indirmesini istediniz. Dediler ki, kimseye söylemeyeceğine söz ver dediler. Bir Yunus isminde Allah'ın çok büyük bir sevgilisi var. Ama o Allah'ın ne kadar sevgilisi olduğundan, kendisindeki sırların mevcudiyetinden haberdar değil dediler. Yunus da ellerini açıp Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Sofrayı indir diye. Allah-u Teala 3 tane sofra indirdi. Her birine ayrı bir ziyafet. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün daha büyük, daha büyük, daha büyük sırların sahibi olacaksınız. Eğer Allah yolunda hizmet sizin için bir zevkse, sevgili kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman doya doya Allah'ın yolunda hizmet verin. Hizmet sizi doyursun. Allah yolunda hizmetten, başkalarına hizmetten yılmayın. Ve bunu hayatınızın bir zevki haline getirin. Hamdolsun ki her dergâhta bu zevkin sahibi olan insanlar vardır. Gene her dergâhta hizmeti kendilerine bir büyük zevk olarak mal edemeyenler de vardır. Her şey kişinin iç dünyasına göre tayin eder. Allah Teala insanların bütün güzellikleri yaşamasını ister sevgili kardeşlerim. Böyle bir dileğin tahakkuku kişisel gayrete bağımlıdır. Kişi hizmeti kendisine zevk edinmişse işte alemde hünerin bu olduğu neticesine ulaşır ki o kişi Allah yolunda aşk ile şevk ile hizmetten büyük bir huzur ve mutluluk duyarak hizmet eder. İnsanlara hizmet aslında Allah'a hizmettir. Allah'a hizmet etseydiniz, Allah Teala size ne verecekse, başkalarına hizmet ettiğiniz zaman da aynı dereceleri mutlaka size ulaştırır. Kim başkalarına hizmete kendini adamışsa, o Allah yolunda bir hedefin sahibidir. Allah onu mutlaka mükafatlandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan vaktiyle arabayı çeken atlardan mı olmak istersiniz, yoksa arabanın içindekilerden mi diye bir sual sormuştuk sizlere. Ve de hamdolsun ki çoğunuz, arabayı çeken atlardan olmak istiyoruz demiştiniz. O kadar da kalmamıştınız ve gerçek anlamda hizmet oluşturmuştunuz. Hizmet erbabı olmuştunuz. Allah yolunda hizmeti kendisine zevk edinenler, işte onlar Allah'ın gerçek yolcularıdır. Karşılıksız hizmet, mükafatı Allah'tan alınacak olan hizmettir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Çok sevin. O insanların mutluluğuna adayın kendinizi. Saadetiniz, insanlara verdiğiniz saadetle her zaman orantılıdır, biliyor musunuz? O zaman saadete ulaşmak istiyorsanız, zikrinizi yaparken insanlara hizmeti de usul haline getirin. Hem zikirden
devamlı mutluluk kazanırsınız. Hem de o zikir sırasında devamlı başka insanlara hizmetten. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hizmeti Allah için gerçekleştirin. Bu hizmet hepiniz için geçerlidir. Allah için Allah'ın yolunda bir hizmet müessesesi. Arabayı çekenlerden olun. Arabanın içindekilerden değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı tanıyacaksınız. Tanıdıkça ona karşı sevginiz artacak. Sevgi aşka dönüşecek. Aşk hayranlığa dönüşecek. Her kademede daha mutlu olacaksınız. Daha üst seviyede bir saadeti yaşayacaksınız. Allah'ı sevdikçe insanlara hizmet aşkınız artacak sevgili kardeşlerim. Kendinize sık sık her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye soracaksınız. Kim Allah yolunda hizmeti kendisine hedef ittihaz etmişse o arabanın atıdır. Arabanın içindeki yolcu değildir. İşte hizmet Allah yolunda bir mutluluğu yaşamaktır. Herkes hizmet edemez. Şu nefs adı verilen vücudumuz var ya sevgili kardeşlerim, o vücudunuzu hepiniz tanıyorsunuz. Hanginiz rüyanızda aynaya baktıysanız, orada gördüğünüz o sizsiniz ama sizin fizik vücudunuz değil, nefsiniz. Kılıktan kılığa girebilir. Bu alemde bulunabilir. O zaman etrafınızdaki insanların seslerini duyarsınız. Evlerin içinden geçersiniz. Yani kapıları açmadan kapıdan içeri girebilirsiniz. Öbür duvardan çıkarsınız, gidersiniz. Ama sevgili kardeşlerim, o nefsinizi ancak zikir terbiye edebilir. Sizi Allah'ın katındaki en üstün noktalara ancak zikir ulaştırabilir. Öyleyse zikir adlı müessese Allah yolunda hizmetin ölçüsüdür. Zikriniz, zikir günün hangi seviyesinde artmışsa sizin Allah'a karşı sevginiz o kadar çoğalmıştır. Düşünün sevgili kardeşlerim, ya kendinizi seversiniz, ya Allah'ı seversiniz. Hizmet eden kişi, Allah yolunda hizmet eden kişi, kendisini seven birisi değildir. Sevseydi kendisini başkalarının hizmetine adamazdı, nefsi ona müsaade etmezdi. Öyleyse Allah'ı seven kişi, başkalarına hizmeti seven kişidir.
ve Allah Teala hepinizin Allah yolunda hizmetinizi esas alır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki hizmeti gayret adı verilen bir müessese şekle sokar. Bu gayretin oluşması kişinin Allah yolundaki hizmet konusundaki iştiyakine bağlıdır. İştiyak alelade bir arzu, alelade bir dilek değildir. İştiyak ilahi bir dizayndır. Allah'ın sizin kalbinize verdiği hizmet aşkının adı hizmete teşne olmak, başkalarından daha üst seviyede hizmet etmek istemek, işte o iştiyaktır. İştiyakınız sizi gayretin sahibi kılar. İrşat makamı gayretinizin artması için duada bulunur. Bu, gayretin üzerine bina edilen himmettir. Bu, mürşidin himmeti, o kişinin hizmetini üst boyutlara çıkarır. Ve kişinin iştiyaki giderek artar. Artan iştiyak liyakati oluşturur. Kişinin Allah'ın mükafatlarına layık olma seviyesini giderek yükseltir. Ve Allah'ın mükafatı o artan seviyeye göre devamlı daha yüksek boyutta o kişiye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel boyutlarda ufka kadar yayabilmek, genişletebilmek, bu sırf sizin iştiyakinize kalmış olan bir husustur. İnsanların hizmete karşı, Allah'ın yolunda hizmete karşı iştiyak duymaları, onların mutluluğunun en önemli faktörüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet dediğimiz zaman, bu konunun gerçek anlamda anlaşılıp anlaşılmadığı, kişiye mal edilip edilmediği şuradan anlaşılır. Herkes hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, hizmete kendisini adamışsa, o kişiyle o ekipte veya diğer ekipte çalışan herhangi birisi arasında asla bir anlaşmazlık olmaz. Allah yolunda hizmet iş adabını ifade eder. İş adabı kalbe bağlı bir göstergedir. Orada hizmet arkadaşlarınıza karşı sadece sevgi besleyebilirsiniz. İştiyak sahibiyseniz, Allah içinseniz. Bu iştiyak sebebiyle bir Allah yolunda hizmette yan yana çalışanlar, ayrı ayrı gruplarda, aynı zeminde, aynı mekanda çalışanlar arasında, eğer onlar
Allah'ın gerçek hizmetkarlarıysa, Allah'ın yolda hizmeti kendilerine gerçek anlamda hedef ittihaz etmişlerse, onların aralarında anlaşmazlık olmaz. Araya nefs giremez sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki hizmetin şuuruna varan bir insan, aynı ekipten olan kardeşleriyle de, başka ekiplerde çalışan kardeşleriyle de asla bir anlaşmazlık noktasına ulaşmaz. Sadece nefslerinde afetler hakim olanlar, onlar kendileriyle beraber çalışanlarla nizaya düşerler. Onların herhangi bir davranışına kırılırlar ve hizmetin aksamasına sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, nerede Allah için hizmet varsa orada ekip çalışması mutlak olarak kişisel çalışmanın ötesinde bir müessesedir. Allah yolunda hizmet eden kişi nefsine tabi olmaz. Tabi olursa o aslında Allah yolunda hizmet etmiyor. Nefsi yolunda hizmet ediyor demektir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin çalışmalarınıza. O çalışmalarınızda sizinle beraber aynı ekipte çalışan veya sizin dışınızdaki başka ekiplerde çalışan biriyle, ikisiyle bir nizanız oluşabiliyorsa siz kendinizi Allah'ın yolunda saymayın. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda olanlar, Allah yolundaki hizmetin bir parçasını üstlenenlerdir. Bütün parçaların eksiksiz ve tam çalışmasıyla randıman verir. Bütünü oluşturan kardeşlerimiz arasında eğer anlaşmazlıklar olabiliyorsa, orada Allah için hizmet yoktur. Orada kişi kör nefsinin hizmetindedir. Hele bu çalışma o işletmenin müşterilerini kaçıracak seviyede dostlukları zedeleyebilmişse. Sevgili kardeşlerim, o zaman orada Allah yolunda hizmetten bahsedemezsiniz. Orada Allah yolunda hizmet yoktur. Orada nefsler şeytanın yolunda hizmet etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışmasında herkes ekibin bir parçasıdır. Bu parçalardan bir tanesi görevini layık olduğu veçile yapmazsa bunun çeşitli mahsurları ortaya çıkar.

verecek yerde birbirine karşı yanlış davranışlar, karşı tarafı üzecek davranışlar sergilemeye başlarlar. Bunun manası o kişinin nefsinin öne geçmesi, hizmet aşkının onu hedefe yönlendirememesi sonucunu doğurur. Sevgili kardeşlerim, bir işletme söz konusu. Bu işletme bir yemek üreten müessese. Böyle bir müessesede ekipler içinde her ekibin kendi içindeki elemanlar arasında bir sorumluluk anlayışının dışına çıkış söz konusuysa, orada üzgün insanlar görürsünüz. Ve bir yanlış hareket, başka kardeşini üzecek olan bir davranışın sahibi olan bir insana karşı, diğer taraf kendisine yanlış bir davranış yapılan, üzücü bir davranışta bulunan kişi muğber olacaktır. Ve bunun intikamını almak isteyecektir. İşte bu tasavvufa Allah'ın emrinde olmaya hiç yakışmayan bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah yolunda hizmetten bahsedilebilir mi? Eğer bir ekibin iki elemanı, üç elemanı kendi aralarında bir anlaşma zemini bulmak yerine birbirini kırmışlarsa, kırıyorlarsa, o zaman hangi yüzle biz Allah için çalışıyoruz diyebilirler ki? Allah için çalışmış olsalardı, birbirlerine karşı saygıyla davranacaklardı, hürmet edeceklerdi, herkes birbirinin haklarına saygı gösterecekti. Ve kişiler o işletmedeki ürün vücuda getirmede birbirlerine sadece yardımcı olacaklardı. Her an acaba ben arkadaşıma da nasıl hizmet edebilirim, nasıl yardım edebilirim? Ben hamdolsun ki ürünümü en güzel şekilde verebiliyorum. Onun da en güzel ulaşması için gayret etmeliyim diye bir düşünce tarzı hepimize hakim olmalıdır. Böyle olmadığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Tam aksine birbirine kırılan davranışlar söz konusu olabiliyorsa, o zaman orada nefslerin afetleri Allah'ın bütün güzelliklerini örtüp şeytanın emrinde hizmet ettiğini zanneden Allah'ın emrinde hizmet ettiğini zanneden ama şeytanın emrinde hizmeti kendisini sadece mutsuz eden insanlar türer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrinde çalışmak, bunu bir ücret karşılığı yapmak, kişinin daha fazla mutlu olması için bir sebeptir. Ücret karşılığı olmayan bir çalışma, o daha da çok mutlu eder kişiyi. Ama bu çalışmayı yaparken, aynı hekimin elemanları arasında, eğer bir sürtüşme başlamışsa, o zaman duruma hakim olan ruhlar diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim, orada nefslerin kör afetleri var. İnsanlar birbirine karşı muğber, birbirine karşı

sert davranışlarda bulunuyorlarsa, o zaman Allah yolundaki hizmet hedefine ulaşamıyor demektir. Aynı ekibin elemanlarının arasında hizmetin en güzel şekilde yürüdüğünü düşünelim. Başka ekipteki insanların davranışlarından alınan ve ona haddini bildirmek isteyen başka bir sistem bozulması olayı da her zaman yaşanabiliyor. Birbiriyle ilişki halinde iki grup düşünelim. Bir üretim grubu, bir de satış grubu. Şu veya bu şekilde üretim grubu ile satış grubu arasında bir anlaşmazlık tahakkuk ederse, burada artık Allah için hizmet unutulmuştur. Kişiler ne müşterinin memnun edilmesini, ne o işletmenin bundan kâr etmesi gereğini düşünmeyeceklerdir. Artık sadece iki taraftan ikisi de diğerini yaralamak için, onu huzursuz etmek için bir gayretin sahibi olurlar. İşte bu Allah'a karşı yapılan bir savaş demektir. Allah'a hizmet olmanın tamamen konu dışına çıkmıştır. Kişisel kinler, nefretler devreye girmiştir. Orada sevgili kardeşlerim, çok büyük bir hatayı gerçekleştirdiğinizin farkında mısınız? Nerede kaldı Allah yolunda hizmet? Sizin yaptığınız üründen memnun olmayan bir müşteri sadece kaybedilmiş bir insan değildir. O etrafındaki insanlara da şunu söyleyecektir ki, artık orası eskisi kadar güzel yemekler çıkarmıyor. Bu sadece o müşterinin kaybedilmesi demek değildir. Onun dışında onun etrafındaki kişilerin de kaybedilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz şeyleri ait olduğu noktalarda yerlerine oturtmalısınız. Eğer siz bir işletme olsaydınız, bu işletmenin elemanları olsaydınız ve de iki ekip arasında birbirini çekememezlik söz konusu olsaydı, o zaman İşte böyle sonuçlarla karşılaşırdınız. Hayali şeylerden bahsediyoruz. Ama her an Allah yolunda hizmetin nasıl bir muhteva taşıdığını sizlere anlatabilmek için bu açıklamaları yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ruhi bir davranış biçimidir. Nefsin afetlerinin devreye mutlaka girmemesi temel şarttır. Orada Allah için çalışılır. Kimsenin davranış biçimi başka birinin kalbini kırabilecek bir hüviyet asla kazanmamalıdır. Ekipler arasında bir anlaşmazlık mutlak olarak işletmenin aleyhine bir sonuç doğurur. Öyleyse
Allah yolundaki hizmet dışarıya bakan bir pencere taşıyorsa, iş yeri ve müşteri münasebeti söz konusuysa, o işletmenin çalışanları ister aynı grubun elemanları olsun, aralarında anlaşmazlık varsa verim derhal düşer ve lezzet yok olur. Ve bu Allah yolunda hizmet vermesi lazım gelen işletmeye büyük zararlar açar. Düşünün sevgili kardeşlerim, ne yüzünden? Sadece nefslerin birbirine karşı olan kırgınlığı, öfkesi ve kini yüzünden. İster aynı ekibin elemanları arasında olsun, ister ayrı ayrı ekiplerin elemanları arasında olsun, bu tasavvuf mensuplarının asla yaşamayacağı bir olay olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer olabiliyorsa, o zaman nasıl biz Allah'ın yolunda olduğumuzu söyleyebiliriz ki? Allah'ın yoluna ne kadar zarar verdiğinin farkında olmaz mı acaba? Böyle düşünen, birbirine küsen, birbirinin kalbini kıran kardeşlerimiz olursa, olsaydı, İşte iç dünyamızdan bir açılımla sizlere belki hayali olarak söylediğimiz bu hususlar, bütün dünyada iş adı verilen müessesenin eğer bir ekip çalışması yapılıyorsa en önemli faktörlerini ifade eder. Bütün iş yerlerinde tam bir anlaşma zemini oluşmalıdır. Eğer Allah yolunda hizmet ediliyorsa, orada insanlar Allah'a karşı vazife yapmanın o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşamalıdırlar. Böyle yaşayan insanlar başkasının hatalarına falan hiç aldırmazlar bile. Onlar için başkaları yoktur. Onlar için Allah vardır ve Allah için yaptıkları hizmet vardır. Bu hizmetin onlara verdiği büyük zevk vardır. Başkaları yanlış davranışta bulunabilirler ama o kişi, o yanlış davranışta bulunan kişiye onun gibi karşılık vermez. Allah yolunda hizmet eden bir işletmede böyle bir olay zaten vücut bulmaz. Bulmamalıdır. Taraflardan bir tanesi diğer tarafa karşı bir kin besliyorsa, bir kırgınlık duyuyorsa, İki taraftan birisi bunu fark ettiği anda derhal karşı taraftan af dilemelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmeti kendinize şiar edindiğiniz zaman, arabayı çeken atlardansanız dikkat edin ki atlar bir çift at aynı standartta hareket etmek mecburiyetindedir ki araba aynı hızla gidebilsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrettiği şey hepinizin, bütün insanların, Allah yolunda olan insanların Allah yolundaki hizmetlerde birbirlerine asla negatif bir huzursuzluk, negatif bir davranışta bulunmamaları asıldır. Böyle bir durum oluştuğu an,
O kişi Allah yolunda hizmet eden birisi değildir. Hatta alelade bir işçi bile değildir. O işletmenin rayında yürümesi lazım gelen zamanın belli parçalarında mutlaka gerçekleşmesi lazım gelen hizmeti Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiremeyen bir insan hüviyetine girer. Bu ise Allah'a ihanettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah yolunda hizmet öyle bir hizmettir ki, orada kalp kırmak olmaz. Orada Allah yolunda hizmet vardır sadece. O hizmet insanı Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Hiç kimse, kimsenin kalbini kırmayacaktır. Bu söylediklerim, o kişinin kulağına küpe olacaktır, kalbine yol gösterici olacaktır ve diyecektir ki, ben burada Allah için çalışıyorum, öyleyse yanlış bir davranışa muhatap olsam bile, ben asla ona paralel bir davranış biçimi sergileyemem. Bu benim Allah ile olan ilişkimi zedeleyen, ona ihanet ettiğim anlamına gelir. Öyleyse benden böyle bir şey asla sadır olmamalıdır diye düşünmelidir Allah yolunda çalışan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hizmet, Allah'ın son derece önemli bir müessesesidir. O hizmet ki, insanları Allah'ın katında mukaddes kılar. Allah onları takdis eder. Onları kutlu kılar. Onlar Allah'ın en yakınlarını oluştururlar. Allah yolunda karşılıksız hizmet edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. O zevkten hepinizin nasiplenmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir sohbette bir araya getirdi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz mutlulukları yaşayasınız. İstiyoruz ki dışımızdaki insanlar da mutluluğu öğrensinler, yaşasınlar. Her şeyden evvel şu bilinmeli ki Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. İnsanlar mutlu olmak için zengin olmak isterler. Olurlar. Zengin olurlar. Ama bakarlar ki mutluluk zengin olmakla kazanılan bir imkan değildir. Mutluluk farklı muhtevayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalbinizi nefsinizin afetlerinden ne kadar çok temizleyebilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir insanın mutsuzluğunu oluşturan faktör nefsin afetleridir. Çünkü afetler şeytana kucak açarlar. Şeytan da onları istediği gibi kullanır. Sevgili kardeşlerim, insanların sevgi üzerine kurdukları bir dünya olmalı. İşte hepiniz böyle bir imkanın sahibisiniz. Başkaları size kötü davranıyormuş. Olabilir. Ama bu onların problemi. Her kötülük yapan, her yaptığı kötülüğün arkasından vicdan azabı denen bir azabı mutlaka yaşamak mecburiyetindedir. Şartlar ne olursa olsun. Bu vicdan azabı denilen azabı yaşamamak mümkün mü? Evet, mümkün. Başkalarını incitecek olan, onları huzursuz edecek olan bir şey, bir haksız muamele yapmadığınız sürece böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Yani vicdan azabı olayıyla. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık başkalarını sevindirecek olan hangi olayı vücuda getirirseniz getirin, mutlaka arkasından huzuru ve mutluluğu siz de yaşarsınız. Onun için atalarımız demişler, iyilik yaptığınızı at, balık bilmezse haluk bilir diye. İnsanları mutlu edersek sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Bir defa zamanımızı başkalarının mutluluğu istikametinde harcıyorsak, bu boşa harcanmış bir zaman asla olamaz. Allah Teala'nın bizden istediği şey ne? Etrafımızdaki insanları mutlu etmek suretiyle bizim de mutluluğu yaşamamız. Bunun arkasında diğergâmlık var. Bunun arkasında etrafımızdaki insanlara saygı var. Bunun arkasında en büyük faktör olarak sevgi var sevgili kardeşlerim.
Sevgi, mutluluğun anahtarı. Sevmeyen bir insan mutlu olamaz. Sevmeyen bir insan sevgi denilen o güzelliği yaşayamaz. Yaşayamaz ve onun daima nefret tarafı, sevgi kanadı mevcut olmadığı için nefret kanadı onu hep huzursuz, mutsuz, sıkıntılı bir insan olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları saçmayan bir insan, etrafındaki insanlara sevgiyle davranmayan bir insan, demek ki sevgisiz bir davranışın içinde. Etraftaki insanlar da bundan rahatsızlığı her zaman hissedebilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat, Allah-u Teala'nın mutluluk hedefine yönelik olarak vardır. O ister ki hepiniz mutlu olun. Allah-u Teala ister ki saadeti yaşayın. Bunun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Olay aslında bu kadar basit, bu kadar rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek olan bir şey. İnsanlar hep nefslerinin afetlerine yenik düşerler. Nefsin afeti üstünlük duygusunun içindedir. Üstün olmak ister. Başkaları tarafından sayılmak ister. Onlara hükmetmek ister. Bunun negatif tarafı kuvvet olursa, kuvvetli bir hüviyet kazanırsa, o kişi etrafındakilere zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Allah Teala nefret etmeyiniz diyor. Allah Teala insanları kendinizden nefret ettirmeyiniz diyor. Eğer seversek seviliriz. Ama nefret edersek sevilmeye hakkımız olmaz. Nefretin karşılığı nefretle ödenir. Yani bir insan başkalarından nefret ediyorsa, davranış biçimleri bunu sergiliyorsa, ona verilecek olan cevaplar her zaman o nefretin karşılığı olan cevaplardır. Bu cevaplarda sevgi okunmaz. Sevgi, sevginin karşılığıdır. Kim başkaları tarafından sevilmek istiyorsa, bu sevginin muhtevasında mutlaka sevgi ulaştırmak söz konusudur. Kim başka insanlara sevgiyle yaklaşıyorsa, onları seviyorsa ve sevgisini belirtiyorsa, bu sevgi belirtmesi karşı taraftan ona bir sevgi akışını mutlaka sağlar. Onun için atalarımız seven sevilir diyor. Sevgili kardeşlerim, bizim size anlatmak istediğim şey o kadar basit değil. Biz size diyoruz ki, sizi sevenleri zaten seversiniz. Sizi sevmeyenleri sevin. Sizi sevenleri zaten sevmektesiniz. Onlara ilaveten sizi sevenleri de, sizden nefret edenleri de sevmeniz şeklinde tecelli etmeli.
Öyleyse madem ki eşyanın tabiatına uygun olan sonuç sevenlerin sevilmesidir, bu olayı zaten hepiniz otomatik olarak yaşarsınız. Biz sizlerden onu değil, onun daha ötesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Siz mutlu olasınız diye istiyoruz. Seviniz diyoruz. Şimdi bunun normal statüsüne baktığımız zaman kalbiniz sizi seven insanları otomatik olarak sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz diyoruz ki bununla kalmayın. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Eğer başarabilirseniz o sizi sevmeyenlerin de sizi sevebileceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dünyada verilen bu gezegende hayat var. Kimileri daha kaç bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuzluğun sahibidir. Kainatta ne kadar sayıda gezegen olduğu konusunda kesin bir fikre kimse sahip olamaz. Kainat bir sonsuzluktur ve Allah kainatın sahibidir. Bu demektir ki sonsuzluğun da sahibidir. Nerede ne mevcutsa hepsi Allah'a aittir. O yaratmıştır. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyorsak, bu gezegen Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Kim bilir daha kaç bin, belki kaç yüz bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerimiz, İnsanları sevmekle kimse hiçbir şey kaybetmez. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Nefret de mutsuzluğun kapısıdır. Allah için yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman seveceksiniz. İşte burada bir düğüm var. Sizi sevenleri zaten iç dünyanız otomatik olarak sevmektedir. Sevenler sevilir. Allah'ın kanunu budur. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi. Daha öteye geçelim mi? Sizden nefret edenleri de sevmenizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela biliniz ki en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar Allah-u Teala insanları sever. Allah-u Teala için nefret müessesesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. O yaratandır. Allah Teala'nın vücuda getirdiği bütün olaylarda haksızlık asla tahakkuk edemez. O Allah'tır. O yaratmıştır her şeyi. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Mahluk. Halk edilmiş, yaratılmış. Öyleyse hepimiz için bir yaşam biçimi mutlaka biz ölene kadar devam edecektir. O zaman neden bu hayatı
kendimize zindan edelim ki? Kim başkalarına kötü davranmayı usul edinmişse, başkalarından da kendisine kötülük geleceğini görecektir. Kendisine kötülükler ulaştıkça başkalarının kötü davranışları hep başkalarını suçlayacaktır. Bana şöyle kötü davrandı, bana böyle kötü davrandı diye bir suçlama dizaynı ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, arkasında gene kendisinden başka kimse yoktur. Etrafındaki kişilerin kendisine negatif davranışları, onu üzecek davranışları başka şekilde vücut bulmaz. Biz kime kötü davranmışsak ondan da kötülük gelmesi karşı tarafın hakkıdır. Peki o bize kötülük yaptığı zaman derecat kaybetmiyor mu? Kaybediyor. Ama sevgili kardeşlerim, siz ona kötülük yaptığınız zaman onun kazandığı dereceler onun karşılığıdır. Öyleyse bütün insanlar için mutluluğun sadece bir tek yolu var. İnsanları sevmek, onlara en güzel davranışlarla davranmak ve arkasından onların da bize güzel davranmasına şahit olmak. İşte yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz muhteva bu standartlar içinde döner durur. Sevgili kardeşlerim, kendi kendimize sormalıyız. Biz etrafımızdaki insanlara güzel davranıyor muyuz ki? Onları mutlu edecek davranışlarda bulunuyor muyuz ki? Onlardan bizi mutlu edecek davranışlar beklemek hakkına sahip olalım. Herkes bu konuyu düşünmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, hak denilen bir müessese var Allah'ın katında. Bu hak, hak etmek suretiyle tahakkuk eder. Kim etrafındaki insanlara güzel davranışlarda bulunuyorsa, bir başka ifade kullanalım daha açık manada, başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsa, hedefi buysa, etrafındakilerin de ona karşı davranışı bu istikamette olacaktır, normal statüde. Ama bu normal statünün ötesinde bir takım insanlar vardır. Çeşitli sebeplerle başkalarına kötü davranırlar. Karşısındaki bunu hak etmiştir ya da hak etmemiştir. Kötüler onlardır ki kendilerine kötü davranmayanlara da kötü davranırlar. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Allah Teala kısası olabilir diyor. Bu istikamette bize yapılan bir kötülüğe, bir kötülükle karşılık verdiğimiz zaman netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Bize bir tokat atana biz de bir tokat attığımız zaman sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ne olmuştur? O kişi bize tokat atınca A kadar derecat kaybetmiştir. Biz de o A kadar dereceyi kazanmışızdır. Bir tokat, haksız yere bir tokat yediğimiz için. Ama mümkün olan kullandığımız takdirde kullanma hakkına sahip olduğumuz o karşılık verme yetkisini
kullandığımız zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Kazandığımızı kaybederiz. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Peki bizim tavsiyemiz ne bu konuda? Bizim tavsiyemiz asla kısas uygulamayın. Size kötülük eden insanlara da güzel davranışlarla yaklaşabiliyor musunuz? İşte Allah'ın istediği budur. O ister ki herkesi mutlu edin. Sizi mutsuz edenleri de mutlu edin ki her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğu kadar mutluluğu siz yaşıyorsunuz. Ne kadar güzel şartlar koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Herkesin mutlu edebilmesi demek ki karşısındaki insanları mutlu edebilmesine bağlı. İşte bütün insanlar için mutlu olmak, mutluluk kalesini sonuna kadar zapt etmek, hep bu güzel davranışların sahibi olmak da mümkün. Bize kötü davrananlar vardır, nötr davrananlar vardır, ne kötü ne iyi, bir de iyi davrananlar vardır. Sevgili kardeşlerim, biz istersek eğer, Allah'ın kanunlarını yerine getirirsek eğer, herkesin bize iyi davrandığını görmek imkanının sahibi oluruz. Bize hiç mi kötü davranan olmaz? Bizi tanımayanlar kötü davranışlarda gene bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, başkalarının yapısına, düşünce sistemine başka insanların müdahale etmesi mümkün değildir. Ancak Allah dilerse bunu yapar. Şeytan bile yapamaz. O kadar milyarlarca insanı yoldan çıkaran şeytan bile bunu yapamaz. Şeytan ikna etmek mecburiyetindedir kişiyi. Negatif istikamette son derece zeki bir mahluk. Negatif istikamette çok mantıklı gibi görünen şeyleri o kişinin zihnine sokarak onu negatif istikamette etkilemeye çalışır. Başarabilirse bu kişi başkalarına kötü davranabilir. Kötü davranırsa ne olur? Karşıdan da kötülükler gelecektir ona. Bu bir kişinin bir başkasına kötü davranması, başkasının kendisine kötü davranmasının kapısını açması manasına gelir. Ne olur? O kişi de size kötülük yapmak hakkını kendisine görür ve intikamını alabilir. Allah Teala kısas adı altında bu imkanı herkese vermiş. Ne olur? Kişi başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceleri kendisi de ona aynı kötülüğü yaptığı için kaybeder. Ama her kötülük gören kişi mutlaka derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi de mutlaka derecat kaybeder. Önemli mi? Bize göre çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olmadıkça Allah'ın cennetine giremez. Onun gireceği yer cehennemdir. O zaman dikkat edelim sevgili kardeşlerimiz. Kazandığımız dereceler mutlaka kaybettiklerimizden fazla olmalı ki cennet ehli olabilelim. Her an
Kiramen katimin melekleri hayatımızı kontrol altında tutar. Her an iki kiramen katimin meleği bir insanı daima takip eder. Ve her an o kişi derecat ya kazanır ya da kaybeder. Hayatınız boyunca her an derecat kaybetmekte veya kazanmaktasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin zikri farz kılıyor? Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Daimi zikrin farz kılınmasının arkasında ne var? Kişi daima zikir yapsın da her an derecat kazansın. Her an daha üst kat cennetlere girmenin kapısı ona da açılsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir tek son vardır. Ya cennet ya da cehennem. Terazi elinizde ya iyilik tartıları ağır gelir terazinizde, Allah'ın cennetine girersiniz. İyilik tartıları demekle kazandığınız dereceleri kastediyoruz. Her an bir insan derecat kazanmak hakkının sahibidir. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Allah Teala zikri farz kılıyor. Bir, çok zikri de farz kılıyor. İki, daimi zikri de farz kılıyor. Üç, bunlardan en çok kazananlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri için her an derecat kazanmak söz konusudur. Hata işlemezler mi? İşlerler. İşlemeleri her zaman mümkündür. Çünkü insana aklı kumanda eder. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça kötü davranış biçimleriniz ona paralel olarak azalacaktır. Daimi zikre ulaşır da nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, ki mutlaka yok olurlar, yerlerini Allah'ın güzellikleri doldurur. Ve böyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sevgili kardeşlerim, onun düşmanı yoktur. Ne demek istiyoruz? O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Başka insanların her birinin kendisine göre bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye göre insanları dereceye koyarlar. Severler veya nefret ederler veya ne severler ne de nefret ederler. Orta yerde bir görüşleri vardır. Sevgili kardeşlerim, işte bu standartlar içinde bizim yapmamız lazım gelen şey ne? Bütün kapılar ardına kadar açık. Etrafımızda bir sürü insan var. Her an birileriyle beraberiz. İşte elinizde fırsat. Bu birileriyle beraber olduğunuz zaman o beraber olduğunuz kişileri mutlu etmeye çalışarak devamlı derecat kazanmak imkanının sahibisiniz. Daima güler yüzle davranın. Başkalarına yardımı kendiniz için bir imkan sayın. Derecat kazanma imkanı. Kime, hangi ölçüde yardım edebilirseniz o kadar derecat kazanırsınız.
Bir insanın yardım etmeyi düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona hiçbir şey kazandırmaz. Bir insanın kötülük düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona da hiçbir şey kaybettirmez. Düşünce standartları insanların suç unsurunu teşkil edemez. İnsanlar düşünebilirler ama bu düşündükleri başkalarına zarar verecek olan davranış biçimini gerçekleştirmedikleri sürece düşünceleri sebebiyle derece kaybetmezler. Sevgili kardeşlerim, her insan sizin için bir imkandır. Ona hangi şekilde iyilik edebilirsiniz? Hep onu düşünün. Hangi şekilde etrafındaki insanların hepsini mutlu edebilirsiniz? Onu düşünün. Onları mutlu ettikçe, onlara mutluluk verdikçe, onlara verdiğiniz mutluluk kadar derece artık kazanırsınız. Herkes bir imkandır sizin için. Öyleyse bütün insanlar, etrafınızda mevcut olan bütün insanlar derecat kaybetmeniz için de bir sebeptir. Derecat kazanmanız için de. Ne olur gözlerinizi derecat kaybedilmesi söz konusunu olaylara kapattığınızda onları gerçekleştirmeseniz ama başka insanları mutlu etmeye çalışsanız, onlara yardım etmeye çalışsanız, onlara huzur vermeye çalışsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız, o zaman siz hep kazanan birisi olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, hayat böyle geçer. İsteseniz de istemeseniz de her 24 saat bir günü daha sizden alacaktır, hayatınızdan alacaktır. İşte ne mutlu onları ki o bir gün içinde başka insanlara yardım etmek için her şeyi yapmışlardır. Ve bu istikamette içleri huzur içindedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne zaman başka insanları mutlu kılacak bir davranışı başarırsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız. Ne zaman başka birine kötü bir davranışta bulunursanız, bunun mutsuzluğunu Allah-u Teala size yaşatır, huzursuzluğunu yaşatır. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak hedef olmalı. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışları sergilemeye çalışmak. İşte yaşamak budur sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın istediği istikamette yaşamak. Şeytan da sizden bir şeyler ister her zaman. Ve onları yaptırmak için de elinden gelen bütün desiseleri, hileleri kullanır. Bu başkalarına zarar vermenizdir. Başkalarını mutsuz etmenizdir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bir başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, aynı mutsuzluğu Allah Teala ona verdiğiniz zaman size de yaşatır. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, ona verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. Öyleyse bir olaylar dizisinde başkalarını mutlu etmek ve her mutlu ettiğiniz insanın mutluluğu kadar mutluluğu sizin de yaşamanız söz konusu. Diğerinde ise başkalarını mutsuz etmek ama her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğun toplamını, mutsuzluğun toplamını sizin de yaşamanız. Öyleyse yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki?
Başkalarına mutluluk vermeye kendimizi adasak, görevimiz tehlike olsa, görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanları mutlu etmek. Hani bir film vardı, görevimiz tehlike diye. O film size hep bunu aklınıza getirsin. Görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanlara mutluluk vermek. Her ne kadar tehlike kelimesiyle mutluluk vermek birbiriyle hiç alakası olmayan iki muhtevaysa, aslında size bir hatırlatma olarak bunu söylediğimiz için, o filmi seyrettiyseniz, bu size daima onu hatırlatacağı için önemli. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu fani dünyada? Orhan Veli'nin bir şiiri var. Ne ettik, ne bulduk diyor şu fani dünyada kötülüklerden gayrı. Sevgili kardeşlerim, bu onun felsefesi. Ama Allah'ın koyduğu kanunlara bakarsanız çok farklı bir dizayn göreceksiniz. Allah Teala siz başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktardaki mutluluğu sizin yaşamanızı garanti ediyor. Kim? A'ya ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. B'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. C'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. Ve D'ye ne kadar mutsuzluk vermişse

Bunu yaparsanız etrafınızda birçok insan olacağı cennetle onların toplamına hepsine birden verebildiğiniz bütün mutlulukların toplamı kadar siz diyor mutlu olursunuz. Bu büyük bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Bu daha çok sevilmenizi sağlayan ve asıl önemli konu daha çok mutlu olmanızı sağlayan Allah'ın dizaynıdır. Onun için Allah Teala'nın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri söylemesi, bütün insanların başkalarını mutlu edecek davranışları kendilerine hedef edinmeleri boşuna bir olgu değildir. Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de, Kur'an-ı Kerim de. Üç kitapta yedi safa ve dört teslimi ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Öyleyse yapacağınız şey böyle değil mi? Etrafınızda her zaman insanlar var. Onları mutlu etmek her zaman elinizde. Ne kadar mutlu ederseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Allah Teala hepinizi mutlu kılmak istiyor ve bunu kanunlaştırmış. Siz başkalarına mutluluk verin ve mutlu olun diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek hedefe ulaşmamız bu minval üzere gerçekleşti. Mutlu edin, mutlu olun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruh adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz takvanın yedi safhası. Her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran hocamız, Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem ruhunu açıklamak suretiyle suallerimize cevap verecek, bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun, hamd eder, şükür ederiz, sen de iyisin inşallah.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam bugünkü konumuz takvanın yedi safhası. Takvanın lugat manası var, gerçek manası var. Lugat manasıyla gerçek manasını açıklar mısınız muhterem hocam inşallah?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Kur'an lafzı ve yedi ruhu programda bizleri bir araya getirdi. Lugat manasıyla takva Allah'tan korkmak olarak ifade ediliyor. Ama Kur'an'ındaki mana itibariyle yedi safa takva söz konusu. Neden yedi safa takva? Çünkü Allah Teala'nın insanın kamil olma babında bizler için

0: zannetti, vaaz etti. 7 safhalık bir kemalat basamağı var, safhası var. Ve her safhaya tekabül eden bir takva söz konusu. Gerçek manasıyla Kur'an'daki karşılığıyla acaba ne mana ifade ediyor? Vika kökünden türeyen bu kelime korunmak ve sakınmak manasına geliyor. Kur'an'daki karşılığı neden korunmak, neden sakınmak? Baktığımız zaman insanı Allah'ın emirlerine isyan ettiren, yasakları bize işlettiren günahlar söz konusu. İki insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Allah'ın emirlerine isyan, yasak ettiği fiillerin işlenmesi halinde doğal olarak çevresindeki insanlara da zarar veriyor. O zaman takvayı şöyle tanımlayabiliriz. İnsanın kendisini günahtan ve zarardan korunmasıdır. Günah nedir? Şer, günah, seyyiat, bunlar derecat kaybettiğimiz şeylerdir. Bir insan ne zaman Allah'ın bir emrine isyan ederse, o derecat kaybediyor. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlerse, derecat kaybediyor. Ne zaman bir başkasına da zarar verirse, yine derecat kaybediyor. O zaman korunmak manasına gelen takva, Kur'an'daki muhtevasıyla, insanın kendisini günahtan, derecat kaybettirici şeyden ve zarardan korumasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde 1. safha takva var. Burada Allah-u Teala şirkten kurtulmamızı istiyor. Bu ayet-i kerimeyi şirkten nasıl kurtulduğunuzu açıklar mısınız?
0: Şimdi korunmak açısından baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman şirk içinde olanların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala Maide Suresinin 71. ayet-i kerimesinde 72. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yüşrik billahi fakat haramallahu aleyhimül cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cennetini haram kılmıştır. O zaman cennet bu kişiye, şirkteki olan bu kişiye haramsa gideceği yer cehennem. O zaman birinci safa takva açısından baktığımız zaman takva korunmaksa bu kişinin kendisini neden korumasıdır? Cehennemden korumasıdır. Cehennem azabından korumasıdır. İşte Rum 31'de bir insanın kendisini cehennem azabından koruması için Allah-u Teala neyi öngörüyor, neyi farz kılıyor? Allah'a ulaşma dileğini. Allah'a ulaşmayı dile, böylece takva sahibi ol, sakın müşriklerden olma. Öyleyse şirk, takva sahibi olmamayı, takva ise şirkten beri olmayı ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şirkteki olan insanların gideceği yer cehennemse o zaman şirkten korunmak o kişinin mutlak manada birinci kat cennetin sahibi olmasını da ifade ediyor. Allah-u Teala Rum 31'de de bunu söylüyor. Ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Yani her takva sahibi kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Namazını kıl, sakın müşriklerden olma. Müşrik, şirkte olan bir insanın gideceği yer cehennem. Kendisini bir insan cehennem azabından korumak istiyorsa yapması gereken şey ne? Takva sahibi olmasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, yine Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münip olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu başka ayetler nasıl açıklıyor muhterem hocam?
0: Münip olmanın Allah'a ulaşmayı
1: dilemek olduğunu başka ayetlerle bağlantısı nasıl açıklanıyor muhterem hocam?
0: Şimdi takva sahibi bir insan Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Allah Teala münibine ileyhi ve takkuhu diyorsa o zaman takva sahibi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğuna göre münip olmak da Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak karşımıza çıkıyor. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde bir kere daha وَاِنِّي بَعْلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ yine Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Lokman 15'te وَاَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ister münib, ister enab, ister enibu desin, Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Zaten Bakara 223'te Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler takva sahibi olduğuna göre diğer ayetlerde de وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ bana enab olanın yoluna tabi ol. Yol Allah'a ulaştırdığına göre enab da Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah da inanıyor ve Allah'tan korkuyor, çeşitli ibadetler de yapıyor. Bu kişi takva sahibi olabilir mi muhterem hocam?
0: Hayır. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde 7 safa takva var ve giriş kapısı, takvanın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi ibadeti yaparsa yapsın o kişinin takva sahibi olması mümkün değil. Çünkü ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar kalpleri açılıyor. Halbuki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmez ve engelli bir kalbin sahibinin takva sahibi olması imkansız. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir buyuruyor. Furkanlar bizim en güzel ulaşmamız için önemli bir faktör muhterem hocam.
0: Evet, çünkü başlangıç noktasında bütün insanlarda engeller var. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyoruz. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa o kişi Kur'an'a göre dilsizdir. Çünkü konuşabilmesi için, Kur'an'ı konuşabilmesi için bilmesi lazım. Kur'an'ı bilmiyor. O zaman Kur'an'ı bilmiyorsa konuşamaz. Tıpkı mesela biz insanlar ne diyelim, ne hangi lisanı? Hindüce'ye göre biz dilsiziz. Çünkü o lisanı bilmiyoruz. Ama ne zaman o lisanı öğrenirsek o zaman o lisanla konuşmaya başlıyoruz. İşte başlangıç noktasında da hiçbir şey bilmeden dünyaya geldiğimize göre dilsiziz. Bunun manası kalbin üzerinde ekinet denilen bir engel var. Fıkıh hassası çalışmıyor ve ayetleri algılayabilecek bir ihbat söz konusu değil. Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu engellerini alıyor. Nitekim Enam suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya Muhammed müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı, şayet Allah sizin işitme hasanızı, görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz, sonra onlar yüz çeviriyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin şeytana açılan kapıları açık, ama Allah'a açılan kapıları kapalı. Yani işitme asamız engelli, vakra var, semi asası mühürlü. Görme asamız engelli, hicaben mestüre var, kuşavat adlı perde var. Kalplerimiz mühürlü, ekinet var ve ihbat yok. Bu engeller sebebiyle o kişinin Allah'ın ayetlerini algılayabilmesi mümkün değil. Ama ne zaman kişi takva sahibi olursa, ki ne de takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o zaman Allah Teala tüm bu engelleri kaldırıyor. Yani takva sahibi kişi Allah'ın kendisinden engelleri kaldırdığı insandır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Bakara Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in takva sahipleri için hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Takva sahibi olmayanlara Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi olmuyor mu Muhterem Hocam?
0: Hayır. Çünkü az evvel söyledik, Allah takva sahiplerinden engelleri almış. Ama eğer kişi takva sahibi değilse, o zaman engeller sebebiyle o kişinin ayetleri algılayabilmesi mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesine göre ikinci safa takva, mürşide tabiyet. İnsanların pek çoğu bu konuyu bilmiyorlar. Mürşide tabiyetin ikinci takva olduğunu insanlara nasıl anlatabiliriz Muhterem Hocam?
0: Şimdi insanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın dizayn ettiği 7 safa var. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safa fizik ucunun Allah'a teslimi, beşinci safa daimi zikr-ül elbab olmak, altıncı safa nefsin Allah'a teslimi, muhlislerden olmak ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi. En alt seviyeden bir insanın insanı kamil olabilmesi, bu 7 safayı geçmesi gerekir. İkinci safa Maide 35. Şimdi takva Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratıyor. Sonuç ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ama Allah bunu bir sebeple yapıyor. İşte mürşid burada bir sebeptir. Allah Teala ya eyyühellezine amenü takkullaha, Allah'a karşı takva sahibin, vebtugu ileyhil vesilete, ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Devrin imamının dışındaki bütün veli mürşitler, veli resuller vesiledirler. Sadece hidayete erdirmek, irşad etmek yetkisi devrin imamına aittir. Devrin imamı tek kişi olması hasebiyle bütün insanların o tek kişiye ulaşması fiziki açıdan mümkün değil. Ama herkesin yanı başında, onun yakın olabileceği bir yerde bir vesile var. Vesileye tabi olmak, o vesileyle o kişinin devrin imamın ana dergaha ulaşmasını sağlayan bir dizayn söz konusu. Dolayısıyla Allah Teala her şeyi kulların lehine kolaylaştırmış. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, üst seviye takva sahibi olmak için mürşit şart. İnsanlar mürşitlerini Allah'tan nasıl sormalı, bulmalı Muhterem Hocam?
0: Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunun yolu nasıl olacağını belirtmiş. Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey iman edenler, içki, kumar, puta tapmak, fal okları size yasaklandı. Bunlar şeytanın pis amelidir. Ondan içtinab edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Böylece felaha ulaşırsınız. İşte bu ayet-i kerimede ezlam. İnsanlar cahiliye döneminde yön tayirini fal oklarıyla yapıyorlardı. Allah fal oklarını yasaklayınca yerine Rabbani olan vasıtayı devreye koyuyor. İnsanlar bir bilim yeni gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek istiyorlarsa usul abdestiyle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece iki rekatlık istihare namazıyla Allah'tan soracaklardır. Ve gaybi bilgi Allah lütfederse onlara renkler şeklinde verecektir. Ama kişinin bir haceti varsa o zaman istihare namazı değil, hacet namazı kılması lazım. Mürşide ulaşmak bir haceti ifade ediyor. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece usul abdestiyle hacet namazı kılarsa 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Subhaneke, daha doğrusu Subhaneke Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra Kur'an'ın son 3 suresi İhlas ve Laknas, tahiyyata oturuyor, sonra kalkıyor kişi. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra yine İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra yine İhlas ve Laknas. Sadece birinci rekatta 3 kere ayet-i kürsi okunuyor. Onun dışındaki rekatlarda hem Fatiha hem Zamm-ı Sure aynı. Bu şekilde namazını kılar da Allah'tan mürşidini talep ederse, yatağını da insanların kable girdiği gibi sağ taraf üzerine serer ve sağ taraf üzere yatarsa, yatmadan evvel 3 ayet-i kürsi okur, başını yastığın üzerinde ileri geri hareket ettirir, o ritmik atışlara paralel işlesiyle Allah Allah diye zikrederek uyursa, Allah Bakara 45'te huşu sahiplerine ben mutlaka göstereceğim. Ama huşu sahibi kim? Bulaşmayı kalben dileyen kişi. Özel ise o kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilemişse huşu sahibidir. Huşu sahiplerine de mürşit göstermesini Allah Teala garanti altına almış bu ayetlerde. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, mürşidine tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi, nefse cihat başlıyor ve kişi Allah'ı zikrettiği zaman kalbine nurlar geliyor. Bu nefs tezkiyesiyle nurların gelmesi nasıl oluyor Muhterem Hocam?
0: On iki tane insanla kişi mürşidine tabi olduğu an Allah-u Teala 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten birincisi slaytta gösterelim. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi 4 cepheden onu koruması manasına geliyor. Evet. Kalbine iman yazılanlara kanatlarını ger. Sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Önden arkadan rahat 11 onları muhafaza et. Böylece mürşidine tabi olan devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşmişse Allah diyor ki Allah sana ve devrin imamına kafidir. Aynı zamanda bu tabiyet o kişiyi 4 cepheden şeytanın zulmani ilimlerine karşı da koruyor. Burada gördüğümüz gibi aynı olay tahakkuk ediyor. O zaman nimetin başımızın üzerine gelmesinin akabinde o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah-u Teala Furkan 70'e göre sevaba çeviriyor. Arkasından Allah-u Teala kalbimize imanı yazıyor, 3. nimet. Kalbimize imanın yazılmasıyla nefs eskisine başlıyoruz. 4. nimet nefs tezkiyesiyle paralel ruh vücuttan ayrılıyor. Ruh vücuttan ayrılması arkasından salih amel işlememiz. Evet, salih amel işlememiz ve nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kaf suresinin 31-32. Ayet-i kerimesinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olunan cennet budur diyor Allah-u Teala. Onlar evvap ve hafizdir diyorlar. Evvap ve hafiz olanlar Devrin imamının ruhları baştan üzerine gelen kişiler muhtemelen hocam.
0: Evet. Uzibetü cennetü lül muttakine gayre bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafiz. Hafiz, muhafaza altına giren kişidir. Devrin imamının ruhu kimin başın üzerine gelmişse, o artık muhafaza altındadır. Dediğim gibi dört cepheden şeytan ona yaklaşamaz ve Zülman İbnel'le ona zarar veremez. Ama evvab, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, mahava sanmış olan kişidir. Allah'ın zatı insan ruhu için mahaptır, sığınaktır. Ama Allah'ın zatına ulaşan ruh ise evvab oluyor. Öyleyse ruhu Allah'ın zatına ulaşan ve mürşidine tabi olanlar için hafizdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuzla ilgili sokak röportajı yaptık. İzninizle.
0: İnşallah.
2: Takva deyince ne geliyor aklınıza?
3: Takva dediğim zaman da işte örtünmek, duanı güzel yapmak.
4: İbadetle, namazla, niyazla, haramda kaçmak, helalda bulmak, oruç, zekat.
5: Allah'ın emirlerini uygulamak. Yani onları en güzel şekilde yapmaya çalışmak. İhlasla, hileden, hurdadan ya da gösterişten uzak.
6: Ulaştırma anlamında mı? Yani Allah'a ulaştırma anlamında mı takva?
7: Takva deyince kişinin parası, pulu, şöhreti, şuyu buyu değil. Takva deyince tamamen Allah'a kul olmak. Yani en önden gidenler, yani peygamberler, peygamberlerden sonra da şehitlerdir. Takva yolu budur yani, cihat yani, Allah'ın emrettiği şekilde cihat.
2: Kur'an'da çok önemli bir dilek var. Takva sahibi olmamız için Allah mutlaka ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Siz bu dileği diler misiniz?
5: Bilemiyorum şu anda. Doğru mu değil mi bir an araştırmayı düşündüm.
2: Eğer bu doğruysa bunu yapmak ister miydiniz?
5: Bu benim elimde olmasa gerek. Yani ulaş isterim ama herhalde çalışarak yapılacak bir şey değil. Allah'ın lütfu, keremi, ihsanı gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ruhumuz Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşabilir.
3: Dünya hayatını yaşarken gene de erişebiliriz ama çok zor işte. O kadar şeyleri yapmamız lazım ki. İnsan mesela bir iyi yapacağım diyorsun, kendi kendine. Mesela düşün ben kendimi. Sabahtan kalkıyorum. Diyorum ki bugün hiç kimseyi kırmayacağım. Hiç kimseye bir şey demeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım diyorum. Sonra bir an geliyor ki insan şeyden çıkıyor. O zaman Allah'la beraber yani tamam dinden çıkmıyorsun ama kalbinin şeysi bozuluyor.
7: Kullarına diyor ki işte ne yaptıysanız yaptınız. Samimi bir şekilde tövbe ederseniz bana ulaşırsınız. Ve o tövbenizin üstünde durursanız tamamen ulaşmış olursunuz.
2: Bu tövbe kendi kendine yapılan bir tövbe mi yoksa mürşidin önünde?
7: Şimdi mürşidin önünde diyorlar da tövbe kendi kendine yapılan bir tövbedir. Bunu sonradan ulemalar çıkarmış. Mesela bir kurumda bir müdürün yanına işte gitmen için onunla bir aracı yapman lazım gibi karşılatmalar veriyorlar.
2: O ruhu dünya hayatını yaşarken ona ulaştırmamızı istiyor.
7: Evet.
2: Bunu ne düşünüyorsun?
4: Vallahi İslamiyet derindir. Fazla bilgim yok. Ruh demek bir rüyadır. Kafan yastığa koyuyorsun, aklın başka yere gidiyor. Kendine geldi mi? Burada mıydım, başka yerde miydim? Ruh yani her yerden gezer.
5: Dileğin arkasında bir amel olmayacak mı? Yani çalışma olacak herhalde. Tabii ki isteriz. Ama bunun arkasında da o dileğin şeyini doldurmak lazım altını.
6: Ya gerçekten biz çok aşırı eksiğimiz var. Yani Müslümanız değiliz ama aşırı eksiğimiz var.
2: Bütün eksikleri giderecek bir şey. Allah'ın bizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Tek bir dilek, kalbi dilek. Bunu diler misiniz? Ne düşünüyorsunuz?
6: Kalbi dilek yani cehennem ve cennetin olduğunu inanıyoruz. Ya iman da ettik. Yani Allah'tan bizi affetmesini istiyoruz. Onun için de çalışmamız lazım tabii ki.
2: Allah'ın dostu olmak ister misiniz?
8: Evet istiyorum. Yapacağım. Söz.
9: Ben dua edeyim. Yatışı da dua edeyim. Katışı da dua edeyim.
1: Muhterem Hocam, halkımız takva deyince örtünmek, ihlasla ibadet yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek anlıyorlar. Bu ifadelerle örtünmek, namaz kılmak, oruç tutmak, İhlasla ibadet yapmak kişiyi takva sahibi yapar.
0: Bunlar vasıtalardır. Yani takvanın kişide yer edebilmesi için hedefler var, bir de vasıtalar var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, örtünmek vesaire. Bütün bunları kişi yaparsa, Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde birinci safa takva sahibi olamaz. Yine namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi, hacca gitti, zikir yaptı, vasıta emirleri yerine getirdi ama mürşidine tabi olmadığı takdirde ikinci safa takva sahibi olamaz. Yine bütün bu vasıta emirleri yerine getirdi ama ruhunu Allah'a teslim etmedi, üçüncü safa takva sahibi olamaz. Öyleyse vasıtalar var, hedefler var. Hedefleri gerçekleştirebilmek için vasıtalar söz konusu. Ama ne zaman o hedefi yerine getirirseniz, Allah'ın o emrini yerine getirirseniz, o zaman o safhada takva sahibi. Örneğin, Allah diyor ki, bana ruhunu dünya hayatı yaşarken teslim et. Bu emri var. O zaman bu emri yerine getirebilmek için bizim vasıta emirlere başvurmamız lazım. Ama bu vasıta emirleri ne kadar yaparsak yapalım, ruhumuzu Allah'a teslim etmediğimiz takdirde üçüncü defa takva sahibi olamayız. Ama bunları yerine getirdik ve ruhumuzu Allah'a teslim ettik. O zaman üçüncü defa takva sahibi oluruz ve onun gereği olan mükafatı Allah-u Teala bize verir. Dördüncü defa takva da öyle. Vasıta emirler var, hedef emirler var. Şöyle söyleyelim, belki biraz bir asansör düşünün. 7 katlık binada bu asansör kullanılıyor. Asansöre biniş Allah'a ulaşmayı dilemektir. Birinci kata çıkış, ikinci safa takva sahibi olmaktır. Üçüncü kata çıkış, ikinci kata çıkış. Belki de şöyle söyleyelim. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kat mürşide tabi olmak, üçüncü kat ruhun teslimi, dördüncü kat fizik vücut teslimi, beşinci kat nefsin teslimi, altıncı kat irşada ulaşmak, yedinci kat iradenin teslimi. 7 katlık bir bina söz konusu ve asansör çalışıyor. Şimdi asansörün 4 kenarı, 6 üstü, 6, bir de asansörün motoru. Bu asansörün kendisi vasıta emirleri ifade ediyor. Ama asansörün kapısı Allah'a ulaşma dileğiyle açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asansöre binemez. Asansöre binmeyince asansör çalışmaz. O zaman asansörün dışında kişi istediği kadar zannına tabi olarak ben ibadet yaptım desin, hiçbir yere ulaşamaz. Ulaşabilmesi için asansörün kapısından içeri girmesi gerekir. İçeri girdiği zaman birinci kata çıkış o kişiyi birinci safa takva sahibi yapıyor. İkinci kata çıkış, ki bu asansöre neyle çalışıyor? Motoru zikirle çalışıyor. Şimdi zikrin o kişiyi o katlarda o asansörü yükseldiklere çıkartabilmesi, dediğim gibi mutlak surette bir dileğe bağlı. Asansörün kapısından içeri girmeyen, asansöre binmeyen bir insan dışarıda ne yaparsa yapsın katlara ulaşamaz. Ulaşabilmesi için mutlaka asansör kapısının kendisine açılması gerekir. Vasıta emirleri yerine getirdi ama katlara çıkış hep zikirledir. Dolayısıyla örtünmek, namaz kılmak, ibadet yapmak, bunlar tamam vasıtalar. Ama eğer hedefler o kişi tarafından bilinmiyor ve yerine getirilmiyorsa, o zaman bütün yaptığı ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize bir dilekle takva sahibi olursunuz dediğimiz zaman, bir dilekle takva sahibi olamayız, çok zor bir şey, Allah'ın lütfu keremi gerekir dedi. Bu izleyicimizin sözlerini yorumlar mısın?
0: İşte o izleyiciye şunu söylemek lazım. Gerçekten Allah'ın lütfu keremi gerekli. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, demiş ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben lütfu keremimle onu kendime ulaştıracağım. Dolayısıyla kardeşimizin söylediği lütfu kerem tamam, ama o lütfu keremi o kişinin alabilmesi o dileğin sahibi olmasına bağlı. Belli ki o kardeşimiz bunu bilmiyor. Yani Allah lütfu kereminin kula nasıl ulaşacağını kanunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bu kanuna ulaşmayı dilemek. Dilediği an Allah'ın lütfu keremi çalışıyor. Allah'ın lütfu keremiyle de her şey kolay. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz, biz takva sahibi olamayız. Çünkü Allah Teala'ya söz verdiğimiz halde kötülük yapmayacağız diyoruz. Tekrar yapıyoruz. Hatalar yapıyoruz diye söyledi. Bu insanlar hataları, kötülük yapmayı nasıl vazgeçerler? Nasıl mani olurlar?
0: Evet. Şimdi bize bu kötülükleri yaptıran nefsimiz, nefsimizin afetleridir. O nefsin afetlerini biz kontrol altına almadığımız, kalbimizden temizlemediğimiz takdirde her Allah'a verdiğimiz söz, yaptığımız tövbelerin hepsi bir başka tövbeye ihtiyaç duyar. Çünkü nefsimizin afetleri bizi o yanlışları yaptırmaya sevk ediyor. Ya Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de 28 basamaklı İslam merdiveninde daimi zikirle bir insanın nasıl günahlardan beri olacağını ayet bi ayet açıklamış. Bize düşen Allah-u Teala'nın bize gönderdiği kılavuz olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve yaşamak suretiyle günahlardan tamamen beri olmak. Mümkün mü? Evet, bütün Allah'ın dostları bunu gerçekleştirmiş. Her insan Allah'a dost olabilir mi? Evet, her insan Allah'a dost olmak üzere yaratılmıştır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyorum, Allah'a ulaşmayı da istiyorum ama bunun için altını amellerle doldurmamız gerekir diyor Muhterem Hocam. Amellerle, güzel amel işlemekle Allah'a ulaşmayı dilemek arasındaki fark.
0: Doğru söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an yine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kanun gereğince o ona zor gibi gelen vasıta emirleri Allah ona sevdiriyor. Dolayısıyla gerçekten de Allah'a ulaşma dileği amellerle süslenmesi lazım. Evet, ama bunu Allah garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben Rahim esmasıyla tecelli ederim ve ona zor gelen namazı kolaylaştırırım. Ona zor gelen orucu kolaylaştırırım. Ona zikri sevdiririm. İbadetleri öyle bir kolaylaştırırım ki o kişi ibadetlerden zevk duymaya başlar. Tamam mı? Evet, kanun Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bugün şu anda konuşan insanların hepsinin dayandığı bir temel gerçek var. Ama en çok insanı tuzağa düşüren Kur'an'ın bilinmemesi. Yani bu kardeşimiz evet bir dilek ama altını ibadetlerle doldurmak lazım dediği noktada Allah da zaten onu söylüyor. Bu dileğin sahibi olursan ben Rahim esmasıyla bu dileğin altını ben senin için doldururum diyor. Ben sana ibadetleri sevdiririm. O zaman insanların bundan haberi yok galiba. Allah-u Teala'nın kişiye yardım edeceğinden haberleri yok. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz, mürşid önünde tövbe yapmak diye bir şey yok. Bunu sonradan ulemalar çıkardılar. Böyle bir şeyin olmadığını söyledi Muhterem Hocam.
0: Yani dönüp dolaşıyoruz, bakın sokak röportajlarından anladığımız o ki insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. İşte 4 tane ayet-i kerime bunu ulemalar çıkarttı. Bu ayetlerin sahibi Allah. Allah-u Teala 14 asır evvel bu ayetleri Peygamber Efendimiz'e vahyetti. Ve mürşid önünde yapılan tövbenin 4 tane ayet-i kerimesine baktığımız zaman gördüğümüz gibi Nisa 64. Eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Neyse, burada tövbede iki taraf var. Biz Resul'e gideceğiz, önünde Allah'tan mağfiret talep edeceğiz. bizim o mağfiret talebimiz yeterli değil. Resulün de bizim için Allah'tan mağfiret talebi söz konusu. İki talebi Allah'ın kabul etmesi halinde Allah Teala o güne kadar işlediğimiz bütün günahları sevaba çeviriyor. O zaman tövbemiz gerçekleşiyor. Yine Hud 112'de sana tövbe ederek tabi olanlara birlikte istikamet üzere ol. Sırat-ı müstakim ulaş. Furkan 70'te seyyatın hasenata tebdili mürşidin de yapılan bir tövbeyle gerçekleşti. Mümtehin 12'de keza öyle. Yani sokak röportajlarından anladığımız o ki insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Bilselerdi gerçekten bu dinin ne kadar kolay, ne kadar huzur ve mutluluk verici olduğunu hem öğrenip hem de yaşayacaklardı. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz takva sahibi olmak için Allah'a kul olmak gerektiğini söyledi. Bu ifadeyi yorumlar mısınız?
0: Evet, birinci safa takva sahibi olmak, birinci safa kulluğu da içeriyor. Nasıl yedi safa takva varsa, yedi safada kul olmak vardır. Dolayısıyla kul olmak, başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Kul olan kişi de diyor, ben Allah içinim. Ben Allah içinim. Eğer Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa, kul olan, Allah'a kul olan insanın da ne yapması lazım? Kendi dışındaki bütün insanları mutlu etmesi lazım. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak üzere yaratıldı. Ama bu yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, en üst seviyedeki kul olmak mutluluksa, en üst seviyedeki mutluluk dışımızdaki herkesi mutlu etmekten geçiyor. Ne kadar onlara mutluluk verirsek, aynısını Allah-u Teala'nın bize vereceğini, tamam dışımızda ne kadar insan varsa biz onların mutluluğu için çalışıyorsak, Allah-u Teala da en üst seviyede bizi mutlu edecektir. Dolayısıyla başka bir gaye değil, insan mutlu olsun diye yarattım. Başka bir gaye değil, insan bana kul olsun diye yarattım. La eş değer. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Nebe 39 ve Alimran 14'e göre Allah-u Teala kendisini sığınak olduğunu söylüyor. Sığınak kavramını açıklar mısın?
0: Evet, ruhumuz için bir sığınak. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah 3 asıl ve 3 dakika açılmak üzere 6 alem yarattı. Ama Allah Teala yarattığı alemlerde değil. Mekanı ve zamanı kullanmıyor. Mekan yoktu, zaman yoktu ama Allah vardı. Allah mekanı ve zamanı yarattı yine mekan ve zamanın dışında. İşte zaman ve mekanın dışında olan Allah Teala insan ruhu için bir sığınak, bir mahap. Dolayısıyla Allah Teala burada işte o gün hak günüdür. Sırat-ı müstakim üzerinden dileyen kişi Rabbine giden bir yol tutar. Bu yolun sonunda Allah'ın zatı o kişi için bir sığınaktır, mahaptır. Yine Allah katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ali İmran 133 ve 134'teki 4. safa takvayı anlatır mısınız?
0: 4. safa takva, fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi demek, fizik vücudun Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak ettiği fiillerin işlenmemesi manasına geliyor. Fizik vücudun bunu gerçekleştirebilmesi için beyin bedenin kumandanıdır. Akıl beyni kullanarak bedene hükmediyor. Ve aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Nefs daima şer terkinlerle akla ulaşıyor. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insanın nefsin manevi kalbindeki karanlık 19. Ama nurlar %81. Böyle olunca hem ruhun talebi hem de nefsin %81'lik talebi pozitif. %81 fazilet, %100 de haslet, 100 haslet, 81 fazilet, 181'lik bir şiddetle ruhun talebi akla ulaşıyor. Sadece 19 afet cihetiyle negatif sinyaller akla ulaşıyor. Böyle olunca devamlı olarak akıl ruhun taleplerini evet diyor. nefsin taleplerini hiç duymamazlıktan geliyor. İşte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. Ama kim ruhunu, fizik ucunu Allah'a teslim ettiyse, dördüncü safa takva sahibi olduysa, onlar diyor ki, onlar öfkelerini yutanlardır. Yani artık öfke afetinin akla ulaşıp aklı kandırması mümkün değil. Sadece öfke afeti değil, diğer bütün 19 tane afet de böyle. Dolayısıyla afetler artık akla şer telkinlerde bulunup aklı kandıramıyorsa, doğru düşünme alışkanlığı sebebiyle akıl Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir yapıya böylece fizik vücut teslimine ulaşmış muhsinlerden olmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Hac suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sizlerin kurbanları Allah'a ulaşmaz, takvanız ulaşır buyuruyor. Hac 37'deki bu ifadeleri açıklar mısınız?
0: Evet, et, kurbanın eti ve kanı Allah'a ulaşmaz. Bunlar kullar içindir. Yani kişi kurban kesiyor, o kurbanın kanı yere gidiyor, eti de diğer insanlara gidiyor. Bizimle diğer insanlar arasında kurban bu cihetten. Ama bizimle Allah arasındaki kurbanın durumu ne? Allah-u Teala'nın bir farz emrini yerine getirmiş oluyoruz. O farz emir ne? O farz emir kurbanın kesilmesi, kesilirken de Allah'ın isminin tekrarı inşallah. Nitekim kurbanını gerçekleştiren insanlar için de Allah-u Teala ayet-i kerimede وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ Muhsinleri müjdele. Muhsinler kimlerdir? Fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edenler. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Araf 201'deki takva sahiplerinin özelliklerini açıklar mısın?
0: Araf 201'deki takva sahiplerinin özellikleri bu 5. safa takvayı ifade ediyor. اَنَّ الَّذ۪ينَ تَقَّوْا اِذَا مَسَمْ تَعِفَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ يُبْسِرُونَ İblisten bir sinyal onlara ulaşırsa şeytandan, derhal Allah ile tezekkür ederler ve tezekkür neticesinde doğruyu görürler ve böylece yollarına devam ederler. Şeytan herkesle uğraşıyor. Ama daimi zikirdeki insanları artık kandırabilmesi mümkün değil. Daimi zikirle Allah şeytanı da insanın emrine vermiştir. Çünkü şeytan artık o kişiye daimi zikirde zarar veremeyeceğine göre, o zaman şeytan çalışıyor. Çalıştığına göre kim için çalışıyor? İnsan için çalışıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, takvanın diğer manasında insanlar Allah'tan korkmak olarak biliyorlar. Bu korkuyu insanın Allah'a karşı sevgisinin azalacağı korkusu mu? Çünkü Haşr 16'da şeytan da diyor ben Allah'tan korkarım diye söylüyor.
0: Diğer hasletlerle değerlendirildiğinde insanla Allah arasındaki ilişkide ruhun 19 hasletinden bir tanesi de sevgidir. Ve her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. Terazinin bir kefesinde sevgi, diğer kefesinde 19 tane, 18 tane hasret girmiş olsaydı, sevgi tek başına 18 hasretten daha ağır gelirdi. Öyle olunca o zaman sevginin kaybedilmesi korkusu. Çünkü bizimle Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay sevgidir. Şimdi kişi Allah'tan korkuyor. Niçin korkuyor? Mesela bir anne düşünün, çocuğu çok seviyor, kendi evladını seviyor. Ama o evladını seven anne, haberi olmadan çocuğu dışarı çıkıyor. Annenin yüreği pırpır ediyor. Ve korkuyor anne. Acaba evladımın başına bir şey geldi mi? Şimdi anne acaba evladımın başına bir şey geldi mi derken neden korkuyor? Sevdiği evladının başına bir şey geleceğinden, yani sevginin kaybedilmesi korkusu sebebiyle bu anne korkuyor. Çünkü evladını seviyor. Biz de Allah'ı seviyoruz. Allah da bizi seviyor. Biz bir yanlışlık yaparız da Allah'ın üzerimizdeki sevgisi azalır mı? Takva korkusu böyle bir korku. Yani bir yanlışı yapmamak, yanlışı yapmamız halinde Allah'ın üzerimizdeki sevginin azalacağı korkusu. Böyle bir korku, evet, takva bunu ihtiva ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Bakara 197'de salih amellerle kendinizi azık hazırlayın. Azıkların en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır buyuruyor Allah Teala. Bir de ulu'l-elbabların da takva sahibi olmasını istiyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimeyi açıklar mısın?
0: Şimdi vasıta emirler var. 98'e baktığımız zaman hac 198. Az evvelki ayet 197 miydi?
1: Evet.
0: Evet. Hac bilinen aylardır. Demek ki yerine getirmemiz gereken vasıta emirlerden bir tanesi de haçtır. Namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır. İşte kim onlarda, o aylarda ihrama girerek hacı kendine farz edinirse artık haçta kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Yani ihrama girerken artık bu davranışların hiçbirisi yok. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Hayırlarda kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ey ulu'l-elbab, bana karşı takva sahibi olun.

0: Bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmasına rağmen ulelbab Allah'la insan arasındaki ilişkilerde son varılacak hedef değil. Beşinci hedef. Ama altıncı hedefe ulaşabilmesi yine takva sahibi olmana almasına bağlı. Ey ulelbab, bana karşı takva sahibi olun. Yani zikrinizi arttırın. Daha sonra öbür tarafta da yine aynı şekilde ne olması lazım? Yine ihlasa ulaşan kişinin bu sefer de bir hakkın takvaya ulaşması lazım. İradesini Allah'a teslim eden bir insan için Allah Teala Al-İmran 102'de ne diyor? Ya eyyühellezine aminu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve ente müslüman. Burada da iradenin teslimini gerektiren bir takva söz konusu. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Muhterem Hocam. İnsanlar Bakara 179'daki kısasta sizin için hayır vardır ifadesini kendilerine yapılan bir kötülüğe karşılık vermek olarak anlıyorlar. Bu Bakara 179'daki kısas kavramını açıklar mısınız Muhterem Hocam?
0: Lekum kısasu fi hayatin ya ulelbab leallekum tettekun. Şimdi kişiyi daimi zikre ulaşana kadar hep bize şeytan kısas yapıyordu. Bizi Allah'ın emirlerine isyan, yasak ettiği fiilleri işlemek noktasında devamlı saptırıyordu bizleri. Ama kişi daimi zikre ulaştı. Ve daimi zikre ulaşınca artık şeytanın o kişiye zarar vermesi söz konusu değil. Ama o noktaya kadar şeytan ona düşmanlık yapmış. Şimdi daimi zikre ulaşıp normal bir koruma, %100 koruma altına girince bu sefer ulu elva olan kul kime kısas yapıyor, kime kimden intikam alıyor? Şeytandan intikam alıyor. Dolayısıyla her şeytandan aldığı intikam kısas ifade ediyor ve o noktada da o kişi için hayat olduğunu ifade ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Maide Suresinin 100. ayet-i kerimesindeki takva ile felah arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız inşallah?
0: Bu 6. safa takva habis ile tayyib bir değildir. Habisin çokluğu hoşunuza gitse bile. Yine bir kere daha. Fettakullaha ya ulelbab. Burada ey ulelbab takva sahibi olun. Lallekum tuflihun. Bu da 6. safa felahı ifade ediyor. Yani bir insanın 6. safa felahta nefsini de Allah'a teslim edebilmesi için ulelbabın bir üst takvaya yükselmesi gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah ile olan ahdimizi yerine getirmesinden bahsediyor. Allah ile olan ahdimizin yerine getirilmesini anlatır mısınız inşallah?
0: Evet. Allah Teala Ra'd Suresinin 20, 21, 22. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Bela ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yenkuduna misak ve ellezine yesruna ma emerallahu bi en yusela ve ahşana rabbahum yekhafuna su'l hisab ve ellezine sabiru ibtigâ vecihi rabbahum. Şimdi ahdallahi'nin içerisinde 4 tane yeminimiz var. Ruhumuzun misakı var, fizik vücudumuzun ahdi var, nefsimizin yemini var ve irademizin misakı var. Ahdallahi bunların 4'ünü de birden kapsıyor. İşte onlar Allah'la olan ahdlerini ifade ettiler. Ve doğal olarak misaklarını yerine getirmediler. Allah cephesinden ahdallahi ama bizim cephemizden irademizin teslimini ifade ediyor. Kim ahdallahi yerine getirirse iradesinin verdiği misakini aksetmemiştir. Ama bir başka açıdan Yarat 21'de وَالَّذِينَ يَسُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى o misakini aksetmeyen kişi kimdir? Aynı zamanda ruhunun misakini yerine getiren kişidir. Ve huşu duyan ve kötü hesaptan korkan bir insandır. Huşu duyan, kötü hesaptan korkan bir insan kimdir? وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Allah'ın zatına dileyen, ulaşmayı dileyen veya görmeyi dileyen. Her ikisini de ihtiva ediyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın zatını görmeyi dilerse. Şimdi zatını görmeyi dilemek noktasından baktığımız zaman 22'nin daha sonraki kesimi bizi sonuca ulaştırıyor. Ama ulaşmayı dileme noktasından baktığımız zaman Rad 21 bizi sonuca ulaştırıyor. وَالَّذ۪ينَ سَبْرِ اِبْتِقَى وَجَى رَبِّهِمْ Bunlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerden dendiği zaman o zaman neyi dikkate alacağız? وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُسَلَى Bunlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Ruhu Allah'a vasıl edenler kimlerdir? يَوَحْشَنَ رَبُّهُمْ Huşu sahibi olup mürşitlerine ulaşanlardır. O huşu sahibi olanlar kimlerdir? وَيَخَافُونَ سُولْ حِسَابِ Kötü hesaptan korkanlardır. Kimdir kötü hesaptan korkan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Çünkü eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. O kişi kötü hesabın sahibi oluyor. Öbür cihetiyle baktığımız zaman Rad 22 Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. O zaman Allah'ın zatını görmeyi dileyen kişi namaz kılıyor. Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak ediyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Yine namazına devam ediyor. Yine verilen rızıklardan infak ediyor. Gizli ve açık. وَاَنْفُكُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيَةً Ve onlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. İşte en güzel yurt onlarındır. Bu yurt ne? Cennet-i Adn. Rad 23. O zaman ahdallahi yerine getirenler ahiret saadeti açısından cennetlerin sahibi, dünya saadeti açısından dört tane yemini yerine getiren insanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde geçen bir hakkın takvayı açıklar mısınız?
0: İşte bu hakkın takva iradesini de Allah'a teslim eden,

0: teslimini istiyor. Allah Teala bunları farz kılmış. Ve bir hakkın takva ile de biz irademizi teslim etmek suretiyle Müslümin oluyoruz. 14 asır evvel sahabenin hepsi bunları gerçekleştirmiş. Nereden biliyoruz? Al-İmran 102 ile Al-İmran 84, Bevakar 136. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'a ve Esbâte ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyine min Rabbihim la nufarriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz ona teslim olanlarız. Yine aynı ayet-i kerimede. Öyleyse 14 asır evvel sahabenin hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuşlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Süremiz bitti, arz ediyorum muhterem hocam.
0: Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an'dan kopanlar, Kur'an'dan kopan, Kur'an mefhumlarından, Kur'an istilahlarından mürşit konusu inşallah bu akşam ele alınacak. Kimdir mürşit? Ne yapar? Mürşidin kimliği 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28 basamağın 28.sinin 5. kademesine kadar gelebilen normal insanların, yani Resullerin ve Nebilerin dışındaki normal insanların ulaşabilecekleri en üst makama ulaşabilmiş kişidir Allah-u Teala'nın indinde. Salah makamının 5. kademesindedir. 7 makamlık salah makamı, 7 kademelik salah makamının 6. kademesinde kavim Resulleri vardır. 7. kademesinde de devrin imamı vardır. Devrin imamının bir altında ki devrin imamı ya kavim resullerinden birisidir, imamet vazifesi verilmiştir, ya da devrin imamı zaten nebidir, otomatik olarak devrin imamlığının sahibidir. Öyleyse 7. kademesinde salah makamının devrin imamı var, 6. kademesinde kavim resulleri var, 5. kademesinde de mürşit var. Allah'ın irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği kişiler, onlardan bahsediyoruz. Özellikleri ne? Özelliklerine beraberce bakacağız şimdi. Kimdir mürşit? Mürşit başlangıçta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Konunun başından başlıyoruz.

Öyleyse birinci basamakta olayları yaşamıştır, o da herkes gibi. İkinci basamakta olayları değerlendirmiştir, seçilmiştir. Herkes gibi, yani insanların %90'ının seçildiği gibi seçilmiştir. Seçilmek %90'ından daha fazlasına nasip olduğu için önemli bir şey değil. Yani başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmayacak herkes seçilir. İleride mürşit olacak bu kişi de seçilmiştir. İnsanların %90'ının seçildiği gibi. Ve seçilenlerin içinden bu Allah'a ulaşmayı dinemiştir. Oradaki %10'un içine girmiştir. %10'dan daha aşağı olan bir kademenin bir rüknü olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dinemiştir. Sonra ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra o Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu görmüştür, bu dileği işitmiştir, bilmiştir. Derhal Rahim esmasıyla tecelli etmiştir. O zaman ne olur? O zaman ileride irşat makamına gelecek olan bu kişinin şu dünyaya açılması lazım gelen gözlerindeki hicabı mestura alınarak gözleri açılır. Görme hassasının üzerindeki gışavet isimli engel alınarak o kişi dünyayı ve özellikle dünyadaki irşat makamını görüp ona irşat makamına irşat makamı olarak bakmaya başlamış olan kişidir. Bu seviyede daha konunun başlangıcındayız. Bir mürşit hangi sınıflardan geçer, hangi standartlardan geçer, hangi merdivenlerden geçer, geçerken neler alır? Bir mürşit evvela dünyaya açılan, dünyadaki mürşidini tanımaya yönelik bir göze ve görme hassasına sahiptir. Sonra kulaklarındaki vakrayı almıştır Allah Teala. İrşad makamının sözlerini eskiden sadece köstünler gibi dinliyordu. Onlardan bir mana çıkarmak gereğinde duymuyordu. Şimdi o sözlerin manasına varmaya başlar. Artık kulakları duyar ve işitme hassası faaliyete geçmiştir. İrşad makamının sözlerini işitmeye, yani manasına varmaya başlamıştır. Yeter mi? Yetmez. İşittiklerini ve gördüklerini kalbine indirecektir. Allah Teala kalbinin mührünü açmıştır ve kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Yerine de ihbat koymuştur. Yani idraki önleyen müesseseyi almış, idraki sağlayan bir kompütür koymuştur oraya, ilahi kompütür. Ne oldu? İleride mürşit olacak olan bu kişi, bir mürşidin serencamına bakıyoruz. Yani neler kazanıyor mürşit oluncaya kadar? Bu noktada dünyaya dönük bir kalp sahibi oldu. Ama bu kalple irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya ulaştı bu kişi. Bundan evvel bir ölüydü. Demek ki mürşitler dirilerdir. Burada dünya için dirilmiştir kişi. Dünya standartlarındaki ilmi kapsayabilir. Daha konunun başında. İrşad makamına gelinceye kadar nerelerden geçecek? Sonra ne yapar Allah Teala? Onun günahlarını her verdiği furkanla örter. Her 7 tane furkanın her birinde günahlarının 7'de birini örter. Neticede bu kişinin 5-6 dakika içinde bütün günahları örtülmüş olur.
Ve irşat makamını gördüğü zaman artık o irşat makamı herhangi bir kişi değildir onun için. İrşat makamıdır. Kendisinin ileride ulaşacağı o makamın sahibi olan kişiye bir irşat makamı olarak bakar. Sonra onun sözlerini işitir, manasına varır, kalbine indirir, kalbiyle de idrak eder. Bu dünyada bir ölüyken canlanmıştır, körken gözleri açılmıştır, sağırken kulakları açılmıştır, gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine gelmiştir, bütün günahları da örtülmüştür. Bu konunun başlangıcı. Sonra ne yapacak Allah-u Teala? O kişinin kalbine ulaşacak. Sonra kalbinin, bu mürşidin nur, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Sonra onun göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Bütün mürşitler göğüslerinden kalplerine mutlaka nur yolu açılanlardır. Sonra Allah-u Teala ona zikir yaptığında Allah'ın katından rahmetle faz gönderecek ve gelen rahmetle faz yarılan göğsünden kalbine ulaşacak. Fazıllar kalbine girmeye başlayacaktır. Burası 11. basamaktır. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 nur giren birisidir bu. Adım adım irşat makamına doğru yürüyor kişi. Kalbi %2 nur kazanmıştır, rahmet nuru. Sonra hacet namazını burada huşuya ulaşır. Huşuya ulaşanların hakkı olan mürşidini görme yetkisini Allah Teala ona verir. Hacet namazını kılar. Allah mutlaka onu ya mürşidine, yani gerçek mürşide tabi olacağı kişiye, el öpeceği ve tabi olacağı kişiye veya ona ulaştırabilecek olan bir kişiye ulaştırır. Allah Teala biliyorsunuz ki irşada, mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bu kişi de o farzın gereğini yerine getiriyor. Hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini istiyor. Kim bu insan? Bu insan ileride irşat makamına ulaşacak olan bu insan ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan bir insan. Bu noktada mürşidine Allah-u Teala'nın onu ulaştırdığı noktada 4 tane inanç şartının sahibi. 1- Allah'a inanıyor. 2- insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. 3.sü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı 12 defa üzerimize farz kılmış. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın mutlaka kendisini, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. İşte bu kişi irşat makamına ulaşmak üzere hacet namazı kıldığında Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Zaten Allah'ın göstereceğine dair farzı var. Bu noktada Allah Teala o kişinin daha ötelere geçmesi sebebinde ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah Teala Allah'tan isteyin diyor. Bu kişi de huşu sahibi, huşu sahipleri için İstaneyi almak, yani mürşidinin kim olduğunu görmek zor bir şey değildir diyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu veriliyor. Kişi hacet namazını kılmış, mürşidini görmüştür.
ulaşıyor, tabi oluyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Bütün günahları, hani şu örtülmüş olan günahları var ya, o günahlar sevaba çevriliyor. Sadece örtülmüyor, örtüldükten sonra günahlar bir de sevaba çevriliyor. Bir o kadar daha derecat kazanıyor kişi. Başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor, kalbine Allah imanı yazıyor. Öyleyse bütün mürşitler kalplerine Allah'ın mutlaka imanı yazdığı kişilerdir. Mutlaka kendi mürşitlerine ulaşmış olan kişilerdir. Mutlaka devrin imamının ruhu başların üzerine gelip yerleşmiş kişilerdir. Kendi ruhları da Allah'a mutlaka ulaşmış kişilerdir. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor devrin imamının talebi üzerine. Devrin imama gelip o kişinin ruhuna diyor ki senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime Allah'a geri dön. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşacak. Nasıl? Her nefsinin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katını açacak ve neticede Allah'a ulaşacak. Bu noktadan itibaren bu kişi 14. basamakta zikir yapmaya başlıyor. Ve zikrin neticesi olarak nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve salavatı ulaşıyor. Bunlardan fazıllar kişinin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 fazıl toplanmasında devrin imamının emri üzerine vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhu oradan birinci gök katına yükselir. İlk %7 onu birikiminde. İkinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde yedinci gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman bu kişi 21. basamaktadır. Ne olmuştur? Nefsinin kalbi 7 tane %7 fazılla dolmuştur. %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bunların toplamı %51 eder. Yani bu noktada o kişinin kalbindeki karanlıkların daha ötesine geçen bir nur o kişinin kalbini doldurmuştur. Yani nefsinin kalbi eskiden %100 afetlerle doluyken, %100 kapkaranlıkken, zifiri karanlıkken bu noktadan sonra artık zifiri karanlık değil, %50'den fazla nur birikimi içerisinde alacakaranlığa ulaşmış kişi ve alacakaranlıkta nurun toplamı karanlık toplamından fazla. Bu standartlar içinde ruh Allah'a ulaşıyor. Bütün mürşitlerin ruhu mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bu yolculuk boyunca devamlı vasıf kazanıyor mürşit. Bundan sonra ne olacaktır? O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar çektiği zikrin artışı sebebiyle yüzde bu noktada 51 iken Allah'ın zatına ruhu ulaştığı zaman %51 iken daha çok zikirle o kişinin Allah'a ulaşan ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu oluyor. Allah da fani oluyor. Fena filan makamının sahibi oluyor kişi. Bu noktada zikri artıyor giderek %51'den %61'e kadar böyle gidiyor. %61'e ulaşınca Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Fena billahken beka billah oluyor. Allah'ın indinde baki oluyor ruh ona verilen bir taht sebebiyle. Zikrini daha çok arttırıyor. Ne zamana kadar? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, aştığı noktaya kadar bu sistem devam ediyor. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit oluyor. Züht makamının sahibi oluyor. Bütün Allah'ın mürşitleri
başlangıçta mutlaka zahit olmuşlardır. Sonra zühdleri daimi zikre ulaşan bir hüviyet kazanmıştır. Ve nefslerinin kalbindeki nurlar o kişinin %71'i o zaman aşıyor. %81'e kadar da bu minval üzere gidiyor. Zikrini kişi günün yarısından daha öteye çıkarmış, giderek arttırıyor. Ve öyle bir gün geliyor ki kişinin nefsinin kalbindeki bu kişinin, yerde mürşit olacak olan bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artıyor. %81'e ulaşınca fizik vücut da Allah'a teslim oluyor. Ne olmuştu? Bütün mürşitlerin evvela ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik vücutları teslim olmuştur. Bunun da fizik vücudu Allah'a teslim oluyor. Ne oluyor yani? Fizik vücut nefsinin kalbindeki o %19 karanlığı hiçe sayıyor. Hiç değer vermiyor onlara. Yokmuş gibi davranıyor. Yani ne demek yokmuş gibi davranıyor? Hiç aldırmıyor nefsin kalbindeki %19 afetin itirazları. Fizik vücudu hiç mi hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor fizik vücut olarak. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Bu da zaten çok devam etmiyor. Daim bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim etmesi artık çok büyük bir problem değildir. Çünkü zikir o alışkanlığın tabi seyrine tabi olarak giderek artacaktır. Ve artan zikir nefsin kalbindeki nurları %81'den çok daha yukarılara çıkaracaktır. Ve bir gün kişi bir de bakacaktır ki daimi zikrin sahibi olmuş. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? Mürşidin yeni kazanacağı vasıflar ortaya çıkar. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. İrşad makamının kazandığı yeni vasıflardan, bu sebeple kazandığı vasıflardan, daimi zikrin sahibi olan bu kişinin kazandığı vasıflardan bir tanesi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak birinci vasıf. Bunun neticesi olarak, daimi zikrin sahibi ise manası nedir bunun? Zülmani kapı kilitlidir. Kişi daimi zikir yaptığı için rahmetin fazlı ve selavatın zülmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı hep devam edecek. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağına göre karanlıkların tekrar kalbe dönmesi mümkün değildir. O zaman bu kişinin kalbi her zaman %100 nurlarla dolu olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doldu. Daimi zikrin sahibi. Manası ne? Karanlıklarla temsil edilen şeyler neydi? Afetlerdi. Hepsi gitti, kalpten uzaklaştı. Bu kişinin kalbinde hiç afet kalmadı. İkinci özelliği. Burası aynel yakin kademesi. Bütün mürşitler aynel yakin kademesinden mutlaka geçerler. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaz. Sonra bu mürşit, ileride mürşit olacak olan bu kişi hangi vasfı kazandı? Kalp gözü açıldı. Hangi vasfı kazandı? Kalp kulağı da açıldı. Allah-u Teala artık ona fiziğin ötesini gösteriyor kalp gözüne. O konuyla alakalı Kur'an ayetini söylüyor kalp kulağına. Kişi ayeti görüyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın gösterdiğini görüyor. Kalp gözüne gösterdiğini görüyor. Kalp kulağına söylediğini işitiyor. O ayeti yaşayarak öğreniyor. Ve sualler soruyor Allah-u Teala'ya, mutlaka cevabını da alıyor. Bu dört vasıf, kalp gözü, kalp kulağı, daimi zikir, nefsin hiç afetinin kalmaması olayı, dört temel şartıdır. Mürşit bu şartların hepsinin sahibidir. Şimdi burada ne oldu? 5., 6., 7. basamakta da
göz açılmıştı, kulak açılmıştı, kalp açılmıştı. Ama bu dünyaya açılmıştı. Bu dünyadaki mürşidini tanımak üzere Allah-u Teala ona bu yetkileri vermişti. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ve onun söylediklerini idrak etmeye başlamıştı kişi. Dünyaya mütalik olan ölüm bitmişti. Bu kişi ölürken canlanmıştı. Burada buraya kadar gayb için ölüydü. Bütün mürşitler gayb alem içinde diridirler. Gayb aleminin sırlarını görecek gözlerin sahibidir bütün mürşitler. Gayb aleminin sırlarını öğrenecek kulakların sahibidirler. Bu baş gözü değildir, baş kulağı değildir. Kalp gözüdür, kalp kulağıdır. Başlardaki gözler kör olmaz diyor Allah Teala. Kalplerdeki gözler kör olur diyor. Sevgili kardeşlerim, burada ileride irşat makamına gelecek olan bu kişi, irşat makamının temel özelliği olan Allah'ın söylediklerini işitebilmek, gösterdiklerini görebilmek imkanının sahibidir. Ve o yeni gördüğü ufuk içerisinde, fiziğin ötesindeki ufuk içerisinde yepyeni bir dünyaya açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla, Allah'ın söyledikleriyle sorduğu suallerin cevaplarını Allah'tan alarak devamlı bir olgunluk seviyesi içerisinde hayatını idame ettirir. Bu dört tane vasıf şartı, ona üç tane de, bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı kazandırır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuları tezekkür eder. Öyleyse tezekkür etmek, bir konu etrafında etraflı bir şekilde karşılıklı konuşmak demek. Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. O ister sesle, ister sessiz içinden Allah'a cevabını verir. Devamlı sorar, devamlı cevap alır. Peki bu kişinin başka bir özelliği, daimi zikirde olduğu için ehli hayır olmuştur. Bütün mürşitler, eğer Allah-u Teala onları söylediğim irşat makamına çıkarıp da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle ona irşat görevi vermişse mutlaka ehli tezekkürdür. Mutlaka ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın işaretidir. Şer, derecat kaybetmenin işaretidir. Ehli hayır olmak devamlı derecat kazanmak manasına geliyor. Bu kişi ehli tezekkür olup ehli hayır olduktan sonra aynı zamanda ehli hüküm oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Eğer bu kişi hakimlik yaparsa ideal bir hakim olur. Neden? Çünkü hiçbir kararı kendisi veremez. Her konudaki kararını mutlaka Allah'tan soracaktır. Allah'ın verdiği hükmü tebliğ edecektir. Yapacağı şey o kadardır. Hiçbir zaman adaletsiz olması mümkün değildir. Bu kişi aynı zamanda başka bir açıdan daha hikmet sahibidir. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta gören bir insandır. İrşad makamına Allah'ın getirdiği bütün mürşitler mutlaka bu özelliğin sahibidir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Mürşit ehli hikmettir ve ehli hükümdür. Hükmettiği zaman, yani hakimlik yaptığı zaman adaletle hükmetmek
onun vasfının tabi neticesidir. Çünkü hiçbir zaman kendinden bir karar veremez. Mutlaka Allah'a, Allah'la tezekkür edecektir, soracaktır, cevabını alacaktır ve onu tatbik edecektir. Bu kişi hakimlik ettiği zaman adaletsiz davranması mümkün değildir. Hakemlik ettiği zaman da adaletsiz davranması mümkün değildir. İki kişi arasındaki bir davaya hakim olarak değil, hakem olarak devreye girmişse, iki taraftan herhangi birinden yana olamaz. Mutlaka adaleti tecelli ettirecektir. Çünkü adaletin tecellisi konusunda kendisi taraflardan ikisine de tebligat yapamaz. Allah'tan emir almadıkça, Allah'ın tebliği ise ikisine de yapılır. Hiçbir zaman bu konuda da hakemlik yaptığı zaman da adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerine gelince, Kur'an'daki ayetlere, o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta, bir iki ayeti gözden geçirmek suretiyle mutlaka neticelendiren bir özelliği oluşur. Mürşit, bu vasıfların sahibi olan kişidir. Kaldı ki daha yeterli boyutta olgunlaşmamıştır. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamında hikmet sahibi olmuştur. 4 temel vasıf, 3 de sonuç vasfı. Bir defa daha sayalım. İrşat makamında bu vasıflar daha üst boyutta gelişerek devam eder. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp pulağı açılmıştır. Bu 4 temel vasfın ötesinde 3 de sonuç vasfı çıkmıştır ortaya. Ehli tezekkürdür, ehli hikmettir, ehli hayırdır kişi. Ve bu vasıflarla Allah Teala ona neyi gösterir? Yerlerin melekutunu gösterir. 7 tane cehennem katını birer birer gösterecektir. Ve bu gördüğü şeylerle kişi her geçen gün biraz daha ilim sahibi olacaktır. Bu ilmi fiziğin ötesine aittir. Yani artık bakan gözleri, dünyaya bakan gözleri de kalp gözüyle beraber bakar. Dünyayı dinleyen kulakları kalp kulağıyla birlikte dinler. Kalbine indirdiği şeyi dünya içinde, dünyanın zahir alemin ötesi içinde idrak edebilen bir yüksek idrak seviyesinin sahibi olmuştur kişi. Yetmez sadece bu dünyadaki olayları değil, 7 kat yerlerdeki sırları da Allah-u Teala ona gösterir. İrşat makamına tayin olan kişi 7 kat yerleri yerlerin melekutuna sahip olarak mutlaka görmüştür. Bu noktada ne olmuştur? Kişi daimi zikre ulaştığında nefsinin kalbinde hiçbir karanlık artık kalmamıştır. Bütünüyle nefsi pırıl pırıl fazıllardan ibaret olmuştur. %98, %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bu onun halis olma noktasıdır. Nefsinin kalbinin bütünüyle pürupak olduğu noktadır. İçi pür nur olmuştur kişinin. Ama henüz dışı olmamıştır. Bütün mürşitlerin dışı da pür nurdur. Öyleyse bu noktada bu kişinin genel hüviyetine baktığımız zaman, irşat kademesine ulaştığı zaman kazandığı vasıflardan asıl önemlilerini burada kazandığını görüyoruz. Ulu'l-Elbab makamında. Burada kişi yerlerin melekutunun sahibi olur. Ve bu yerlerin melekutuyla birlikte yerden sayılan zemin katın da sırrına vakıf olur. Devrin imamının dergahını Allah-u Teala ona mutlaka gösterir. Nerededir
altın para kümesi nerededir? Onarlık sıralarla, önlerindeki rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle öğrenimlerini devam ettiren ruhlar nasıl secde ederler? Seyri sülüka çıkmadan evvel, her sabah namazından sonra hepsi gösterilir. Altın kapıdan ayrılma nasıl tahakkuk eder? Sonra yok, boşlukta tek ayakta olan insanların, insan ruhlarının tek bir sıra oluşturulması. Hepsi aynı hizada, hepsi ayakta ve bu sıra, böyle bir sıra içerisinde hepsi beraber yükselirler. Yatay şekilde ayakta olan insanlar boşlukta da ayakta dururlar. Hepsi aynı hizadadır ayakları itibariyle ve yukarıya doğru hepsi birden yükselirler. Bunları gören kişidir o. Devrin imamının bulunduğu dergahı da Ulu'l-Elbab makamında kişi mutlaka görür. Sonra ne olur? Sonra bu kişi Devrin imamının dergahını gördükten sonra birinci gökkatı gösterilir ona. Secdenin nasıl yapıldığı açıkta. Sonra ikinci gökkatı nasıl insanların suvarılma havuzlarında insan ruhlarının suvarıldığını, nasıl zulmetler içinde alındığını birer birer görür kişi. Sonra üçüncü gökkatındaki iki katlı mescidi, üçüncü gökkatını dördüncü gökkatına bağlayan mihenk menfezini, o kattan kata kadar ulaşabilen korkunç uzunluktaki madeni silindiri görür. Onun içinden insan ruhlarının nasıl birbirinin üzerinde, birinin ayakları diğerinin başı üzerinde ama hiç kimsenin başı 20 santimlik, 30 santimlik bir mesafe var başıyla bir evvelkinin ayağı arasında. Hiç kimsenin ayağı, hiç kimsenin başına değmez. Aynı hızla, sonsuz hızla dördüncü gökkatına ulaşırlar. Onu görür kişi, dördüncü kattaki Beyt-i Makdes'in aslını. Sonra beşinci katı görür, beşinci kattaki Beyt-i Haram'ın aslını. Sonra altıncı kattaki Sıbkatullah olma mahallini, nasıl orada bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki beyaz nurun bütün ruhların normal bu standartlarda olan yüzlerini nasıl yeşil, çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzer bir yeşil beyaza boyadığını görür. Aynı zamanda bütün o insan ruhlarının ciltlerinin çatladığını görür. Bunların hepsi onun rüyet sahası içindedir. Sonra buradan çatlamayan bir kişinin eline kılıç alarak Allah'ın ona nasip ettiği o kılıçla elbiseleri değiştirerek nasıl yedinci gökkatının altın kapısına ulaştığını görür. Altın kapıdaki altın zinciri görür. Trabzan'dan Trabzan'a uzanan beşinci merdiven basamağında yedi merdivenden oluşan yedi mermer merdiveni görür. Sahanlığı görür. Elindeki kılıçla oraya ulaşan Allah'ın evliya namzedinin oraya nasıl altın zincire kılıcıyla vurduğunu, altının zincirin nasıl ikiye ayrıldığını, arkadaki kapının nasıl açıldığını ve oradan kader hücrelerine nasıl ulaşıldığını görür. Kader hücrelerini görür. Daha mürşit olmadan evvel bu İhlas makamında birinci gökkatı gösterildiği anda kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bunlar göklerin melekutu. Yedi kat göklerin sırları ona birer birer gösterilir.
altıgen her tarafı kaplayan kader hücrelerinden sonra Ümmül Kitab'ı görür. Boşlukta duran 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki boşlukta duran bütün nebilere ve resullere verilmiş şeriat kitaplarını ve resullere verilmiş olan şeriat kitabı olmayan Allah'ın yazdırdığı kitapları orada görür Ümmül Kitab'ın içerisinde. Sonra Kudret Denizi'ni görür. Sonra Makam-ı Mahmud'u görür. Sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini. Bunların hepsi ona gösterilir. Zikir hücrelerinin de her sabah yapılan merasimi görür. Ve nasıl bir ay ve yıldızın oluşturulduğunu görür. Sonra da orada en son göreceği şey Sitret-ül Münteha'dır. Allah'ın irşad makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılınsın diye tayin ettiği bütün insanlar mutlaka bu söylediğim her şeyi görmüşlerdir. En son görecekleri yer İndi İlahi, İndi İlahi'de kılınan huzur namazı ve sonra da Sitret-ül Münteha. Sitret-ül Münteha'yı gördükleri zaman göklerin melekûtu da tamamlanmış olur. Kişinin nefsi tasfiye olduktan sonra, yani nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebede müzeyyen olur. İhlas makamında. İrşad makamını Allah'ın tayin ettiği bütün insanların nefslerindeki muhteva 14 defa müzeyyen olmak değildir. Tam 19 mertebe müzeyyen olmaktır. Bu 19 mertebeden hemen zaten nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ama yok olan o afetlerin dizaynı içerisinde her şeyi en güzel standartlarda Allah-u Teala oluşturuyor. Ve kişi Sitret-ül Münteha'yı gördüğü zaman Allah-u Teala'dan bir davet alır. Bütün irşad makamının sahipleri bu daveti almışlardır. Tövbe-i Nasuh. Allah'ın söylediği her kelimeyi tekrar etmek suretiyle kişi yeni bir tövbe yapar. Nasıl mürşidin önünde bir tövbe yaptıysa, mürşidin dediklerini bir bir tekrar ettiyse, onların hepsini kabul ederek bir tövbe yaptıysa, mürşidin de yaptığı bu tövbenin arkasından burada bir tövbe daha yapar, fakat bu seferki tövbeyi mürşidi karşısında değil, Allah'ın karşısında yapar. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ve tövbe-i nasuh dönülmez, vazgeçilmez, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Peki niçin evvelki tövbeler değiştirilebiliyor da bu değiştirilemiyor? Çünkü evvelde yapılan tövbelerde hep nefs vardır devrede. Nefs varsa her zaman döneklik eder nefs. Ve kişi tövbe etmiştir, içki içmeyeceğim demiştir, içki içmeye başlamıştır. Sigara içmeyeceğim demiştir, sigara içmeye başlamıştır. Neden? Çünkü nefsinde afetler var ve afetler onu oraya ulaştırıyor şeytanla birlikte. Ama burada afetler yok. Afetlerin tamamı yok olmuş. Yetmez bu kişi 14 mertebe müzeyyen olmuş nefsinin kalbi. Artık tövbesini bozacak olan nefsin afetleri olmadığı gibi olmayan afetlerin yerine vücuda gelen faziletlere 14 kademe de ilave yapılmıştır. Hassasiyet getirilmiştir. Safiyet getirilmiştir. Daha özel bir duruma ulaşmıştır kişi. 14 müzeyyen olma
mertebesinde bu özellikleri kazanmıştır. Ne zaman tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse kişinin ihlas makamı biter. Bütün mürşitler ihlas makamından salah makamına geçenlerdir. Sonra mı? Sonra Allah Teala onların mürşide ulaşmadan evvelki bütün günahlarını hem örtmüştü hem de sevaba çevirmişti. Ulaştıktan sonra da günah işleyecektir o kişi daimi zikre ulaşana kadar. İşlediği günahları da Allah Teala salah makamının ikinci mertebesinde örter. Ondan sonraki günahları da örtülmüştür. Salah makamının üçüncü kademesinde o kişiye Allah Teala salah nurunu verir. Başının üzerinde bulutta benzer bir hüviyet içerisinde 30 santime kadar küçülebilen bütün bir salonu, bütün bir caminin içerisini kaplayabilecek kadar genişleyebilen bir nur oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nur, o salah nurudur. Bir bulut gibidir görüntüsü, o salah nurudur. Hani şu fotoğraflarda gördüğünüz tartışma konusu olan nurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı ait olduğu noktada düşünün. Burada bu noktada kişinin başının üzerinde bu gözlerle görülemeyen ama bazen hangi şekilde olduğu bilinmiyor, fotoğraf makineleri tarafından tespit edilebilen bir nur. Her zaman tespit edilemiyor. Bu salah nurudur. Hani Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği olgu, içi zaten ihlas ve ullelbap ve ihlas makamlarında pür nur olmuştur. Ama burada salah makamında dışı da pür nur oluyor. Çünkü başının üzerinde artık salah nuru var. Bir defa devrin imamının ruhu başının üzerinde. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde de onun salah nuru var. Devrin imamının salah nuru var. Bu kişinin de başının üzerinde kendi salah nuru oluyor. Sonra Allah Teala salah makamının dördüncü kademesinde bu kişinin o örttüğü günahlarını da sevaba çevirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası irşada ulaşma noktasıdır. Kişi burada irşada ulaşır. Yani bu kişi irşad edilme özelliğinin son noktasına ulaşmıştır. Her şeyi artık sinesinde toplamıştır. Bir mürşit olmanın bütün özelliklerine sahiptir. Bir tek gelecek basamak hariç. Bu basamak, affedersiniz, basamak demek doğru değil, kademe demek doğru. 28. basamağın 4. kademesinde bu kişi, bu söylediğimiz noktada günahları sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşır. Buna irşada ulaşmak deniyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşada ulaşmıştı. İşte Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta bizim lanetimize bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kiriş gösterdi.
hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve bütün devirlere sesleniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İşte onlar, işte o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilme konusundaki bütün hedefleri tamamlamışlar. Burası irşad edilmenin son noktasıdır. İrşada ulaşma. Bundan sonra kişi iradesini Allah'a teslim edecek ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilecektir. İşte bu noktaya gelen kişiyi Allah-u Teala teslim alıyor. O kişinin cüz'i iradesini, kişisel iradesini Allah kendi iradesine bağlıyor. Artık iradesi bağlanmış olan bir kişi var. Dikkat edin, iradenin alınması başka şey, bağlanması başka şeydir. Burada irade bağlanması söz konusudur. Yani kişi kendi başına karar veremez. Her kararında mutlaka Allah'a sormak mecburiyetindedir. Zaten Allah-u Teala'dan devamlı ona emirler gelir. Belki her dakika, belki günde 20-30 defa devamlı emirler gelir. Kişinin ne yapacağını Allah devamlı olarak gösterir. Kişinin sorduklarına da Allah-u Teala cevap vererek gene reyini her zaman ortaya koyar. Ve kişi her yapacağını Allah'tan aldığı emirlerle gerçekleştirir. İradesi yok olmamıştır. Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın verdiği emirleri gene o iradeyle yapacaktır. Ama o emirlerin hudutları içerisinde. İşte bu noktaya ulaşan kişiyi Allah-u Teala bir müjdeyle müjdeler. İrşada memur ve mezun kılındın. Bütün mürşitler için kullanılan cümle budur. Bu cümleyi işitmeden Allah'ın mürşidi olamaz kişi. İrşad makamının alameti farikası budur. Mürşidim diye geçinen insanlar, onlara bir sualimiz var. Allah size bunu söyledi mi? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müşerref oldunuz mu? Ve irşad makamının son özelliğine geliyoruz. Mürşit, Allah'ın zatını gören kişidir. Son bulmaca, en son safhada bununla noktalanır. Allah o kişiye mutlaka zatını gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rad 20 ve 21 ve 22. ayetlerinde söylediği muhtevaya bakarsanız eğer şunu görürsünüz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ, ve misaklerini bozmazlar diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklerini bozmazlar. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İradesini Allah'a teslim edenlerse Allah'ı görenlerdir. Ve vellezine 22. ayet-i kerime, vellezine sabir iptigaye ve çerabim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte bu insanlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve bu sebeple iradelerinin Allah'ın iradesine verdiği misaki bozmayanlar, Allah'ın zatını görmek için Allah'ın yoluna girenlerdir. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra hedefleri Allah'ın zatını görmek olanlardır. Ve Allah'ın zatını görenlerdir. Allah katında Allah'ın zatına şehadet edenler bunlar. Allah'ın katında ibadet edenler, bu ibadetten yorulmayanlar, Allah'ın zatını müşahede edenler ve bu müşahede neticesinde Allah'ın zatını görenlerdir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamının bütün vasıflarını gördünüz. Öyleyse irşat makamının standartlarını Allah Teala veriyor mu? Evet, veriyor. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayet-i kerimeler bu bapta ışık tutuyor bize. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'ın mürşidi Allah'a teslim olmaya çağırır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye yırtınır. Bütün insanların bir dilekle mutlaka cennete ulaşacağını çok iyi öğrendiği için, Allah Teala kendisine bunu en güzel standartlarda öğrettiği için, bunu başkalarına öğretmekle vazifeli kıldığı için herkese aman Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız diyen kişidir. Çünkü Allah ona öğretmiştir. O öğrendiklerini kitaplardan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulul Elbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer kişi. Aranızdan bir kişiye vahyetmemiz diğerlerine garip mi geldi diyor Allah Teala. Ve onun Allah'ı görmesi, Allah'ı müşahede etmesi onlara garip mi geldi diyor. Sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi Allah'ın zatını görerek irşat makamına ulaşmaktır. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldu diyerek, teslim olduklarını açıklayarak Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Sonra diyor ki Allah Teala, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Neden güzel sözlü? Allah'a davet ettikleri için güzel sözlü. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek herkese nasip olmaz diyor Allah Teala. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ama diyor, o bunu söyleyenler kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Az kişiye nasip olur. Onlar diyor, Hazzül Azim'in sahipleridir. Ve irşat makamının Hazzül Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz burada. Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Allah'a çağırdığını görüyoruz. İrşat makamının geri kalan özelliklerinden bahsediyoruz. İrşat makamının sahipleri kitabın bütününe iman edenlerdir. Kur'an'ın bir kısmını yok saymayanlardır. Bugün din öğretisi insanların kitaplarından öğrendiği emaniye bilgilere dayalı olarak vücuda getirilmekte ve Kur'an'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörlerinden yoksun bir Kur'an öğretimi söz konusudur. Mürşit odur ki o Kur'an öğretisinin bütün özelliklerini Allah'tan öğrenmiştir ve insanları kurtarmak için çırpınır. Hayatını ona verir, ona vakfeder. İşte Allah'ın mürşitleri bu vasıfların sahipleridir sevgili kardeşlerim. Ve oraya ulaştıkları zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesine muhatap oldukları zaman Allah'ın zatını mutlaka görmüşlerdir. Bu irşat makamının alameti farikasıdır. Allah'ın zatını görmek. Son bilmecenin çözülmesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. O sahabe kunel ebiline var ya, onların bir kısmı ensardandı.
bir kısmı muhacirinden de, yani bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı

sahibi olan mürşidi bu konuşmamızda sizlere anlattık bütün boyutlarıyla. Kim merak ediyorsa mürşit kimdir diye bu kaseti dinlesin. Mürşit bu vasıfların sahibidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip hep zahiri standartlara mutsuzlukların sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarını kötü muamele ettiği halde başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden

İnsanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek: Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a milaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar: Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim: İnançsız insan, yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene? Ya başka gezegenlerdeki hayatlar? Ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız, bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi, kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde, o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki, eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına, en sonunda, en sağda da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın, bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş.
kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamızda sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki güneşin etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren güneştir. Allah'ın yarattığı dünyanın siracı olan, kandili olan güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen, hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları
Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünip. Allah dilediğini kendisine ulaştırır ve insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu, sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın. Hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun, o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdiği, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması, işte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse, bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Ve Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan,
mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cenneti hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah Allah Allah Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yaraktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Öyle hepimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartı namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır.
Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah-u Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşid sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi, müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi, mürşidine ulaşıp, tabi olduğu noktadan itibaren, o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. O mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Nefs eskiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. 7 tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu
yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz. Bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak. Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde, her %7 fazıl birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergaha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergahına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazıl birikiminde nefsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak, güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyrisülük yapmak yetkisinin sahibi. Bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister. Ya Rabbi ben mutluyum. Beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz.
Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın beş şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun o dilekten itibaren ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanı ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. Bir. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. İki. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sesedil Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena filah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Böyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
1: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
1: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.

0: Güzel Allah'ım, seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım, beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
1: Diyerek amin dedi. Ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri müdahale ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bir ve beraber olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir ve beraber olmak ancak Allah'ın ezeli ve ebedi dini olan İslam'ı babamız İbrahim'in hanim dinini yaşamakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle cehennemliklerin bu dünya hayatını yaşarken neden Allah'ın Resulleriyle birlikte olmadıklarını hayıflanırlar, pişmankarlıklarından ellerini ısırırlar. İşte Furkan suresinin 27. ayet-i kerimesi böyle bir mesajı veriyor. O gün zalimler ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol tutsaydım. Öyleyse bir ve beraber olmanın olmasa şartı, tevhidin olmasa olmaz farzı, Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizlere farz kıldığı din,

Allah'la bütün insanlar arasındaki ilişki 7 safa ve 4 teslim üzerine bina edilmiştir. Bu 7 safanın 7'si de Allah ve Resulüne itaati, Allah ve Resulle beraber bir olmayı gerektiriyor. İşte Allah ve Resulüne itaat. Birinci safa, bir insanın Resulle birlikte olması mutlak surette Resulün davetine icabet etmekle gerçekleşir. Allah Teala risalette vazifeli kıldığı her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'a davet edilen her kim varsa daveti kabul etmesi halinde o mutlaka kurtuluştadır. Hem ahiret saadetinin sahibidir, hem de ömür sermayesi yeterse mutlaka dünya mutluluğuna da ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün insanlar için tayin ettiği hedef ahiret ve dünya saadeti. Ahiret saadeti sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kimler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir? Allah'ın davetine icabet edenler. Davete icabet etmek, bir olmak, beraber olmakla ilişkisi ne? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Nebi Resul'dür, Hatemü'l-Enbiya'dır ve bir hadisinde şöyle buyuruyor: benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Benim ümmetim hidayet üzere birleşir. O zaman bir olmak, beraber olmak mutlak surette hidayeti yaşamak da mümkündür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki ayet-i kerimede hidayetin tarifi veriliyor. Bakara 120 ve Ali İmran 73. Kul inne hüdallahi vel hüda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kul innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın bize farz kıldığı babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda, sahifelerde Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Allah tektir. Çünkü hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve üç asıl ve üç nakış olmak üzere varlıklar alemini, kainatı yaratan Allah'tır. Hiçbir şey yokken Allah vardı diyoruz. Neredeydi? Yokluktaydı. İşte yoklukta olan Allah tektir. Bu Allah'ın bizlere farz kıldığı dinin yaşanmasında vahdet akidesini oluşturuyor. Ama insanlar, dünya hayatına gelen insanlar, nefslerinin ve şeytanın tesiri altında açık ve gizli şirke girerler. Eski kavimlere baktığımız zaman bu kadiye insanlar açık şirkle zedelemişlerdir. Kimisi güneşe tapmıştır, kimisi aya tapmıştır. Kimisi yıldızlara, kimisi elleriyle yonttukları putlara tapmıştır ama hamd eder, şükrederiz Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirk yok. Artık hiç kimse güneşe, aya, yıldızlara, putlara
Tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsini, hevasını ilah edinmesidir. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala en üst noktada yarattığı eşrefi mahlukat olarak Kur'an'da zikrettiği insan üç vücut serbest iradenin sahibidir. Dizayn edilen bir nefsin, halk edilen bir fizik vücudun ve nefüfürülen bir ruhun sahibiyiz. Bu üç vücuda serbest iradeye baktığımız zaman bizi birbirimize düşüren iblis, dinde fırkalara ayrılmamıza, bir ve beraber olmamıza mani oluyor. İşte kimlerdir dinin ikinci kaidesi olan tevhitte birleşenler onlar hidayeti yaşayanlardır. Eğer Allah Resulü benim ümmetim delalet üzere birleşmez, o zaman kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Birleşmenin adresi bir ve beraber olmanın adresi hidayettir. Hidayet de insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayettedir. O Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutmuştur. O eğer fıska düşmezse 7 safa itibariyle Allah'ın Resulü ile bir ve beraber olan birisidir. İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı hidayettir. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İster Adem babamıza verilen sahifeler, ister Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, ister İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, ister Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, ister İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin 25'i de kavimlerini ve bütün insanları hidayete davet etmişler. Allah'ın zatına davet etmişler. Sevgili kardeşlerim, kainatı yaratmadan evvel de Allah yokluktaydı. 6 tane alemi yarattı yine Allah yoklukta. Bugün de baktığınız zaman Allah yoklukta ve tek. İşte Ulul Azm Nebilerin şeriatına baktığımız zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar gizli şirktedirler. Eğer Allah Resulü benim ümmetim için artık şirk yok, güneşe tapma, aya tapma, putlara tapma bunlar yoksa geride kalan sadece gizli şirk. Şimdi gizli şirkin ne menen bir şey olduğunu hemen slaytımızda görelim. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi, Ademoğlunun kalbinden dünyevi arzulara ulaşan yollar var. Ama kişi bu afetlerden hangisine tabi olur da şey ederse Allah-u Teala onun üzerine helak eder. Bakın Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine, yani dünya yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi hangisinde helak ettiğini önsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşinden, afetlerden kurtarır. Öyleyse nefsin afetlerinden kurtuluş Allah'a vekil tayin etmektedir. Kim Allah'a güvenirse. Kimdir Allah'a güvenenler? Tasavvufu yaşayan Allah dostları şöyle diyorlar. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek.
üç vücudumuza baktığımız zaman bana Allah'ım gerek. Allah'a güvenirseniz, Allah'a tevekkül ederseniz diye ifade varsa, kimdir Allah'a tevekkül edenler? Allah'a güvenenler hayattayken Allah'ın zatından bize verilen ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade edenlerdir. Allah Teala insanı sevmiş. Çok sevmiş. Bütün varlıkların üstünde hiç kimseye vermediği ruhunu zatından insana üfürmüş. Bu ne demektir? Bu Allah Teala bütün mahlukatın içinde en çok insana güvenen, insanı sevendir. Ama insanın da Allah'ın bu sevgisine layık olabilmesi Allah'a olan güvenine tabidir. Ve kim de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala mutlaka bu talebi onun kalbinde gördüğü zaman, dikkat ederseniz başlangıç noktasında nefste 19 afet, ruhta 19 tane haset var. Ama şeytan devamlı bu afetleri besliyor. Hac 53'te kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlananların şeytanın karanlıkları tarafından beslendiğini görüyoruz. Ama bu kalbi hasta, kalbi kasiyet bağlayan o durumdan kurtulmak isteyen kişi kimdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Zaten ruhun ne dünyayla ne cennetle hiçbir ilgisi yok. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve tekrar Allah'ın zatını diliyor. İşte Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği, birleşmenin adresi olarak gösterdiği faktör, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Ruh Allah'ın emanetidir. Nefs berzah alemine aittir. Nefs ölümü tadar, ruh da Allah'a ait. Ölen sadece fizik vücuttur. Ve Allah Teala ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İşte sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin ikinci bir ruh olması ile gerçekleşir. Bütün afetlerin temizlendiği, yerine sadece 19 faziletin gerçekleştiği bir slaytımız var. İşte şu anda görüyorsunuz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Başlangıç noktasında Yusuf 53'te zikredildiği gibi Allah Teala nefsin şerri emrettiğini buyuruyor. Ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bisuy. Nefsimizdeki 19 afet sebebiyle ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefs müstesna. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırsın, teslim etsin. Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Öyleyse dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Ve müşriklere senin davetin ağır geldi. Kimdir müşrikler? Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyenlerdir. Kur'an'da Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemenin ifadesidir. 7 ayet-i kerimede enap, münip, yünip olarak ifade edilen kavramlar Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Ve bunlardan bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takkuhu. Baki musalla ve la takkuhu mine müşrikin. Öyleyse bir taraftan Şura 13'te müşriklere senin davetin ağır geldi.
Kimdir müşrikler? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir şirkten kurtulanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün kutsal kitapların giriş kapısı, anahtarı bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek ahiret saadetinin garantisidir. İşte bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayet, ölmeden evvel ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Kim kalben bu talebin sahibi ise, o mutlak surette Allah'ın cennetine girmiştir. Allah'ın cennetini kazanmıştır. Ahiret saadeti. Sevgili kardeşlerim, ahiret saadeti bize ne sağlar? Kimdir ahiret saadetinin sahibi olanlar? Ahiret saadetinin sahibi olanlara baktığımız zaman bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama bunlar Allah'ın katından gelen mürşidi mürşit olarak kabul edenlerdir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki bir sözünde, Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah rızasını itaatte, Allah'ın kendisinden razı olduğu insanlar kimlerdir? 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken Allah'a ulaştıranlar, hidayeti dileyenlerdir. Allah Teala bunu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. Evet, 12 defa farz kılmış ve kim bu farzı yerine getirirse ki örneğin fefirru ilallahi, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın, Allah'a dönün, Allah'ın davetini icabet edin, bunun gibi tam 12 kere farz. Nisa 58, emaneti sahibine iade edin. Emanetin çoğul, sahibi tekil. Yani Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırın. Nasıl Allah insanı sevmiş, ruhundan üfürmüşse, biz de Allah'ı sevip emanet olan ruhu sahibine iade etmeliyiz. O zaman hidayet üzere oluruz. Delaletten kurtuluruz, hidayet üzere oluruz. İşte benim ümmetim delalet üzere birleşmez, hidayette birleşir. Şimdi sevgili kardeşlerim, İslam alemine baktığımız zaman ne yazık ki Resulullah'ın da ifade buyurduğu gibi Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalmış. İnsanlar İslami ismini anılıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani içindekiler hidayetten mahrumsa camileri dolduranlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an-ı Kerim'deki Rum 31'e göre şirktedirler. Şirkte olanlar Rum 32'ye göre minellezine feraku dinehum ve kanu şia. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerden fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular ve bütün gruplar kendilerinde olanlarla ferahlanıyor. Şimdi insanların dinde fırkalara ayrılmasıyla İslam ülkelerinin bir araya gelmemesi, bölük pörçük olması arasında kesinlikle bir ilişki var. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini sevgide birleştiriyor. O zaman Allah Teala İslam ülkelerinin bir araya gelip ayrı ayrı düşmemelerinin anahtarının yine hidayet olduğunu buyuruyor. Şu anda dünya haline baktığımız zaman en çok insanların bir ve beraber olması gerektiği bir zamanda yaşıyoruz. Gerçekten herkes bölük pörçük olmuş durumda. Tabii bu fırkalar da birbirlerine düşman, habire birbirlerine saldırıyorlar. Allah-u Teala herkesin birbirine düşman olsun, birbiriyle savaşsın diye değil, birbirine dost olsun, birbirine yardım etsin,
birbiriyle her şeyi paylaşsın ve bu dünyadayken en üst seviyedeki huzuru, mutluluğu yaşasın. Kimdir bunlar? Bunlar Allah'ın katından gelen Resulü Resul olarak görenler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlara ve şeytana diyor ki siz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Nasıl şeytan nefsi besliyorsa, nasıl besliyor? Hicr 39:40'ta buyuruyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Tekrar o Adem oğlunun kalbinden dünyevi vadilere, dünyevi taleplere uzanan yollar var. Ve Allah Teala bunların hangisini Adem oğlunu helak edeceğini önemsemez. Ancak bu keşmeşlikten Allah'ın kurtardığı kişiler Allah'a güvenen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu ayet-i kerime beni azdırmana yemin ederim. Kim bunu söylüyor? İblis. Mutlaka yeryüzündeki azgınlığı süsleyeceğim. Bunların hepsini saptıracağım. Neyle saptırıyor İblis? Dünya hayatıyla. Ama kimler hariç? Muhlis kullar hariç. Kimdir muhlis kul? Allah Resulü hadisinde helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Demek ki kutsal kitapların ilmini almayanların hepsi helak olur. Kutsal kitaplardaki ilmi alanlar da helak olur. Onunla amel edenler müstesna. Kutsal kitaplardaki ilmi bilip de onunla amel edenler de helak olur. Sadece muhlisler müstesna. Kimdir muhlisler? Muhlisler ruhun talebine uyan, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek kesinlikle ruhun talebidir. Ve ruhta 19 tane hasret vardır. Bir gün nefsimizde 19 afet tamamen temizlenirse, 19 faziletin sahibi olursa o muhlislerdendir. Ve muhlislerdeki bir nefs de sadece Allah'a diliyor. Yani muhlis olan bir kula dünyanın hepsini tapulayın. Asla asla asla ona tevessül etmez. İşte bir Allah dostu, ihlasa ulaşmış bir Allah dostu diyor ki ya Rabbim bugüne kadar ben senden hiçbir şey talep etmedim. Ama şimdi senden bir jilet parasını istiyorum. Allah Teala dön diyor, arkandaki ağaca bak. Allah Teala o ağacı tamamen altın yapmış ama Allah dostu hiçbir zaman tevessül etmiyor. Ve şöyle diyor. Ya Rabbim seninle de şaka yapılmaz ki ve yoluna devam ediyor. Yani muhlis kul artık kalbinden dünyayı tamamen çıkartmış olan bir insan, 19 faziletin sahibi, sadece Allah'ı dileyen. İşte sevgili kardeşlerim, bizlerle günahı işlettiren nefsimizdir. Ve kim ihlasa ulaşırsa seher vaktinde tövbe-i nasuha, Allah'ın davet ettiği bu 19 faziletin sahibi muhlis kullardır. Yani nefsini bütünüyle Allah'a teslim edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar? Başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı mürşitler. Öncelikle insanla Allah arasında Allah-u Teala devrin imamlarını vazifeli kılıyor. Ve bu vazifeli kıldığı devrin imamı mutlaka onun için bir koruyucudur. Devrin imamın ruhu kimin başının üzerine gelirse ona Allah-u Teala onu 7 kalp şartının sahibi kılar. Onu 7 nimetin sahibi kılar. Bir nefsin 19 faziletin sahibi olabilmesi ancak bu devrin imamının ruhunun başının üzerinde devamlı olmasıyla gerçekleşir. İşte insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman nereden bakarsanız bakın, 7 safanın 7'si de Allah ve Resulüne itaati görüyoruz. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah ve Resulüne itaat eden, daveti kabul edenler. Kimdir Allah'a mürşidine tabi olanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir ruhu Allah'a teslim edenler? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir fizik vücut teslimini yapanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler.
Kimdir nefs teslimini ihlasa, daha doğrusu daimi zikrin sahibi galiba olanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Kimdir ihlasa ulaşanlar? Allah ve Resulüne itaat edenler, salaha ulaşanlar, Allah ve Resulüne itaat edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki dinin her noktasında Allah ve Resulüne itaat, Resulle bir olmak, beraber olmayı gerektiriyor. İşte bizler de bu dünya hayatını yaşarken bir ve beraber olursak, kimle beraber olursak, Allah'ın Resulü ile beraber olursak, o zaman sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani gibi, Allah'ın dostları gibi biz de dünya hayatını yaşamamıza karşılık bu dünya hepimize cennet olur. Allah Teala bütün insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor ve bunu kutsal kitaplara formül olarak yerleştirmiş. Ahiret saadetinin anahtarı kutsal kitaplardır. Kim kutsal kitaplara göre kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka ona cennetini garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Zümer 17'ye göre Allah Teala onlar için müjdeler vardır. Ama Allah Teala insanları sadece ölüm sonrası hayata cennete gitsinler, bu dünyada huzursuz mutsuz olsunlar diye değil. Bu dünyayı da mutluluk içerisinde geçirsinler diye yaratmış. Bu dünyada mutluluğu yaşayabilmek nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisinde Allah onu mutlaka mürşide ulaştırır. Ve mürşide tabi olan kişi 12 tane insanla tabi olduğu noktada 7 kalp şartının sahibidir ve 7 nimetin de sahibidir. 7 kalp şartının sahibi olması demek artık o kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapması demektir. 7 kalp şartından birincisi, Allah Teala onun kalbindeki ekineti alıyor. İhbatı koyuyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kalbe giden nüronu açıyor. Kalbindeki mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Şimdi dikkat edin, başlangıç noktasında herkesin kalbinde ekinet var. Onların kalpleri var, fıkıh etmezler. Kalbi olup fıkıh etmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala baş gözündeki icabın müstüreyi alıyor. Ve mürşidi mürşit olarak o kişi görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerinin de diğer insanların sözleri gibi alale sözler değil, Allah'ın kendisine söylettiği sözler olduğunu idrak ediyor. İşte Haç 54'te Allah Teala ve li ya'lemen lezine util ilme ennehu hakku min rabbike fe yu'minu bi fe tubitu lehu kulubuhum. Kendilerine ilim verilenler. İlim ne? İlim Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi ilim ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İlim bu ise o ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması kendisine verilen kişi bu sözü kendisine söyleyen İrşad makamının Veli Resulü, Nebi Resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu, yani Allah'ın ona söylettirdiğini inanıyorlar, biliyorlar ve ona iman ediyorlar. Öyle olunca Allah Teala da kalplerindeki ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. İşte kimdir Müslüman? Haç 34'te İlahukum ilahun vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Fellehu eslimu ve beşiril muhbitin. Ona teslim olun ve muhbitleri, Allah'ın kalbine ihbat koyduğu kişileri müjdele. Neyle müjdele muhbitler? Muhbitler birinci kat cennetin sahipleridir. Haç 54'te de kalbindeki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Haç 34'te de ihbatı koyan kişileri müjdele diye. Onlar birinci kat cennet müjdesinin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'inin de cennette ahiret saadetini kazanmak istiyorsa sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kalpten. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah size Müslümanlar ismini koydu. Kimdir Müslüman? Allah'ın ayetlerine iman eden, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah size mümin ismini koydu. Kimdir mümin? Mümin olan kişi kesinlikle
Yedi kalp şartının sahibi, yedi nimetin sahibi olan kişidir. Çünkü ancak mümin nefs tezkiyesine başlayabilir. Yedi kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlayabilir. İşte kimdir 12 tane insanla mürşidine tabi olan? Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor. Birinci nimet. Kalbine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Ruh vücutta o güne kadar işlenen bütün günah Allah sevaba çeviriyor. Şefaat olayı geçiriyor. Üçüncü nimet. Ruh vücudu terk ediyor. Dördüncü nimet. Fizik vücut kul olmaya başlıyor. Beşinci nimet. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. Altıncı nimet ve irade güçleniyor. Yedinci nimet. Yedi nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Size itaat, size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? Allah'ın katından gelen hidayetçi Resulü. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaatle tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse o cehennemliklerdendir. Ey Allah'ın Resulü, kim bir kimse namaz kılsa oruç tutsa da mı? Evet diyor. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Evet, bütün insan Allah'ın davet edenler. Allah size Müslümanlar, kimdir al Müslüman? Allah'a ulaşmayı dileyen. Müminler, kimdir müminler? Kalbine iman yazılanlar. Ve size Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Fizik vücut açısından Allah'ın kulları, nefs açısından müminler, kalbine iman yazılanlar ve ruh açısından Allah'a teslim olanlar. İşte اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Öyleyse insanların bir ve beraber olması ancak hidayetledir. Kalpten ulaşmayı dilediği an 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olanların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var ve onlar fırkalara ayrılmaktan kurtulurlar. Resulullah'ın beyanıyla buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, birisi hariç 70'i cehenneme. Hristiyanlar 72 fırkaya. Birisi hariç 71'i cehenneme. Müslümanlar 73 fırkaya. Birisi hariç, diğerleri cehenneme. Öyleyse her devirde sadece kurtuluş fırkası var. Fırka-i Naciye. O fırka-i Naciye onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Biz Kur'an'ı okuyor, çocuklarımıza öğretiyor. Buna rağmen Allah gelip Kur'an'ları toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Çünkü Kur'an onlara kapalı. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek, kutsal kitapların anahtarı. Ama hidayetin de hedefi mutluluk, ahiret ve dünya saadetine ulaşmak. Kişi ne yapabilir? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da. Evet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına, Allah'a inanabilir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanabilir. Farz olduğuna da inanabilir. Bunlar tamam. Ama kendisi dilemediği takdirde ondan faydalanamaz. İşte kutsal kitaplar insanların elinde ama onunla amel etmiyorlar. O zaman onların işine yaramıyor. Önemli olan o kutsal kitaplardaki muhteva ile amel edebilmek. Bir ve beraber olmak kimdir bir ve beraber olanlar? Kutsal kitaplardaki Allah'ın emirlerine itaat edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü bu konuda çok hadisler söylemiş. Aynı zamanda cehennemin kapılarına davet eden davetçiler olacak. Kimdir bunlar? Fesat çıkaranlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, ayet ve resullerle alay edenler ve zulmani ilmelerle amel edenler.
Sahabe, ya Resulullah, ben buna erişirsem, özellikle bu ateşe davet edenler karşısında ne yapmam lazım? Ne emredersiniz? Müslümanların imamına ve cemaatine yapış diyor. Eğer Müslümanların bir cemaati ve imamı yoksa, bütün fırkalardan uzaklaş, bir ağacın kökünü ısırma derecesine gelsen dahi onların içine girme, ölüm gelinceye kadar devam et. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Kimdir cemaat eden kişi? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalanla beraberdir. Yani cemaatten ayrılan kişilerle beraberdir şeytan. Kim cemaatin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde ise ona üzülen kimsedir mümin. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum, söylemiştik. Mutlak surette cemaatle beraber olun. Ve Allah Resulü başka bir hadisinde ne buyuruyor? Cemaatten ayrılan, bir karış dışarı çıkan, İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Bugün fıska düşenler cemaatten ayrılanlardır. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölür. Cemaat rahmettir ve tefrika, ayrılık azaptır. Allah Resulü, birbirinizden ayrılmayınız. Sürüsünden ayrılan koyun kurtlara lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan da şeytana lokma olur. Evet, sürüsünden ayrılan koyun. Mevlana ne diyor? Mevlana diyor ki akıl bir kuzu, nefs de bir kurt ve ruh da çoban. Eğer çoban güçlü olmazsa kurt mutlaka kuzuyu yer. Yani ruh devrede değilse kesinlikle daima kazanan kurttur. Kurt aklı yer ve devamlı nefsin talebine uyar. Ama eğer ayrılmak istemiyorsan, yani birbirinizden ayrılmayınız, sürüsünden ayrılan koyun. Kurtlara lokma olduğu gibi. Eğer akıl bir koyunsa, o sürüsünden ayrılırsa, yani istişareyi terk ederse, cemaatle beraber olmazsa, o zaman kurt olan nefse yenilir. Lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan kişi de şeytana lokma olur. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha bir ve beraber olmak konulu konferansımızın sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de bir ve beraber olmak istiyorsanız, bunun 10 şartı mutlaka kalpten ulaşmayı dilemek, arkasından mürşide tabiyet. Bugün İslam ülkeleri eğer bu hakikati bilir de Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kendilerini için tayin ettiği mürşide tabi olurlarsa, o zaman nizaya düştükleri her noktada Allah'ın Resulüne soracaklardır. Hangi ayet gereğince? Enfal 46, hangi ayet gereğince? Nisa 59. Ne diyor Enfal 46, Nisa 59'da? Allah ve Resulüne itaat edin. Kimdir Allah ve Resulüne itaat edenler? Bir ve beraber olanlar. Nizâ etmeyin. Zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah ve Resulüne itaat edin. Nizâ düşmeyin. Bir konuda nizâ düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse eğer bugün İslam ülkeleri bir ve beraber olmak istiyorlarsa, hepsinin içinde mutlaka Allah'ın bir temsilcisi vardır, Resulü vardır. Eğer onlar Resul'den sorup da Resul'e itaat ederlerse çok kısa süre içerisinde bir ve beraber olurlar ve en kuvvetli olan İslam cemaati olur. Sevgili kardeşlerim, kim siz de hidayeti dilediyseniz, Allah'ın sayıyla birlikte bir yol tutmak istiyorsanız, ahiret ve dünya saadetine sahip olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman
söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah ellesin mübarek olsun. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlasın kardeşlerimiz ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden alsınlar. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtıva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala için insanlardan istenen tek bir şey vardır. Kişinin Allah'a teslimi. Allah'a insanoğlunun teslim edebileceği ruhu vardır, veçi vardır, nefsi vardır, iradesi vardır. Dört ayrı konuda Allah'a teslim olan İnsanoğlu. Bu insanoğlu bir kalp taşıyor. İşte önemli olan kalp denilen bu varlığın Allah'a teslimi. Kalpten teslim olmak. Kalbin teslimi. Bütün insanların kalbi nefs açısından ve ruh açısından düşünürsek iki ayrı özellik taşır. Üç kalpten bahsetmek söz konusu. Ruhumuzun kalbi, nefsimizin kalbi ve fizik vücudumuzun kalbi. Fizik vücudumuzun kalbi fonksiyonel olarak vücuda kan pompalayan, hangi kanı pompalayan? Akciğerlerde temizlenmiş olan kanı vücuda pompalayan ve kişinin hayatını idame ettirmesini sağlayan bir özellik taşır. Herkes yaşayabilmek için nefes almak mecburiyetindedir. Ancak aldığı nefesle akciğerlere toplanan hava, vücuttan toplanarak oraya gelen kanı akciğerlerin damarları içerisinde temizler ve toplar damara ulaştırır. Toplar damarda kalbe ulaştırır. Atar damar kalpte kirlenmiş olan kanı akciğerlere ulaştıran damardır. Toplar damar da kalbimizde temizlenen kanı tekrar akciğerlere taşıyan damar sisteminin adıdır. Bu sistem yüksek basınçlı kan pompalar ve bu damarlardan birisi kesilirse kişinin şah damarı kesilmiş olur. Bu damar hayati önem taşır. Burada kan akmaya devam ederse kişi mutlaka ölür. Onun için böyle bir dizaynda bu değişimi farklı yerleştirmek lazım yerli yerine. Kalbin fonksiyonel statüsü İnsana hayat verdiğidir. Kalp olmasa kan temizliği mümkün olmayacağı için kişi ölür. Bu sebeple bu istikamette problemi olanlar bir takım makinelere bağlanırlar. Ameliyatlarda vesairede. Ama kalp fizik fonksiyonlar itibariyle kanın temizlendikten sonra ulaştığı, oradan bütün vücuda bu temizlenmiş olan kanın dağıldığı, sonra da kirlenen kanın akciğerlere tekrar gönderilmesini temin etmek üzere
Yine kalbe gelmesi söz konusudur kanın. Kan kalpte toplanır, akciğerlere gönderilir. Kan akciğerlerdeki kanı tekrar geriye alır, toplar damarıyla. Kanın, kalbin devamlı kasılması sebebiyle sonsuz bir nehir kalbimizden akciğerlere, akciğerlerden kalbe devamlı bir damarlar sistemi üzerinden kan nakli gerçekleştiricisidir. Hayati fonksiyona aizdir. Kalpte isabet edecek olan bir kurşun kişiyi mutlaka öldürür. Sevgili kardeşlerim, hayat bütün insanlar için kalp adı verilen bu fizik sistemle mümkündür. Yoksa ölüm mutlaka tahakkuk eder. İşte fizik standartlarda bu kadar hayati öneme haiz olan bir müessese, kalp müessesesi, manevi hayatta da son derece önemlidir. Kalp, Allah'ın tecelligahıdır. Allah Teala insanın kalbine bakar ve kalbin temizliği asıldır. Nefsimizin kalbi ve ruhumuzun kalbi kan toplamakla, pompalamakla hiç alakası olmayan iki ayrı kalp hüviyetindedir. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutlaka bir dengeler sistemiyle her şeyi vücuda getirmiştir. Kainat baştan aşağı dengelerden oluşur. Allah Teala merkezi çekim güçlü küreler meydana getirir. Bunların etrafında yörüngede dönen onların uyduları söz konusu olur. Uyduların da uydusu söz konusu olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya güneş etrafında yörüngededir. Ay da dünyanın etrafında yörüngededir. Öyleyse burada dengeyi sağlayacak olan unsurlara baktığımız zaman bir merkezi çekim gücünün mutlaka var olduğunu görürüz. Çevresinde dönen uydular söz konusudur. İşte vücutlarımıza baktığımız zaman Allah Teala insanı bir tek vücutla yaratmamış. Fizik vücudumuz var. İşte bu gördüğünüz vücut. Nefsimiz var. Rüyalarınızda gördüğünüz vücudunuz. Rüyalarınızda aynaya baktığınız zaman bazen kendinizi görürsünüz, bazen göremezsiniz. Eğer bu alemdeyseniz, aynada kendinizi göremezsiniz. Çünkü o ayna sizi göstermez. O ayna nefsinizi gösterecek olan özelliklerin sahibi.

Neyse, sevgili kardeşlerim. Allah için yaşamak, Allah için olmak ve Allah için ölmek. Allah Teala hepinizi sever ve hepinizin sadece mutlu olmasını diler. Allah'ın hiçbirinizden bunun dışında bir talebi olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Hepinizi çok sever. İşte nefsiniz de ruhunuz kalp itibariyle bir dengede yaratılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ya da %98. Haslet %2 rahmet. %98 salavat. %2 rahmet. Ruhunuzdakiler haslet adını alır. %100 hasletle ruhunuz mücehizdir. Ama nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet olarak gelir yerleşir. Fazıllar ancak ondan sonra gelen %98'i oluşturur. Öyleyse farklı iki dizayn söz konusudur. Denge doğuşunuzdan itibaren vardır. Allah Teala sizi bir nefsle, bir ruhla oluşturdu. Ruhunuzu size, kendi ruhundan size üfürdü. Bu sizdeki Allah'ın ruhudur. Onu Allah'a gönderdiyseniz, şu anda ruhsuzsunuz. Ama bir nefsiniz var. Nefsiniz başlangıçta %100 afetlerle doluysa, şu anda yoldaki durumunuza göre ruhunuz Allah'a ulaştıysa, nefsinizin kalbi şu anda %51 nurlarla dolu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz, nefsinizin kalbi %80'den fazla nurlarla dolu. Nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz, nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkileri gözden geçirdiğimiz zaman burada bir mutluluk tablosunu göz önüne almak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Mutlu olursanız Allah Teala sizi bağrına basmış demektir. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Ama insanoğlu öyle nankör bir mahluktur ki Allah'ın kendisine verdiği bunca mükafata, bunca güzelliğe karşı nefsini tezkiye etmeyebilir. Ve Allah'ın bu güzelliklerine rest çeker. Sonra da mutsuz olur. Böyle başa, böyle tıraş. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister ve der ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Bunu yaparsanız eğer, ben ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve bu, size dünya mutluluğunun yarısını benim ücretsiz olarak vermem demektir. Hibe etmem demektir. Çünkü siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Ben size bir görevi üstlendim diyor. Size söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağıma dair söz verdim diyor. Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Şartlar ne olursa olsun Allah Teala sözünü mutlak olarak tutar. Hiçbir zaman sözünden cayması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, işte

Allah ile olan kalp ilişkinizde nefsinizin kalbine baktık. Başlangıçta %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbine baktık. Başlangıçta ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Ruhunuzun kalbindeki o güzelliklerin adı haslet. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikle yaratıldığı ruhunuz. Ve bunun arkasında da kalbindeki bu %100 hasletin fonksiyonel oluşu var. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir denge unsurundan bahsettik ya, madem ki güzelliklere dönük %100'lük bir statüde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhunuz yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, bunun bir de zıttı olması lazım. Zıt nefsinizdir. Herkes nefs, ruh ve fizik vücut beraberliğiyle hayatını devam ettirir. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a hayattayken gönderene kadar. Göndermemiş. O zaman ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip ruhunuzu alacak ve beraberinde götürüp Allah'a teslim edecektir. İşte ruhunuzun kalbiyle nefsinizin kalbi gene aynı dengeyi sağlarlar. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbinde mevcuttur. Ruhunuzsa bunların tam zıttı olan güzelliklerle doludur. Nefsinizin kalbinde nefret var. Ruhunuzun kalbinde sevgi, sempati. Nefsinizin kalbinde düşmanlık var. Ruhunuzun kalbinde dostluk var. Nefsinizin kalbinde cimrilik, ruhunuzun kalbinde cömertlik. Bütün güzellikler nefsinizin kalbinde toplanmış durumda. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Öyleyse güzellikler mi ruhunuzun hasletleri temsil ediyor? Çirkinlikler mi nefsinizin afetleri temsil ediyor? Bu sebeple ruhunuz Allah'la devamlı ilişkidedir. Bu sebeple nefsiniz şeytanla devamlı ilişkidedir. Ama Allah Teala bu denge unsurunu doğuşunuzda size teslim eder. Ondan sonra da emreder size. Ruhunuzu der bana ulaştıracaksınız. Çünkü ben size onu üfürdüm ve emanetimi geri istiyorum. İşte Allah'ın sizden istediği o emaneti geri döndürüp ona ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a vasıl etmek mecburiyetindesiniz. Bu ruhun vuslatıdır. Öyleyse Allah Teala istiyor mu? Açıkça söylüyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 28. 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Fecr suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetkuli fi ibadi ve tuli cenneti. Bir insan bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşur. Bu ayetler üçüne birden hitap ediyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Ey o nefs ki mutmain olmuştur. İrci'i ila Rabbiki. Bu sesleniş ruhunuzadır. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Radiye ve mardiye kademeleri de nefsinizin temizliğine ait. Allah'a ulaşmak için ruhunuz 7 katlık bir gökler dizisini aşacaktır.
Evvela kendi çevresindeki yedi gök katmanını aşacaklar. Sonra bütün yıldızları aşacaklar. Onların ötesine geçecektir. Onların ötesinde yedi tane gök yaratmış Allah-u Teala. Velekat halekna fevkaküm sab'ata raika diyor Allah Teala. Üzerinizde yedi gök yarattık diyor. Biz üzerinizde yedi tane gök oluşturduk. Yedi tane, affedersiniz, yol oluşturduk diyor. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi tane yol. Bunların hepsi tariki müstakim adını alır. Yedi tane tarik, yedi tane tarik oluşturdum üzerinize diyor Allah Teala. Yedi tariğin her birisi sırat-ı müstakimin sadece bir bölümünü oluşturur. Bu yedi tane tarik sizi Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Ruhunuzu kendisine almayı istiyor, sizi mutlu etmek için. Çünkü Allah Teala insanı o kadar çok sever ki bütün insanların mutlaka saadete ulaşmasını ister. Mutlu bir dünya hayatı yaşamasını ister. Mutlaka cennete gitmesini ister. Allah'ın talebi budur. Ama gelin görün ki Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca kişisel irade, serbest irade dilediğini yapmakta hükümfermadır. Ve de Allah Teala'nın talebi o kişinin nefsinin kalbini nurlarla doldurup o kişinin ruhunu da fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmasına rağmen insanoğlu şeytanın öyle bir kontrolü altındadır ki bu güzellikleri şeytan ona asla yaşatmak istemez. İşte sevgili kardeşlerim, bu zafer şeytana rağmen kazanılır. Kazanılmak mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Şeytan hapı yutar. Eğer bir insan gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, dilediği anda o kişinin üzerindeki şeytanın hakimiyeti biter. Allah Teala o kişiyi kendi bariyerinin altında müdafaa altına alır. Öyle sınırlar çizer ki şeytan oradan ileri geçip de o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu ruhu Allah'a ulaştırma mekanizması yedi tane gök katını aşar. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde %7, %7 fazıl birikimleri devam eder. Başlangıçta nefsin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Bu açıştır. Rahman esmasının tecellisini gösteren bir başlangıç noktası. Bir daha rahmet girişi mümkün değildir. Bundan sonra nefsin kalbi %98'e kadar fazılla dolabilir. Ama Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği imkan, nefsin kalbinin %2'si rahmet olmak üzere
%49 da fazla dolmasıdır. Yani hakimiyeti, nefsin kalbindeki hakimiyeti şeytan %100 elde etmişken, nefsinizin kalbi %100 şeytanın afetleriyle doluyken, öyle bir nefs tezkiyesi olayı gerçekleştirir ki Allah-u Teala sizin üzerinizde, ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah bunu mutlaka gerçekleştirecektir. Gerçekleştiği zaman bu olay, nefsinizin kalbi %49, 7 defa %7 fazıl, %49 der, %2 de rahmetle dolar. Nasıl yapar Allah-u Teala bu işi? Evvela diyor ki Allah-u Teala, ben o insanın kalbine ulaşırım. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin önce irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemeyen kişinin gözleri ve görme hassas üzerinde engelleri kaldırıyor. Sonra kulaklarındaki vakrayı kaldırıyor ve işitme hassasının üzerindeki işitme engelini kaldırıyor. Sonra kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbin içine ihbap koyuyor. Bu kişi irşat makamını herhangi bir adamdan ayırt edemezken, bir noktadan sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. O irşat makamı ki onun hidayetine sebebiyet verecektir. Herhangi bir insan değildir. Mutluluğu ona bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala tarafından. İnsanları mutlu kılmak için Allah-u Teala o kadar güzel formüller dizayn etmiş ki, işte bu formüllerin hepsinin bileşke noktası kalbinizdir. Kalp, Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu vücudunuza kan pompalayan, tekrar kanı çeken, akciğerlerde temizlenip tekrar vücudunuza kan pompalayan, fizik vücudunuzun kalbinden bahsetmiyoruz. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Önce ruhunuzun kalbinin %100 hasletlerle dolu olduğunu gördük. Sonra Allah-u Teala ne yaptı? Ruhunuzu geriye istedi. Siz de ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. Ve bu noktadan itibaren Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi kesti. Şeytanın sizi ne üzmesine müsaade etti, ne de yoldan çıkarmasına müsaade etti. Yoksa şeytan gibi kurnaz bir mahluk herkesi yoldan çıkarabilir. Öyleyse bunu yapabilmek için insanların nefslerinin buna müsait olması lazım. Başlangıçta herkesin nefsi müsaittir. Çünkü afetlerle doludur. Ama Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren Allah o kişiyi koruması altına almıştır. İşte böyle bir dizaynda kişi koruma altındadır. Ve yaptığı zikirde Allah'ın katından gelen nurlar kalbine yerleşecektir. Peki böyle bir şey için Allah-u Teala ne yapmış? Önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmış. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki,

O kişi ki diyor Allah-u Teala, Allah onu kendisine ulaştırmaydılar. Allah onun göğsünü yarar, teslimler için. Allah kimi kendisine ulaştırmaydılarsa, o kişinin göğsünü yarar ve teslimlere açar diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şöyle diyor Allah Teala: "Femen yuridullahu en yehdihu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslimleri açar. Ruhunun teslimini açar, fizik vücudunun teslimini açar, nefsinin teslimini açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında bir insan için söz konusu olan şey bu güzelliği yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynda hepiniz için mutluluk var, huzur var ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak var. Ama konu kalbinizle alakalı. İşte nefsinizin kalbi baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah göğsünüzden kalbine nur yolunu açtı. Sonra ne yapar? Siz zikir yaptığınız zaman sizin kalbinize evvela rahmet nuru gönderir. Bu asli unsurların kalbinize ulaşmadan evvelki Allah'ın ilk hediyesidir. %2 rahmet nefsinizin kalbine ulaştığı zaman rahmetle ilişkiniz kesilir. Artık nefsinizin kalbine rahmet gelmeyecektir. Ama bundan evvel ne yapmıştır Allah-u Teala? Mürşidinize ulaşmadan evvel göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Sonra zikir yapmışsınızdır. Nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşmiştir. Bu sizi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi yaparsa ne olur? O zaman mürşidinizi Allah'tan sorma hakkınız otomatik olarak doğar. Hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, o zaman Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. İşte Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz an ikinci defa takvanın sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ikinci takvanın sahibisiniz. Ve Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, başlarının üzerine emrimizden ruh göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu ruhu niçin ve nasıl gönderdiğini söylüyor. Allah'ın katından onlara ruh göndeririz diyor Allah Teala. O ruh onlara der ki: "Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüttelakın geldi. Vücudu terk et." Bu devrin imamının ruhudur. Bir günde 10 bin kişi, 100 bin kişi tabi olsa hepsinin başının üzerine devrin imamının bir ruhu mutlaka ulaşır. Bu hayatta olan birisidir. Devrin imamıdır, yani huzur namazının imamlığını yapar. Onun ruhu, o ruh da Allah'ın katındaki de devrin imamının ruhudur, imamlığı yapan. Diğer ruhların da hepsi onun %100 aynıdır, tıpatıp. Ve kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu ona der ki: "Senin
Yevmüttelakın geldi. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Sebe suresi Nebe suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah'a karşı bir yol tuttuğunu söylüyor ve Allah'a ulaştığını söylüyor o ruhun. Devrin imamının ruhunun Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu, bu sebeple Allah'ın zatının o ruha meab olduğunu, sığınak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Nefsinizin kalbi öyle bir biçimde dizayn edilmiş ki Allah Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazıyor. Ne olur? İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. İşte bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açılan o delikten, yoldan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde %2 rahmet birikimi başlangıçta tamamlanmıştı zaten. Daha mürşidine tabi olmadan tamamlanmıştı. Ama bundan sonra, tabiyetten sonra gelen nurlar artık başlangıçtaki rahmet nuru değildir. Rahmet nuru bir öncüdür. Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %98 işgal edecek olanlar fazıllardır. İşte fazıllar ruhunuzun faziletleridir. Ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazıllardır ki kişiyi fazilet sahibi kılar. O kişi faziletli bir insan olur. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz devrin imamının başının üzerine gelip emretmesi üzerine vücudunuzu terk etmiştir ve Allah Teala kalbinize imanı yazmıştır. Vücudunuzu terk eden ruh devrin imamının dergahına gider. Oradaki diğerleriyle birlikte safa girer. Hangi saftaysa başlangıç noktası orada yerini alır. Hangi safın neresindeyse onarlık insan safları söz konusudur. Önlerinde rahlelerle devrin imamının dergahında eğitilirler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu hedeflere birer birer ulaşmaktır. İşte bir insan için mürşidine ulaştığı anda kalbine iman yazılmasının, devrin imamın ruhunun başının üzerine gelmesinin ötesinde bütün günahları sevaba çevrilir. Allah Teala onun bütün günahlarını Furkan 70'te sevaba çevirdiğini söylüyor. Sonra o güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 verirken her sevabına,
Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın günah ölçüsü bire birdir. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama aynı kişi bir derecelik bir sevap işlese 10 derece yazılır. Ne zamana kadar? Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olana kadar. Tabi oldu, bir derecelik sevap kazandığı zaman 100 derece yazılmaya başlanır. Bu başlangıç kademesidir, nefse emmaredir. Ta ki kişi ruhunu birinci gök katına ulaştırsın, hep nefsi emmare devam eder. Nefsinin kalbinde kişinin %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Gelen fazıllardan nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışanlar %7'yi oluşturduğu zaman kişi birinci gök katındadır. Ve bu rakam artar, kişi ikinci gök katına çıktığında nefsin kalbindeki nurlar %14 olur. Üçüncü katta %21 olur. Birinci %50'lik standart o kişinin nefsi emarenin sahibi olmasını ifade eder. İkinci %7 nefsi levameyi ifade eder. Yani kişinin nefsini levmetmesini. Nefsi emarede kişi kötü durumdadır. Dışarıdan birisi gibidir başlangıçta durumu. Nefsinin kalbi baştan aşağı afetlere doludur. O kişi ilk adımı %2 rahmet nuruyla atmıştır. %98 kalmıştır fazıllar. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. Nefsin emrindedir kişi. Sonra kişi nefsini kınamaya başlar, levmetmeye başlar. İkinci gök katına ulaştığı zaman kendisine verilen derecat rakamı 1'e 100 iken 1'e 200 olur. Üçüncü gök katı nefs-i mülhime, nefsinin kalbinde bir %7 daha nur arttı. Sonra dördüncü katta bir %7 daha nur. Nefs-i mülhimeydi, nefs-i mutmainne ve beşinci gök katında nefs-i radiye, altıncı gök katında nefs-i mardiye. Allah'tan razı olmak, nefsi radiye. Allah'ın bizden razı olması, nefsi mardiye. Ve nihayet nefsi tezkiye, 7. defa %7 nur birikimi. %7'den 7 kere 7, %49 eder. Kişinin nefsinin kalbi %9, %49 fazıllara dolmuştur. %2 de rahmet nuru sebebiyle o kişinin nefsinin kalbi şeytanın karanlıklarından daha çok nurlarla dolmuş olur. İşte bu nokta o kişinin kalbinde bir güzelliği yaşaması anlamına gelir. Artık nefsinin kalbinde afetler %50'nin altına düşmüştür. Şeytanın %100'lük hakimiyeti başlangıçta nefsin kalbi %100 şeytan tarafından kontrol altında tutuluyordu. Buradaki hakimiyet artık %49'a düşmüştür. Yani şeytan %50'den daha az söz sahibidir. Söz sahibi olan ruhunuzdur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp gitmiştir. Ve kalbinizde hakim olan unsur fazıllardır. Allah'ın emirlerini %51 kadar yerine getirebileceksiniz. Bu kalbinizdeki bu noktaya ulaşma size Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin kalbini bu noktaya ulaştırır. O kişi için bu bir büyük mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey çok güzel. Kalbiniz %51 nurlarla dolmuştur. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %81'e çıkacak. Günün tamamına yakın bir kısmında Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Böyle bir dizaynda daha ötesi de var. Nefsinizin kalbi öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaşacaksınız. %100 nurlarla dolacak. İşte hepiniz için bu güzellikler bu seviyeyi gösterir ve de
Allah-u Teala'nın indinde %100 nurlarla dolu bir kalbiniz oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve bu noktada artık son teslim gelmiştir. Ruhunuzu, veçinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Bundan sonra ihlas makamını aşacaksınız. Salah makamında iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Bu sizin dünya mutluluğunu %100 yaşamanızı imkan dahiline sokar. Nefsinizin kalbi ise o noktada 19 mertebe müzeyyen olmuştur. %100 afetlerden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olmuş ve bütün güzellikleri yaşayabilecek olan bir hüviyete ulaşmışsınızdır. Kalbiniz bu ulaşmada en önemli rolü oynamıştır. Allah-u Teala'nın hepinizin kalbini müzeyyen kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var, ikinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi, sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şey ise en güzelidir. Öyleyse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. 1. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek. 2. Kötülük karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. 3. Kötülüğe İyilikle mukabele etme. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarruf altına aldığı için. Bizi tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam.
Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü, yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna, insana ruhundan üfürmüş. O en çok sevdiği mahlukunda mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. Bir daha. 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka
mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayet-el kürsi okuyan kişi Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fethetli nitadan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, Maçin'de olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidin nerede olduğunu öğrenecektir ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu
onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Para fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsine de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları, işte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur, İncil'de mevcuttur, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, üçünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Monist olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gene 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hz. İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hazreti İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve 3 grubun da, 3 dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin

İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur. Aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de

7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 1. İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 2. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil. Elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane safa ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez. Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah Teala'nın İşaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah-u Teala herhangi bir tanesinin Allah-u Teala tarafından gönderilmediğini
iddia edemez. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah-u Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitap dediğinde de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala boşuna konuşmaz. Allah-u Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait bu 7 Safa ve 4 Teslim'le hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla 3 kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak, bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak, bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır.
Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır! Biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz. Ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler, kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler, cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize
hesap görücüler kafidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar o saatten kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin? Yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları putları cüz cüz parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı Vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk.
Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, sedleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korkuyla büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz
ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar, ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun şeytanın üzerine yazıldı ki kim ona şeytana dönerse o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer bağış edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beas edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedim mi ki Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
o inkar edenler ki onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın yedi safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan tattıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o, gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye kesilme zamanına kadar menfaatler sütünde, yönünde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramaları sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun? Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez.

ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir. İlim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun, irşad makamının, veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kafirlerin ondan şüphesi zail olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki O'ndan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, Ali yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler.
Öyleyse emrim konusunda senin

seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin. Neredeyse ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

Zeminin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onun da bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu günkü sohbetimiz ayetlerin sırları konusunda. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki açıklanması lazım gelen hususları sizlere izah etmek için huzurlarınızdayız. Ahzab 67'de Allah Teala buyuruyor ki وَقَالُوا dediler ki Rabbena, Rabbimiz, inna muhakkak ki biz, atana, na biz ata itaat ettik, saadetana, saadetlerimize, yani din konusunda içimizdeki ileri gelenlere. Ekberayna ve büyüklerimize. Kebir, büyük. Kübera, büyükler. Kübera'dan sonraki na, bizim büyüklerimiz. Hüviyetine sokuyor kelimeyi. Kübera'yana, büyüklerimiz, yani muhakkak ki biz itaat ettik, saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere ve kübera'yana ve büyüklerimize ve böylece edallûne, saptık. Edallûne es-sebîlâ. Sebil, sebilden, Allah'ın yolundan saptık. Allah'ın yolu biliyoruz ki sırat-ı müstakim. Sırat yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan yol demek. Nereye istikamet üzere olan? Allah'a istikametlenmiş olan yol. Öyleyse sırat-ı müstakim yol olarak bakarsak iki tane yatay, iki tane dikey yoldan oluşuyor.

Birinci yatay yol, hangi mürşide tabi olmuşsak, o mürşide tabiyetle başlar. O mürşidin dergahından, devrin imamının dergahına kadar olan yatay kesimi kaplar. Bu birinci yatay sebildir. Devrin imamının dergahı, yedi tane gök katının açıldığı bir seyri sülük adlı yolculuğun başlangıç noktasıdır. Burada hem yedinci kata kadar çıkabilenler ama yedinci kata kadar ulaştıkları halde yedinci katın yedi tane alemine henüz ulaşamayanlar vardır. Hem de yedinci katın yedi tane alemini de geçebilenler vardır. Yedinci katın birinci alemine çıkabilenler, ikinciye ulaşabilenler, üçüncüye ulaşabilenler, bunların her birisi ulaştıkları yerde kalacak olanlardır. Dördüncü aleme, beşinci aleme, altıncı aleme ulaşabilenler, altıncı alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıktan sonra sitetli müntahaya ulaşıp son noktadaki, en üst noktadaki o yaprakları, çiçekleri muhteşem olan ağaç, sitre. En son varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç. Oradan yokluğa geçilir. Allah-u Teala nerededir? Yokluktadır. Allah-u Teala yedinci gök katının yedinci aleminden Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla çıkılacak olan yokluktadır. İşte böyle bir yolculuk sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Birinci yatay yol, hangi mürşidin dergahında o mürşide tabi olmuşsak, oradan devrin imamının dergahına kadar olan yatay yoldur. Birinci dikey yol, devrin imamının dergahından başlayan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına birer birer uğrayarak dikey bir yolculukla yedinci gök katına ulaşan dikey yoldur. İlk yatay yol ve ilk dikey yol. Yedinci gök katında önce zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşılır. Bu kader hücreleri altıgen şeklindedir. Herkes kendi kader hücresinin o gününe ulaşır. Hangi gün oraya çıkmışsa ruh, o güne ulaşır. O gün orada kader hücrelerinin o günündedir. Her altıgen önünde sonsuza doğru uzanan her altıgen bir günü ifade eder. Yani önündeki ilk altıgenden içeri girse kişi orada yarının yaşandığını görecektir. İkinci altıgenden içeri girse öbür gününün yaşandığını görecektir. Daha o günler gelmemiştir, yaşanmamıştır. Ama Allah'a göre çoktan her şey olmuş bitmiş, kıyamet bile kopmuştur. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen, sıfırlama noktasına o kadar çok yaklaştıran ki sıfırlayabilen demek
rahatlıkla mümkün. Bir sonsuz sizin sahibidir. Öyle bir sonsuzsuzdur ki zamanı sıfırlar. Allah Teala sıfır zaman aralığında her şeyi yapmaya muktedirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki birinci yatay Sırat-ı Müstakim'in birinci ayağı tabi olunan dergahla devre imamının dergahı arasındaki mesafe kadardır. İkinci yolculuk devre imamının dergahından başlar. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeye ulaşır. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı gök katına ve yedinci gök katına ulaşır. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde edilir. Üst katlara çıkabilenler burada öyle bir secde işlemini gerçekleştirirler. Bu Sırat-ı Müstakim'in Tarık-ı Müstakim adını alan kesiminin ilk adımıdır. Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in içinde bir bölümdür. Zemin kattan başlayarak yedi tane gök katını aşan kesimi, Sırat-ı Müstakim'in yedi tane gök katını aşan kesimi Tarık-ı Müstakim adını alır. İstikamet üzere olan yol, zemin kattan yedinci gök katına istikamet üzere olan yoldur. Birinci katta açıkta secde yapılır. Çimenler üzerinde, seccadelerde. İkinci gök katına ulaşılır. İkinci gök katında su arılma havuzlarının önünde ayakta sıraya dizilir ve de oradaki olayın tahakkuku beklenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı oradan ikinci kattan ayrılarak orada yedinci kata kadar çıkacak olanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ taraflarına ulaşır. Devrin imamı ise sol taraflarına ulaşır. Onlar önden çıkacak olanlardır. Hiçbir katta

kimseyi bırakmazlar. Yedinci gökyatına kadar tırmanırlar. Yedinci gökyatında yedi tane alemi geçerler. İşte o geçişlerinde grubu teşkil edenler zikir hücrelerinde zikir yapmak üzere yola çıkmış olanlardır. Buraya kadar yolculuğa çıkanlar arasında 7. kata kadar çıkan kafilenin sağ başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol başında da Devrin Emam'a yer alır.

Ve de onlar 7. kata kadar ulaşırlar. Özel bir yolculuk yaparlar. 7. kata kadar başlıkları yerde sadece secde ederler. Hiçbir yerde bir eksilme olmaz. Her katta kalanlar 6. kata kadar bundan sonraki devre olarak çıkabilenlerdir. Onlar her katta bir kısmı kalarak yükselirler. Son kalıntılar da 6. katta kalırlar. Ana kafilelerden biri 7. kata çıkamaz, 6. kata kadar çıkabilir.

7. kata kadar çıkabilenler, 7. katta dağılmak üzere çıkanlardır. Bir kısmı Ümmül Kitap'ta kalacaktır. 70 kişi. Bir kısmı daha başlangıçta fikir hücrelerinde kalacaktır. Kader hücrelerinde kalacaktır. Bir kısmı kudretin izinde kalacaktır. Devrin imamı makam-ı Mahmud'da kalacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise divan-ı salihinde kalacaktır. Geri kalanlar fikircilerine ulaşarak fikirlerini gerçekleştireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, işte sırat-ı müstakim budur. Asaf suresinin 67. ayet-i kerimesinde geçen biz küberamıza itaat ettik ve öyle senin yolundan saptık ifadesi senin sırat-ı müstakiminden saptık manasına geliyor. Peki onlar saadetlerin sözünü mü dinlemişler? Evet, yani devrin din büyükleri. Bugün de devrin din büyükleri vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı onlardan bir grubu oluşturur. Üniversitelerdeki öğretim üyeleri de ikinci kısmını oluşturur. Kübra'nın. İşte burada konumuzun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. İslam'ın Kur'an'daki esasları 7 Safa ve 4 tane teslim asırlarca evvel İslam'da yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır öteye kadar ulaşan bir din uygulaması. O zaman dinin bütünü tatbik ediliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Kendilerine tabi olunacak olan insanların Allah'tan sorulması söz konusudur. Bu yapılır. Kişi tabi olmayı çok büyük bir kalbi dilekle diler. Öyle ki artık mutlaka tabiyetini gerçekleştirmesi lazım geldiği kanaatine ulaşır. Böyle bir insanın ne yapması lazım? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Saat 12'den sonra şimdiki saatle her tarafta birer saat ileri alındığı için saat 1'den sonra gece saat 1'den sonra boy abdesti alan kişi hacet namazını kılar. Birinci rekatta 3 tane ayet-i kürsi. İkinci rekatta İhlas, Felak, Nas. Teşehhüd miktarı oturmak. Üçüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dilekle dileklenen kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman eğer bu kişinin dileği halisse gerçek anlamda Allah'ın tayin mürşide ulaşıp tabiyette kararlıysa Allah Teala onun bu kalbi yapısını en iyi bilendir. Böyleyse o kişiye mutlaka o gece mürşidi gösterilir. Bu sağlamlıkta değilse kişinin kalbi tekrarlaması gerekecektir. Hacet namazını hep aynı standartlarda oluşur. Gece saat 1'den sonra şimdiki saatle gece saat 1'den sonra bir boy abdesti alınır. Allah-u Teala'dan hacet namazı kılınarak mürşit sorulur. Allah-u Teala böyle bir talebin sahibi olan herkese mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı
bütün insanlar için açıktır. O en iyiye ulaşılmasını ister. Ama her devirde saadatlar ve kübera daima var olacaktır.

İşte iki nevi bu gruptan saadetler Diyanet İşleri Teşkilatı'nı Kübera'da üniversitelerimizdeki en üst seviye yetkilileri, profesörleri muhtevasını alıyor. Belki Diyanet İşleri'nin başkan ve başkan yardımcılarının da küberanın arasına almak söz konusu olabilir. Peki neden böyle söylüyoruz? Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylediğimizin açıklaması dindeki gelişmelerle alakalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra İslam dininin Kur'an'daki İslam olarak yaşanması daha 4 asır devam etmiştir. Sonra bir ayrıcalık söz konusudur. Dinin temel umdeleri o devirdeki tartışmalar sebebiyle unutulmuştur. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kanadı temsil etmişlerdir. Ve sadece inanç tartışılmıştır. Maturidiye tabi olanlar imanda veya Eş'ariye tabi olanlar iki grup oluşturmuştur ve halen olaylar tartışmalıdır. Hala tartışılır. Ama netice itibariyle Eş'ariye tabi olanlar da, Maturidiye tabi olanlar da İslam'ın iki kanadını oluşturmuştur. Fakat onunla kalmamıştır. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye 4 tane mezhebinde oluşması, yani dinde fırkalara ayrılma burada tahakkuk etmiştir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Tekrar ediyorum. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Ve dini ayakta tutun diye. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun ne demek olduğunu açıklıyor. Habibim, sen Hanif'sin. Hanif olarak peçini ayakta tut. Ve o dini ayakta tut ki o din ezeli ve ebedi dindir. Ezeli dindir, başlangıcı yoktur. Hep var olan bir dindir. Ebedi dindir, geleceğe doğru da sonsuza kadar uzanacaktır. Sen Hanif'sin, Hanif olarak veçhini dine ikame et. Ve dini ayakta tut.
Sen Hanif'sin ve bu din Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır diyor Allah-u Teala. Ezeli ve ebedi din sadece o dindir. Rum 30. ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve fırkalara ayrılmayın, dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmanın birinci açıdan mütalaasına gelince Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu konuya da ışık tutuyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve o müşriklerden böylece, o müşriklerden ve namaz kıl ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır her biri. Kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Böyle olması lazımken cehennemde olanlar diyorlar ki artık son pişmanlık fayda vermiyor, cehennemi görmüşler. Cehennemde insanların nasıl yandıklarını, ya Rabbi muhakkak ki biz sadatlarımıza ve küberamıza ve büyüklerimize, işte bugünün bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığı, ikinci kesimi üniversitelerdeki öğretim üyeleri, hepsi değil ama büyük çoğunluğu klasik din öğretisinin temeli içerisinde sağlarına sollarına bakmak, Kur'an'ın esaslarını incelemek gereğini duymadan yaşamak gibi bir hedef tayin etmişler kendilerine. Sadatlar ve kübera dini bugün kontrolleri altında tutuyorlar. Ve de o din İslam'ın 5 şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Eğer onlara derseniz ki bir dakika Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyen şirktedir diyor. Gideceği yer cehennemdir diyor. Onları karıştırma diyorlar. Biz atalarımızdan bunu gördük diyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. 5 tane şartı kim gerçekleştirirse o kişi cehennemden paçayı kurtarır diyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a milaki olmayı dilemek yok. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olamayacağını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah-u Teala'ya yönel Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İlk takva mı bu? İlk takva oldu kesin çünkü arkasından gelen ifade onlar o takva sahipleri ki eğer bu takva sahibi olmazsa o kişi, o zaman onlar şirkte olanlardır diyor Allah-u Teala.
Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şirktedirler. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kaç fırkaya ayrılacak ey Allah'ın Resulü diye sual edildikte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki 72 fırka. Bu 72 fırkanın içinde de küçük gruplar halinde bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp mürşide tabiyete ulaşan, ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, irşad olan ve iradelerini Allah'a teslim eden gruplar ulaşacak diyor. İşte Ashab 67'de bu sapma olayı açık bir şekilde görünüyor. Din büyüklerinin onların yolda çıkmasında medar olduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Bu geçmiş devirler. Onların ifadesi. O devirlere ait ifade. Ashab suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Rabbena Rabbimiz atihim onlara ver. De feyni minel azabı azaptan iki kat ver. Vel anhum lanen kebira ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın yolundan saptıranların azabı sapanların, onlar seviyede sapanların iki katıdır. Ayrıca Allah'ın lanetine de muhatap olurlar. Bu standartlar içinde bugün din öğretiminde söz sahibi olanlara Allah Teala bunları ihdar etmiş oluyor. O öğrendiğiniz ilim diyor Allah Teala sizi şirkten, gizli şirkten kurtulamaz, kurtaramaz. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız takva sahibi olamazsınız. Sadece münib olanlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar kurtulurlar diyor. Zaten bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bu konunun sonucuna varması için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o cehennemden kurtulmuştur. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, takva sahibi olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Nibine ileyhi ve tekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Ona karşı minibineyleyhi Allah'a yönelin. Ettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Min kavleyin yetekümün azabı üzerinize azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken yapacaksınız bunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ashab suresinin 67 ve 68. ayetleri bu açıdan gerçekten bir ibret levhasıdır. Açık bir şekilde Kübera'yı ve Sadat'ları körü körüne takip edenler
Allah'ın yolundan saptıklarını itiraf ediyorlar. Ve saptırılanlar sapanlardan, saptıranlardan şikayetçiler, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle, lanetle diyorlar. Din, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bütün şumuluyla şekillenmiştir. İslam dini 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. İkinci safa Allah'tan mürşidini sorup, mürşide ulaşıp tabiyet, 14. basamak. Bu tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Ve devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Oradan 7 tane gök katını diğer yüzlerce insanla birlikte, insan ruhuyla birlikte aşacaktır. Her katta eğitimini tamamlayacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve en sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle sitetil müntahaya ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır oradan da. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında öylesine güzel ki, bu güzellikleri Allah koymuş, biz insanlar da hepsinin üstüne sünger çekmişiz, mahvetmişiz her şeyi. Ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devri. Bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe dediğimiz kişilerin hepsi. Hepsi kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuş. Hepsinin ruhu vücudundan ayrılmış. Bütün ruhlar 7 tane gök katını aşmış, bütün sahabenin ruhları. 7. gök katında 7 tane alem geçmiş. Sitetil müntahaya aşmış. Sitetil müntahaya ulaşmış ve oradan Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatında yok olmuş. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Buraya kadar Allah-u Teala'nın herkese garanti ettiği bir olay var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, %90'dan fazlasını seçer. Onların çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sadece onları, onların hiçbir zaman %5'i varmayan bir kesimini Allah Teala Allah'a ulaşmayı onlar diledikleri için sadece Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman 1. kat cennetin sahibi olurlar. 3. basamaktalar. 14. basamakta mürşitlerine tabi olurlar, 2. kat cennetin sahibi olurlar. Ruhları vücutlarından ayrılır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 4. kat cennetin sahibi olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder, 5. kat cennetin sahibi olur. 27. basamakta muhlis olur, 6. kat cennetin sahibi olur. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eder, irşada memur ve mezun kılınır ve adın cennetlerinin sahibi olur. İşte Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde bu hedeflerin hiçbirine ulaşmaktan
ulaşmayı bütün insanlara haram eden öğrendikleri ve öğrettikleri yanlış ilim sebebiyle o insanların Allah'ın yoluna ulaşmalarına engel olan ilim sahibi olduğunu düşünen insanlar Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala onları anlatıyor. Bugün iki grup insan bu hüviyette insanlara üniversitelerde din öğretiyorlar, insanlara camilerde din öğretiyorlar. İmam Hatip Liseleri lise seviyesinde din öğretiyor ve öğrendikleri ve öğrettikleri din ilmi insanları sadece cehenneme ulaştırabilen bir nitelik taşıyor. Hala incelemek gereğini duymuyorlar. Bu konudaki yetkililer bu kadar insan bilmiyor da o mu bilecek diyorlar. Evet, o bilecek. Çünkü o bu ilmi Allah'tan alıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve büyük Türk halkı, aziz Türk milleti. Ülkemizde bir fitne patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu, bu asla emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim, İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın dördüncü kademesinde ifşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin irade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah-u Teala, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor, biziz, biz. Ve iblisin Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit.

şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı. İşte iblis Kur'an'ı unutturmuş sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis Kur'an'ı insanlara unutturmayı başarmış. Bugün din alimleri İslam'ın demin bahsettiğimiz 7 safhasının hem farz olduğunu bilmiyorlar hem de 7'sinin de sahabe tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorlar. Öyleyse bizim görevimiz sizlere bunları açıklamaktı, açıklamaktır, açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan, hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın evrindekiler dünyanın hidayete açılma penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan olur ki bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanların yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri. Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin
kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış. Mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var. Ve Allah'ın hidayeti hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kurulundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan dolan, iftira, bunca seviyesiz hakaret ve o hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için. Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki. Evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bize ait hasletlerin tekrar sahibi olabilir. Bize ait İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar. Ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak, size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel-Asr suresi bunun bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslamı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28 seneden beri onlara
Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz insanlara bu onların bilmedikleri ve onların İslam'ın 5 şartı uygulamasına çok fark eden bir dizayn, Kur'an dizaynı, Allah'ın dizaynı. Ve biz size o dizaynı vermekle mükellefiz. Öyleyse burada Kur'an'ın 28 basamağına en azından birer satırla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Birinci safhada, birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah-u Teala buyuruyor ki, Şura 13'te Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler. Başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167 168 169'da. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafir lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'ın Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sevilinden men ediyorlar. Onlar diyor Allah Teala uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmayacaktır diyor Allah Teala. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Burada ne görüyoruz? Bu basamakta insanların henüz seçilmediğini görüyoruz. Bu seçilmeyen insanlar tam bu insanlar, hidayete mani olmaya çalışanlar, insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar.
İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 3. ayet-i kerime ve ma berruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisuhi illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse? Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da, ey ameli olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevabı çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor ve Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicabı mestüreyi, görme hastalarının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor, kalplerindeki ekinleti alıyor, idrak önleyen müesseseyi, ve kalplerine ekinlet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkanda 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idrake ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi kör, sağır, dilsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden, hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amen olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Allah kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim, 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde, "Femen yuridullahu an yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islami." Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne giriyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi.
hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği neşeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi veriyor. Evvela mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tekullaha ve ebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Ve böylece takva sahibi olun ve nefsini de cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabri ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İsteyin diyor. Kimden istenecek? Belli. Namazda istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki ama diyor huşu sahipleri hariç, onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de ruhlarının ölümden sonra Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn istihaneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış. Hak sahibi Allah Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler, bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışmak. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye. 14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Tabiyet, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır?
Sadece onun. Allah Teala diyor ki: sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden, devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahi karşı sebili diyor Nahl Suresinin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor. Kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan, neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi, mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki: münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar. Ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. O zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana, insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. Onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. 1. Kalbinin içine iman yazılıyor. Ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme, ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli. Devrin imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala.
Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar bire 10 verirken Allah-u Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren bire 100 vermeye başlar ve bu bire 100'ü bire 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla, nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar. Yapıştığı zaman da bir daha orasını terk etmez. Bu nefsin kalbinin fazıllar tarafından işgalini ifade eder. Her %7 fazıl birikiminde ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkmış, ana dergaha ulaşmış olan ruh, bir gök katı yükselir. İlk %7'de birinci gök katına ulaşır. Kur'an-ı Kerim buna nefsi emare diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvameye ulaşılır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Nefsi levvame, Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Üçüncü defa %7 nur birikimde nefsi mülhimeye ulaşılır. Fe elhamaha ve fucuraha Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası ve fücuru şeytanın fücarı ilham edilir. Elhamaha, takvaha ve fücuraha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Beşinci kat. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı kat nefsi mardiye. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyetüen nefsi mutmainnetü ireceği ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Nefs bunlara sahip, ruh Allah'a geri dönüyor. Ve yedinci gök katına ulaşan ruh, yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatına geri dönüyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah Teala? Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak
üçüncü safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı dilediği kişi birinci safhada mürşidine ulaştı. İkinci safha Allah'a ulaştı ruhu. Üçüncü safha. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa'in itta haze." Allah Teala'nın diyor o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için meab olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur, Allah Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah Teala negatif zühdten bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrini gün yarısından öteye geçirerek, her gün gün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Sonra kişi zikrini arttırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ulu'l-elbab oluyor. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor: "Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ulu'l-elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak. Ve kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Gaybi imanı tahkiki imana ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa,
zaten tahkik imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır. Kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve böylece kişi yerlerin melekutunu görecektir. Yedi kat yerler, yedi kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir. Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulvelbap makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Ama kendisine yedi kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُنْهِسِينَ لَهُدْن۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. Yedi kat gökler ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir burada. Ve en son indi ilahide, indi ilahinin en yüksek noktası Sitret-ül Münteha gösterilir. Sitret-ül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve Allah'a Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada tövbe-i nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başının üzerine salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe, günahların sevaba çevrilmesi dördüncü kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Beşinci kademede ise o kişinin iradesi de Allah Teala'nın iradesine bağlanır ve o kişi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa farz mıdır? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Farz.
Allah Teala buyuruyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine azap gelmeden önce. Münibine ileyhi ve eslemu, ona yönel ve ona teslim ol. Sümme la tünsırın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da ve içini de nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi. Allah Teala diyor ki bu Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde vellezî neştenebut tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Onlar diyor Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Ne olmuş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Herkes başlangıçta tağuta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda tağuta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil.
Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah Teala o konuda? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Mümtehine 12'de de hanımlara el öptürmek suretiyle nasıl tabiyet vereceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onları da bir adettir diyor. Onlar da tabi olsunlar diyor. Öyleyse tabiyet farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Söylemiştik Maide 35'te. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Kesin. Burası 14. basamak. Peki 21. basamakta ruhların Allah'a ulaştırılması söz konusu. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki, ey Ademoğulları, sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala? Ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz leçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Fizik vücudun Allah'a teslimi de farz, bütün sahabede teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, deyin ki ey sahabe, biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız, halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki, kullarım sana benden sorarlarsa ben de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı, onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Ve böylece irşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfür, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın 5. kademesine. Yani irşada ulaştıktan sonraki
irşat makamına tayin, irşada

iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde, o sabıkın evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları mühtanlara atan bu zavallı insanlar, bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki, mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

0: Sahabe Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutlu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ateizm ve deizmden mürşitle kurtularak mutluluğa ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ateizm, Allah'ın veya herhangi bir ilahi varlığın varlığına inanmama durumudur. Ateistler genellikle dini inançları reddeder ve doğaüstü açıklamaları kabul etmezler. Onlar tamamen kendilerini bu zahiri aleme kilitlemişlerdir. Bunların akılları kafa gözlerinde toplamış, sadece gördüklerine inanıyorlar. Deizm, Allah'ın var olduğuna inanır, ancak bu Allah'ın evreni yarattıktan sonra müdahale etmediğini savunur. Deistler, peygamberlik, vahiy, mucize gibi dini kanunları reddeder, Allah'ı sadece akıl ve dua yoluyla tanıyabileceklerini düşünürler. Kısacası ateist Allah yok der, deist Allah var ama dinler uydurmadır der. Sevgili kardeşlerim, tabii bunlar Allah'ın mahlukatıdır. Allah onları yaratmıştır. Nasıl mümini Allah yaratmışsa, kafiri Allah yaratmışsa, deisti de, ateisti de Allah yaratmıştır. Ve şimdi Allah'ın yarattığı insan mahlukuna bir göz atalım. Allah-u Teala ateistler de deistler de içinde olmak suretiyle bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Bu zahiri alem yaşayabilmemiz için bir fizik bedenin sahibiyiz. Allah-u Teala bu fizik bedenin içerisinde ateistler de deistler de kafirler de içinde olmak kaydıyla herkesi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve dış düşman olan şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Ama Allah-u Teala yine fizikülün içerisinde doğar doğmaz herkese zatından ruh üfürüyor. Secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fihim ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Nasıl ruhta, nefste 19 tane hastalık varsa, ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, İman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, sekinet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve bu zahiri alemat olan fizik beden, berzah aleminat olan bir nefs ve Allah'ın zatına üfrenen bir ruhla insan, Allah-u Teala insana serbest irade vermiş. Dilediğini yapabilme yetkisi. Ama sonradan bedelini ödemek kaydıyla ve aklın kumandasında bir hayatı yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, ateistler ne diyordu? Bir kere daha bakalım. Allah'ın veya herhangi bir ilahi varlığın inanmama durumudur. Ateistler genellikle dini inançları reddeder. Yani ateizm için Allah'ın zatından üfürülen ruh yoktur. O kesinlikle ruhu kabul etmez. Şimdi ruh, ateist bir insan için ruh devrede yoksa o zaman hayatını mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsin afetleri, diğer kenarı da kaybettiği dereceler, devamlı olarak mutsuzluğu, huzursuzluğu yaşar. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatı. Peşinden sonra mutlaka bu kişinin gideceği yer cehennem. Yani ateistin hayatında Allah yoktur, ruh yoktur ve ruh kendi hayatında ruha yer vermediği süre içerisinde, tekrar ediyoruz, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda fizik vücudunu kaybettiği dereceler ve devamlı olarak bu kişi için kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazladır. Her olayda mutlaka mutsuzluğu yaşar. Bu dünya hayatında hep huzursuz ve mutsuz. Ölüm sonrası hayatta da gideceği yer, cinyer, sonsuz bir cehennem hayatı. Ama eğer hayatında Allah'a yer verseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydi, o zaman sadece bir dilek onun hayatını mutsuzluktan mutluluğa ulaştıracaktı. Hayatında ruha yer verenler, ruhun talebine uyanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah-u Teala kalben ulaşmayı dileyenleri mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatın sahibi kılar. Onu bu hayata sahip kılan Allah'tır. Ama Allah-u Teala her şeyi bir sebep sonuç tarafında vücuda getirir. Bu mutluluk sonucuna onu ulaştıran Allah'ın zatına üfürülen ruhtur. İşte mutluluk üçgeni. Bir kenarı ruhumuz, bir kenarı Allah-u Teala, diğer kenarı da kazandığı pozitif dereceler. Dolayısıyla böylesi bir ruhun talebi olan kişi için mutlaka hayırları şerlerinden fazladır. Mutlaka mutluluğu yaşar. Bu dünyada huzur ve mutluluk bir dilekle, ahirette de gideceği yer 3 tane cennet. İşte Allah-u Teala biz insanlardan ne istiyor? Ateizm ve deizmden mürşitle kurtularak mutluluğa ulaşmak. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellik sebebiyle kişi deist de olabilir, ateist de olabilir. Fırkalardan bir tanesi deistler, fırkalardan ikincisi de ateistler ve diğerleri. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel hadis-i şerifinde ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ama öncesinde Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Yani 73 fırka, bunlardan her 73 fırkanın içerisinde bir fırka 73. fırkayı oluşturuyor. Fırka-i Naciye. Eğer ateistleri, deistleri de devreye alırsak Yahudilerden, bir kere Yahudilere göre Müslümanlardan da bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Yahudilerden bir fırka, 3 fırka. Ateistler, deistleri de alırsak 5 fırka. Yani bu 70 fırkanın içerisinde 5 fırka bunlardan oluşuyor. Geri kalan 65 fırka. Hristiyanları ele alırsak, Hristiyanların içerisinden de 5 fırka söz konusu. sadece bir tane kurtuluş fırkası var. Müslümanlardan da 5 fırka söz konusu, yani 72 fırkanın içerisinde Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, 3 fırka, deistlerden bir fırka 4, ateistlerden bir fırka 5, orada da 65 fırka diğerlerini teşkil ediyor. Ama bütün bu fırkaların içerisinde küçük bir grup fırka-i naciye oluşturuyor. Ya Resulullah, o kurtuluşa ulaşan fırka kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsak mutlak surette mürşide tabi olmak lazım. Ben ve sizin gibi. Ben dedi, sahabe için Allah'ın tayin ettiği mürşid, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ve ben ve sizin gibi, siz gibi dedi sahabe, Kur'an'daki İslam'ı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliği sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler 70 fırka cehenneme giriyor. Bu 70 fırkanın içerisinde Müslümanlardan, Hristiyanlardan, Yahudilerden, deistlerden, ateistlerden 5 fırka var. 65 fırka diğerlerini teşkil ediyor. Yine aynı şekilde Hristiyanlardan 65 fırka, diğerleri 5 fırka Müslümanlardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan, deist, ateistlerden 5 fırka teşkil ediyor. Yani kısacası sadece bunlar değil, 72 fırka aynı. Şimdi bunlar insanlar neden dinle fırkalara ayrılıyorlar? Her doğan kişi Nahl 78'e göre bir şey bilmeden dünyaya geliyor. Ayetlerden gafil. Şimdi tekrar 19 negatif özelliğe bakalım. Dolayısıyla herkes ayetlerden gafil. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnededir, sağır dilsiz ve kördür, şeytanın kulu dostudur. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Sebil-i gaydedir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Gideceği yer cehennemdir. Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Yani ateistler takva sahibi değiller, ulaşmayı dilemedikleri için. Ateistler, deistler mümin değiller, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ateistler, deistler, dinde fırkalara ayrılanlar hidayete değiller, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ama mürşidin özellikle her devirde devrin imamı asaleten peygamberse o Allah'ın bir mürşidi ve devrin imamının Nebi Resulse peygamberse 5 görevi var Bakara 151'e göre. Birinci görevi ayetleri tilavet ediyor. İşte bu ayetlerin tilavetinde Allah'a davet söz konusu. 7 safa davet. 1. safa davet Enfal 24. 2. safa davet Yusuf 108. 3. safa davet Yunus 25. 4. safa davet Nahl 125. 5. safa davet Hac 67. 6. safa davet Kasas 87. 7. safa davet Fusilet 33. 1. safa davet devrin imamı, ona bağlı olan bütün vesileler, mürşitler Allah'ın zatına davet ediyorlar. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırıyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu davete muhatap olan küçük bir grup Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama diğerleri, seçilmeyenler, seçilip de daveti kabul etmeyenler, onları Allah derahette bırakıyor. Ve dolayısıyla sadece daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 73 ayet-i kerimede 19 fiille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması açıklanıyor. 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Şimdi tekrar gelelim asli noktaya. Enfal 24, Allah'a ulaşma dileği. Şimdi bu dileğin sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kesinlikle sağır, dilsiz ve kördür. 19 negatif özellikten bir tanesi. O zaman bu 19 negatif özelliğin sahibi insanlardan deistler, ateistler de var. Fırkalardan bir tanesi bunlar. Bunlar şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnedir ve ilgili ayetleri de görüyorsunuz. Sağır, dilsiz ve kördür. Şeytanın kulu ve dostudur. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Sebil-i gaydedir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan takva sahibi değiller, mümin değil, hidayet edin. Ama 19 negatif özellikten kurtulmak istiyorsak mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz, Enfal 24'e göre daveti kabul etmemiz lazım. Enfal 24'e göre daveti kabul eden kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyince 4. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve 5. basamakta o kişinin baş gözündeki cameti varsa alıyor, mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, mürşidin sözlerini kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Böylece Enfal 29'a göre o kişi günahları örtülen 7 furkanın sahibi, 1. kat cennetin sahibi, sadece bir dilekle. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Yani mürşidi mürşid olarak Allah kendisine gösteriyor. Kalbine hidayete ulaşıyor. Tekamül 11. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur onu açıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman kalbine ulaşan %2'lik rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala mürşide tabi olmayı bütün insanlara farz kılmış. İstane mürşidi ifade ediyor. 7 ayet-i kerimede İstaneyi sadece senden isteriz. Yani mürşidimizi sadece senden isteriz demiş oluyoruz. Her Fatiha okuyan kişi İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, sadece sana kuluruz ve istaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Öyleyse mürşidsiz hiç kimse dini yaşayamaz Allah'ın dinini. O sebeple mürşid insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler 7 furkan ve 12 tane insanla huşu sahibi olarak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidi Allah'tan istiyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişi tabi oluyor. Tabi olduğu zaman o kişi 7 tane nimetin, 7 inanç şartının sahibi, 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi. Günümüz din tatbikatında Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak tamam. Ama insanlar Nebi Resul, Risalet Nebi Resul'le sona ermiştir. Halbuki Risalet kıyamete kadar devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nebi Resullerden, Veli Resullerden bahsediyor. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetlerle gösteriyoruz. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Birbirinden farklı tam 10 tane özellik ve ilgili ayetlerde açıklıyoruz. Ama görüyoruz ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman inanç şartlarından Resullere iman, sadece Peygamber Resullere iman ediyor. Meli Resullere reddediliyor. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek kişiyi küfürde tutar. Ve devam ediyoruz. O inanç şartlarının içerisinde ne görüyoruz? 7 inanç şartı. Kitaba inanmak, Resullere inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yevmil ahir. Yevmil ahire iman edenler ve yevmil ahire iman etmeyenler. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenler, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman etmeyenler. İman etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi 7 ayet-i kerimede yevmil ahire iman edenler. Allah Teala onu tarif ediyor. Ve 7 ayet-i kerimede de yevmil ahire iman etmeyenler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahire iman edenler. Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, Tövbe 19 ve Tövbe 44. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire iman etmeyenler, daveti kabul etmeyenler 7 ayet-i kerimede sınıfta kalıyorlar. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor kişi. Şimdi günümüzde diyor ki ben kitaba iman ederim, ben peygambere iman ederim, mürşit yoktur. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, ya Resulullah biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Benden sonra da dini benden öğreneceksiniz dememiş. Resulullah'ın mirasını devralan sahabeyi gökteki yıldızlara benzetmiş. Öyleyse her devirde yaşayan devrin imamı, veli resuller, veli mürşitler var ve dini onlardan öğrenmemizi istiyor. Tekrar ediyorum, sahabe sual soruyor. Biz dinimizi senden öğrendik ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İşte Resulullah'ın 7 tane hadisiyle mürşide tabiyeti Allah'ın Resulü açıklıyor. 7 hadisle. Birinci hadis, benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet, peygamberlik benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse mürşid yoktur demiyor. Halifeler ve imamlar her devirde, devrin imamı var. O aynı zamanda Allah'ın halifesidir. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis-i şerif. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bunun. Kim zaman imamına tabi olmazsa o cahiliye sonlarında ölür. Benim sahabim gökteki size her gün hangisine tabi olsa hidayet edersiniz. 7 tane hadis mürşide tabiyeti farz kılıyor. Ama insanlar ben Kur'an'a inerim, ben peygambere inerim, ben ondan sonra kimseye inanmam diyor. İnanmayı da o zaman kendisini hidayette zannediyor ama delalet onun üzerine hak oluyor. İşte hacet namazıyla huşu sahibi olup hacet namazını mürşidini Allah'tan isteyen, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olan kişi 12 tane insanla tabi oluyor ve Allah Teala onu 7 kalp şartı.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgiyle ve hasretle. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte yine Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği paylaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Formülünü de vermiş bizlere. Demiş ki birbirinizi mutlu edin ki mutlu olasınız. Kim etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı miktarda mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey huzursa, mutluluksa, bu istikamette bir gayretin sahibi olmamız gerekirse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Onları mutlu etmek. Ve böylece bizim mutluluğu yaşamamız. Sevgisiz bir mutluluk İmkan dahilinde değil sevgili kardeşlerim. Sevgi olmadıkça insanlar arasındaki mutluluk oluşmaz. Öyleyse bu mutluluk hedefine giderken, mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olurken asli görevimizin başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak olduğunu bilmeliyiz. Sevmeliyiz. Sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İnsanlar için Allah-u Teala'nın önerdiği hedef mutluluktur. Mutluluğun en güzel tatbikatı etrafınızdaki insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak şeklinde tecelli eder. Ve arkasında mutlak olarak sevgi faktörü yer alır. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefret varsa mutsuzluk mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti kalbimizden sildim, atalım. Severim insanları. Severim ki onlar da bizi sevsinler. Severim ki onlar bizim onlara karşı olan bu sevgi dolu tutumumuzdan mutluluk duysunlar, mutluluğu yaşasınlar. Sevelim ki onların yaşadığı bu mutluluk sebebiyle bize davranışları da bize mutluluk verici standartlarda tezahür etsin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğa açılan bir yoldur. Sevgili kardeşlerim, eğer en kısa şekilde olayı düşünürsek, sevelim, sevilelim şeklinde tecelli eder.
Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevsin de biz ondan sonra ancak onları severiz. Yoksa sevmeyiz tarzında bir düşünce sistemi şeytanın insanların nefsine hitap ederek onları mutluluktan uzaklaştırmasının en büyük sembolüdür. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevmeyecek. Biz onları seveceğiz. Onların bizi sevmesini beklemeyeceğiz. Biz onları onların bizi sevmesinden daha evvel seveceğiz ki onlara sevgi kapılarını açmak imkanı verelim. Hatta imkanın ötesinde ihtiyacını verelim. Bir insan sevildiğini anlarsa, karşısındakinin davranışlarının kendisini ne kadar sevdiğini açığa koyan standartları onları sevmeye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. İşte şimdi sizlerle sevgili kardeşlerimizle beraberiz. Sevmenin o üst seviyeli kanatlarında sizlere sevgili kardeşlerimiz sizleri çok ama çok seviyoruz diye kalbimizden seslenmek imkanına hamdolsun ki sahibiz. Bu kalbimizin dizaynını açıkça izhar etmektir, ortaya koymaktır. Allah Teala ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize sevmeyi öğretti. Madde bir, nefreti kalbimizden söktü, çıkardı. Bize kızanlar olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Olsun, biz onlara kızmayız sevgili kardeşlerim. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bu bizim için imkansız bir şey. Allah Teala kalbimize kini, nefreti koymuyor. Ona kapıları kapatmış durumda. Öyleyse bizim için kin duyulacak, nefret duyulacak insan yoktur. Ha, bize kötülük eden insanlar olabilir. Ama bu hiçbir zaman bizim onlardan nefret etmemize sebebiyet veremez. Bizden nefret eden insanlar, onlardan da biz nefret edemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın bu dizayna sahip olan bir insanda imkansızdır. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden döküp aldı. Zikrimiz arttıkça daimi zikirden evvelki devrede kalbimizdeki nefret atıldı, atıldı, atıldı. Şimdi artık yok sevgili kardeşlerim. Bizden nefret edenler olabilir. Bize kızanlar olabilir. Ama biz onlara kızamayız. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bizim için onlara bizden bir kötülüğün sadır olması da mümkün değildir. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu her zaman onun gerçekleştirebileceği bir ortamı ifade eder. Nerede olursa olsun insan genel standartlarda yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla beraberdir. Başka insanların yaptığı birçok şeye ihtiyacı vardır. Onların hazırladığı gıda maddeleri,
Onların hazırladığı kıyafet, giyim, her türlü ihtiyacın karşılanması. Her açıdan başkalarına muhtacız. Var mı muhtaç değilim diyecek olan bir kişi? Bir elbise için kumaş almak mecburiyetindesiniz. Onu terziye götürüp diktirmek mecburiyetindesiniz. Ya da hazır bir elbiseyi satın almak mecburiyetindesiniz. Üçünde de birileri var. Onlar o işle meşgul olan insanlar. Size göre elbiseler hazırlamışlar. Herkese göre. Siz de size göre olanı gidip seçip giyiyorsunuz. Ama onlar o elbiseyi yapmasaydı, siz bir terzi değilseniz yapabilir miydiniz? Burada evet cevabını vermek mümkün değil. Onun için insanlar çeşitli meslek gruplarına ayrılmışlar. Çalışıyorlar. Kendi ürettiklerini satarak, ihtiyaçlarını satın almak imkanının sahipleri olarak. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde hayatımızın en güzel standartlarda devam edebilmesi bizim etrafımızdaki insanları sevebilmemize bağlı. Seversek onları mutlu etmek gibi bir hedefin otomatik olarak sahibi oluruz. İnsan sevdiğini mutlu etmek ister. O zaman bu istikamette harekete geçeceğiz demektir. Onlar da güzel davranışlarının karşılığını sevilmek olarak almış olacaklardır. Peki nefrete gelelim. O nasıl bir şey? Sevgili kardeşlerim, seven insan Allah'ın kontrolündedir. Nefret eden insan şeytanın kontrolündedir. Allah'ın dostları eğer daimi zikre ulaşmışlarsa nefret adı verilen müessese onların kalplerinde bütünüyle yok olmuştur. Öyleyse onlar sadece severler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir merdiven basamağı devam eder gider. Ama sevgi hayatlarının temel unsurudur. Nefrete yer bırakmazlar. Ellerinde mi? Kim daimi zikre ulaşırsa bu otomatik olan bir sistem olarak o kişi de tezahür eder. O kişi nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlardan nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlara kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Biliniz ki Allah'ın dostları, nefslerin afetleri Allah-u Teala tarafından adım adım alınmış olan daimi zikrin sahipleri sadece severler. Nefret etmezler. Sadece iyilik ederler. Kötülük etmezler. Ne zaman bir kötülük ettiği iddiası ortaya çıkarsa o bir iftiradır. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah tarafından bilinir. Kim Allah'ın tasarrufundaysa, o bütün yaptıkları Allah'a ait olan birisidir. Allah onun sahibidir. Allah onu yönlendirendir. Allah onu yaşatandır. Allah ona her şeyi yaptırandır. İşte
tasarrufta olmak, kendisine her şeyin, her davranış biçiminin her saniye Allah tarafından yaptırıldığı bir hüviyeti yaşamaktır. Mutluluk mu? Bu mutluluğun şahikasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, sevgi deyince ne düşünürsünüz? Nefret deyince ne düşünürsünüz? Birbirinden ne kadar ayrı iki şey. Birinde insan karşısındakine acaba ben ona ne yaparım da, nasıl bir davranışta bulunabilirim de onu her an mutlu edebilirim tarzında bir düşüncenin sahibi olarak hayatını dizayn eder. Ama nefretin sahipleri için durum öyle değildir. Onlarda da her an bir intikam arzusu, her an başkalarını huzursuz etme konusunda bir iç dünya talebi söz konusudur. Çünkü onlardan böyle bir davranış biçimi görür her an, nefsindeki afetler de bunlara mutlaka cevap vermek ister. Bir kişi her zaman bir intikamın peşindedir. Netice ne olur? İntikamını aldığı zaman karşı tarafa açık bir şekilde bir kötülük etmiştir. Mutlaka bunun huzursuzluğunu Allah-u Teala ona yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk aynasına baktığımız zaman orada insanları huzursuz eden faktörlerin devre dışı kaldığını tespit edersiniz. Mutlu olan bir insan, eğer bu açıdan bakılırsa, başkalarını mutlu eden insandır. Başka türlüsü de mümkün değil ki sevgili kardeşlerim zaten. Başkalarını mutsuz eden bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun öfkesi, kini, düşmanlığı negatif faktörlerde, negatif olanlarda başkalarını rahatsız etmek sonucuna ulaştırır. Böyle bir olay tahakkuk ettiği zaman da rahatsızlığı veren kişinin azap duymaması mümkün değildir. Sistemler otomatik olarak çalışır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar huzursuzluk verirseniz, o kadar huzursuzluğu Allah Teala size de mutlaka yaşatır. Ama kime ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, aynı mutluluğu da Allah Teala size ulaştırır. Allah bu açıdan bir aynanın sahibidir. Ayna. Ne kadar kötülük, o kadar huzursuzluk. Ne kadar iyilik, o kadar mutluluk. Başkalarını bir insan ne kadar üzerse, kendisi de o kadar huzursuz olur. Başkalarını bir insan ne kadar mutlu ederse, kendisi de o kadar mutlu olur. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele gitmesi Allah-u Teala'nın temel emridir. Niçin böyle emrediyor? Çünkü davranış biçimlerinin sahibi olan insan başkalarını mutlu etmeli ki
onlara verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşasın. Şeytan bu istikamette korkunç bir imkanın sahibidir. Öfkelenen bir insan çoğu zaman ölçüyü kaçırarak başka insanları üst seviyede rahatsız edici davranış biçimlerine girebilir. Böyle bir köleliğin onu ne kadar Allah'tan uzaklaştırdığını o anda fark edemeyebilir. Sevgili kardeşlerim, konunun çerçevesini çizdiğimiz zaman ya nefretin hakim olduğu bir dünya ya da sevginin hakim olduğu bir dünya görürüz. İşte bizim hepinize Allah'ın bize öğrettiği ilim çerçevesindeki tebliği odur ki seviniz, nefret etmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. İnsanlar için Allah Teala mutluluğu açık bir şekilde hedef göstermiş. Bunun birincil tarafı böyle bir insan etrafındaki insanları mutlu etmek suretiyle Allah adına görev yapmış olur. İkincil tarafı her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona da aynı güzelliği yaşatacağı için, mutluluğu yaşatacağı için her an mutlu olması. İşte böyle bir kapıdan girerek, kapıdan çıkarak yola çıkan bir insan, kapıdan girerek yeni bir dünyaya ayak atan veya kendisine ait olan kapıdan çıkarak başka insanlara ulaşan ama onları mutlu etmek hedefine dayalı bir dizayn içerisinde hayatını tanzim eden bir insan. Bu insan mutludur sevgili kardeşlerim. Her an onu düşünüyor. Acaba ben ne yaparım da İnsanları mutlu edebilirim? Ne yaparım da evimdekileri mutlu edebilirim?

ona kötülük ediyorlar diye onun da o insanlara kötülük etmesi gerekmiyor sevgili kardeşlerim. İşte bunu yapmamanın ötesinde, kötülüğe karşı kötülük yapmamanın ötesinde kim her fırsatta kendisine kötülük edenlere iyilik ediyorsa, işte mutluluğu yaşayanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başka insanları mutlu etmek bir insana mutlak surette mutluluğu yaşatır. Allah Teala burada mutluluk oranını yüksek tutuyor. Hedefi herkesin birbirini mutlu etmesini sağlayarak kendisine en yakın hüviyette yarattığı insanı mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, denge kainattaki asli unsurdur. Hani bir söz var ya, ne kadar küfte, o kadar ekmek diye. Ne kadar kötülük varsa o kadar da iyilik var. Ne kadar derecat kaybettiren olay varsa bir o kadar da derecat kazandıran olay var. Öyleyse Allah'ın dostları ne yapar? Başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunur. Ne olur? Başkaları mutlu olur. Ama onları mutlu ettiği için bu kişi derecat kazanacaktır. Onları mutlu ettiği için kendisi de mutlu olacaktır. O zaman başkalarını huzursuz eden insanların neden sinirli oldukları, neden huzursuz oldukları, neden sıkıldıkları belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı devre dışı bırakamaz. Allah Teala herkesle aynı anda meşgul olur. Aynı anda herkesle meşgul olur. Bütün bir kainatın idaresi ondadır. Her şeyin sahibidir. Her an her şeye müdahale etmek yetkisinin sahibidir. Belki de insanların aklına iyi öyleyse çok kolay. Herkese en güzel davranışlarda bulundursun. Bu iş bitsin tarzında bir düşünce gelir. Hani ne oldu insanların serbest iradesi? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, onların serbest iradesinin yok olması, bir takım kuklaların ortalıkta gezmesi şeklinde tecelli eder. Allah Teala öyle olmasını istemiyor. Bu sebeple insanlara nefsi vermiş, %100 afetlerle dolu, insanlara ruhundan üfürmüş, %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerindeki asli unsurlar, başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara iyilik etmek veya başka bir ifade kullanalım, onları mutlu etmek istikametinde ifade edilebilir. Tersi de onları mutsuz etmek istikametinde kullanılabilir. Öyleyse insanın davranış biçimleri dizisine baktığımız zaman başka insanları mutlu etmek veya başka insanları mutsuz etmek herkes için mümkündür. Bu onların da

yaptıkları davranış biçimi neticesinde mutlu veya mutsuz olmalarına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit. Öyleyse mutlu olmak mı istiyoruz? Başka insanları mutlu edelim. Her birine verdiğimiz mutluluk kadarını Allah Teala bize de yaşatacağı için, kanunu bu olduğu için her an mutluluğu yaşayan bir insan olmamız mümkün olur. Ama bu bizim davranışlarımızın neticesidir. Başkalarının davranışlarının bu açıdan güzele döndürülmesi gene aynı standartlara bağlıdır. Biz başkalarına en güzel davranışlarla davranırsak, genel anlamda onlardan da bize güzel davranışlar geri döner. Konunun normali bu. Ama her insan normal değildir. Sizin iyilik yaptığınız insanlar olabilir ki size kötülük ederler. Hiç tanımadığınız insanlar olur ki size kötülük ederler. Olabilir mi? Elbette olabilir sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda kötülük edenleri affedebilmek birinci merhaledir. Kötülüğe karşılık hiçbir şey yapmamak, böyle kötülüğün sahibini kendi günahıyla baş başa bırakmak bunun manası. İkinci davranış biçimi kötülüğe karşı kötülük. Buna da hak var mı? Var sevgili kardeşlerim. Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'e de kısas adlı bir hüviyet kazandırmış. Size yapılan kötülüğün aynını bir başkasına yapmak imkanını Allah Teala vermiş insanlara. Bunun adı kısas. İşte kısasın uygulanması bir insanın intikamını alması demektir. Ve adaletin de gerçekleşmesi manasına gelir. Ama ya Allah'ın dostları? Onlar kötülüğe karşı kötülük yapmazlar. Onlar kötülüğe karşı tarafsız kalmanın, bundan etkilenmemenin ötesinde kötülüğe karşı iyilik yapmaya çalışanlardır. Ama neticede mutlu olan onlardır. Kendilerine kötülük edenlere de iyilik etmek onların temel unsurlarıdır. Ellerinden gelirse mutlaka bunu gerçekleştirirler. Bu neyi sağlar? Bu onların mutluluğunu sağlar sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı kötülük bir intikamın alınmasıdır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ondan daha üstün bir davranış biçimidir. Kendisine kötülük yapıldığında derecat kazanmıştır. Ama aynı davranışta bulunmadığı için onu kaybetmemiştir. Derecatı kazanmıştır. Allah yolunda sağlam bir adım atmıştır. Biliyorsunuz ki bizi cennete koyan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse konular birbiriyle yakından alakalı. Öyleyse daha güzeli var mı? Var. Kötülüğe karşı kötülüğün lükten güzel olan, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaktan da güzel olan, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Size kötülük yapan bir insana, siz
bir güzel davranışla cevap verirseniz, sanki size bir kötülük yapılmamış da bir iyilik yapılmış gibi, ona siz bir güzel davranışla, güzel bir davranışla, onu mutlu edecek bir davranışla karşılık vermeyi başarırsanız, çok kuvvetli bir ihtimalle bir dost kazanırsınız sevgili kardeşlerim. O sizi daha yeni tanıyorsa, tanımıyorsa, yaptığı kötülüğe karşılık sizden gelen güzel bir davranış biçimi, onu mutlu kılabilecek olan bir davranış biçimi, onu başlangıçta belki şaşırtacaktır. Ama eğer münasebetiniz devam ediyorsa, sizden gelenlerin daima onu mutlu edecek istikamette tezahür ettiğini onun tespit etmesi demek, kendi standartlarının dışında insanların da bu dünya üzerinde Allah'ın dostları olarak mevcut olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu onu düşündürecektir. Nasıl oluyor da ben şimdiye kadar kime kötülük ettiysem ondan da kötülük gördüm. Hatta daha fazla kötülük edenlere de rastladım. Ama şimdi öyle birisi çıktı ki karşıma, ben ona kötülük ediyorum. Ama o bana kötülük etmiyor. O bana beni hoşnut edecek, beni mutlu edecek davranış biçimleriyle karşılık veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı. Kapıyı açtınız, içeri girdiniz. Öyleyse çözüm kolay mı? Elbette kolay. Size kötülük edenleri de siz en güzel davranışlarla cevap verip onları bu davranışınızla mutlu ederseniz, onlar sizinle birlikte güzelliği yaşayacak olanlardır. O zaman ne olur? O zaman onlar da mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Ve onlara belki ömürleri boyunca unutamayacağı güzel izlenimler bırakırsınız. Sizinle beraber olmanın huzurunu yaşayan o insanlar hakkınızda hep güzel şeyler düşüneceklerdir. Sizi seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, seviniz ve başkalarını mutlu etmeye çalışın. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde ne kadar ilerlerseniz, ne kadar gayretinizi artırırsanız, kendi mutluluğunuzu o ölçüde artırmış olmakla kalmazsınız, etrafınızdaki insanları da mutlu eden bir vasıf sahibi olursunuz. Bu ise Allah Teala'nın en çok değer verdiği hüviyettir. Çünkü siz o takdirde iyiliğe karşı iyilik eden bir insansınız, tamam. Ama kötülüğe karşı da iyilik eden bir insansınız. Bu ikinci tamam çok daha ötede bir mana ifade eder. Allah Teala'nın istediği budur. Hepinizin size yapılan, sizlere yapılan kötülüklere karşı en güzel davranışlarla cevap vererek sahip olduğunuz Allah'a yakınlığı onlara da ispat etmeniz. Bir tarikat mensubu olmak bir insana çok şeyler kazandırır sevgili kardeşlerim. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Hem de bu mutluluk başkalarını mutlu etmek suretiyle kazanılan
Başkalarının mutluluğunu da muhtevasına alan bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunu hep asli unsur olarak değerlendirmelisiniz ve sadece sevmelisiniz. Sizin defterinizde nefretin ismi bulunmamalıdır. Nefret size yaklaşamamalıdır. İşte Allah'ın dostları nefretin kendilerine ulaşamadığı sevgi fedaileridir. Onlar sevmek için yaşarlar, nefret etmezler. Kendilerine kötülük edenlere de kızamazlar. Onlara kötülük edemezler. Onlar sadece severler. Ve böyle olduğu için, onların kalpleri sadece sevgi dolu olduğu için, insanların onları yanlış anlaması da, onlara haksız ithamlarda bulunmaları da onları çok fazla rahatsız edemez. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın biz insanları yaratmaktaki yegane gayesi. Allah Teala Allah'a kul olmamızı ister. Bunun için yaratılmışız. Kulluksa her safhasında daha üst seviyede bir mutluluğu içerir. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Başka bir şey için yaratmadık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmaksa mutluluğun temel simgesidir. Her kademedeki kulluk mutluluğu arttıran bir hüviyet taşır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutluluğunuz başlar. Neden başlar? Çünkü sizi mutsuz kılan aslında hep şeytanın üzerinizdeki farkına bile varamadığınız negatif tesiridir. Herkes kendi düşüncesi zanneder. Namaz kılma zamanı gelmiştir. İçinizden bir ses namazı kılma başka işini yap diye size bir seslenir durur. Sizi devamlı namazdan uzak tutmaya çalışır. Siz de zannedersiniz ki canınız namaz kılmayı istemiyor. O sizin sesiniz. Hayır, sizin sesiniz değil. O şeytanın sesi. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Münker Allah'ı ve söylediklerini inkar etmek istikametindeki bir ıstılahtır. Fuhuşsa nefsinizin afetlerinize tabi olma keyfiyetidir. İkisi de Allah'ın hoş görmediği hususlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluk konusunda bu sohbeti yapmayı bize nasip kıldı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler? Birçoğu mutluluğun ne olduğunu pek bilmedikleri için biz mutluyuz derler. Ama devamlı hallerinden şikayet ederler. Ama gene de mutlu olduklarını iddia ederler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk devamlı bir veteredir. Devamlı bir fenomendir. Kesintisizdir. Hep mutlu olma hali. Mutluluk, insanoğlunun çevresiyle bir uyum halinde olmasıdır. Kavganın bitmesi halidir. Sülh ve sükuna ulaşması halidir kişinin. Savaşın bittiği yer, sülh ve sükunun başladığı nokta, işte bu önemlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda devamlı bir mücadele var. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasında. Ne zamana kadar? 14. basamağa kadar. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkaracağınız güne kadar nefsinizle ruhunuz arasında bir savaş var. Bir başka ifadeyle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında bir savaş var. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Ruhunuzun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasaklarına asla işlemek istemezler. Öyleyse ruh emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de, yani yasaklar cephesinde de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren bir özelliğin sahibidir. Onlarla donatılmıştır, hasletlerle donatılmıştır %100. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini çiğnemeye yönelik, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye yönelik bir dizayn içerisinde yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık nefsinizin temel afetleridir. Kavganın arkasında mutlaka nefsiniz vardır. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta ruhunuz sizinle beraber, emanetiniz Allah'a doğru yola çıkarmadınız. Emanet sizinle. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olursanız, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. O zaman kavga ruhunuzla nefsiniz arasında olmayacaktır. Devreye iradeniz girecektir. Devreye devrin imamının başınızın üzerindeki ruhu girecektir. Ama aslında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir güzellikler demeti her zaman sizi bekler. Ama buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın size sağladığı en büyük güzellik, siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o andan başlayan bir mutluluğun size mutlaka ulaşmasıdır.
Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli mutlaka şeytanın, insan şeytanların ve cin şeytanların ve iblisin insan üzerindeki negatif tesirini bütünüyle yok eder. Allah Teala görünmez bir zırhla sizi kuşatır. Şeytanın hiçbir konusunda siz tesir altına artık girmezsiniz. Allah'a ulaşacağınız güne kadar durum budur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Pencereleri açıp dışarıya seslenmek istersiniz mutluyum diye. Çünkü şeytan sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir, bazen 2-3 ayda da bunu gerçekleştirenler olmuştur aramızda. İşte hedefiniz o olacaktır ki sevgili kardeşlerim, o mutluluğu yaşayabilirsiniz. En güzeli yaşamak, yaşayabilmek. En güzele doğru bir yolculuk, işte bu tasavvuftur. Bu Kur'an kültürüyle hareket etmektir. Bu Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamanın adıdır. Kur'ani bir yaşamdır. Kur'ani yaşamın bütünüdür. A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i ihtiva eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel standartlarda tahakkuk ediyor. Nefsimizin afetlerinin huzursuzluğa neden olduğunu görüyoruz. Kavga sebebiyle içimizde bir diyalektik kavga var. Doğuşumuzdan başlayan, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmedikçe ölünceye kadar devam edecek olan bir kavga. İşte bu aslında iç dünyanızda mutsuz olmanızın temel nedenidir. Nefsiniz Allah'ın emirlerini çiğnemek, ruhunuzla gerçekleştirmek ister. Bu sebeple birbirine zıt düşüncelerin sahibi olduğu için ikisi birden akla müracaat ederler. Kendi dediklerini aklın kabul etmesi için, gerçekleştirmesi için. Eğer akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının serbest bırakıldığı bir ortamda şuur bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o nefse yeşil ışık yakacaktır. Nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir ve Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyecektir. Böylece kişi batağa her gün biraz daha batacaktır. Ama cennette de, dünyada da, affedersin, dünyada da, cehennemde de azap çekecektir. Hep huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Sebebini bilmediği bir huzursuzluk onu sık sık rahatsız edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir tarafta mutsuzluk var nefsinizin afetleri sebebiyle, bir tarafta mutluluk var nefsinizin afetlerini yok etmenin sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üzerinize ulaştırdığı tesirde Allah'ın koruyucu kalkanı sizi demek ki şeytanın bütün taleplerinden koruyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar siz asla şeytanın hükümranlığına girmezsiniz.
ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah Teala sizin kalbinizin yarısı, yarısından fazlası, en az %51'i nurla kaplanmış olacaktır. Karanlıklar, yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan partiyi kaybetmiştir. %51'i nefsin, kalbinin çoğunluğu artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden fazıllarla toplanmıştır, donanmıştır. Yasaklarınıysa gerçekleştirmek istemeyen bir dizayn ve hakimiyet şeytandan ve şeytanın emirlerini gerçekleştirmek isteyen afetlerden, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek isteyen fazıllara ve %2 rahmete geçmiştir hakimiyet. O kalpte artık hakim olan Allah Teala'nın dizaynıdır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an bu gerçekleşir. %51 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktayı ifade eder. Öyleyse neden mutsuzuz? İç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz devamlı olarak, nefsimizdeki afetler devamlı olarak Allah'ın emirlerini çiğnememizi, yasak ettiği şeyleri ise işlememizi isterler. Zikirle nefsinizin kalbine yerleşen Allah'ın fazılları ve rahmeti ise bunun tam tersini isterler. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, yasaklarını asla işlememenizi isterler. İşte böyle bir ortamda başlangıç noktasına itibaren, Allah'a dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala sizi kendisine ulaştırıncaya kadar bir adeta fanusun içine koymuştur. Şeytandan gelecek olan her türlü tehlike Allah Teala tarafından önlenmiştir. Allah'ın kulu oldunuz Allah'a dilediğiniz andan itibaren, şeytanın kuluydunuz Allah'a dilemeden evvel. Dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin için hazır bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak hepiniz için Allah Teala'nın hak olarak gösterdiği bir husustur. Bu sizin hakkınızdır, mutluluk. Kimin hakkıdır? Sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemişse onların hakkıdır. 5-6 aylık bir zaman parçasında o kişi mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Çünkü şeytanın üzerindeki nüfuzu sıfırlanmıştır. Ta ki o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırsın. Veya daha açık bir ifadeyle Allah ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Allah-u Teala ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürdüğü Allah'ın bir yaratığı olan Allah'ın ruhu. Ve o ruhta bizim ruhlarımız kayboluyor, yok oluyor. Ona karışıyor. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, ruhunuzla Allah'a ruhunuz ulaştıktan sonra bir daha fizik vücudunuzun birleşmesi mümkün değildir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, emanet olarak verilmiştir. Bu dünyada yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız ulaştırırsınız ve
huzursuzluktan kurtulmuş olursunuz. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'alaştırmazsanız, o zaman ölümünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kontağı kapattıktan sonra, yani mitokondrileriniz artık elektrik üretimini gerçekleştiremedikleri noktadan sonra, nefsinizin de ruhunuzun da fizik vücudunuz içinde yer alması mümkün değildir. Vücudu terk etmek zorundadırlar. Çünkü vücudunuz artık onları kendisine barındırmak imkanının sahibi değildir. Eğer kişi ruhunu Allah'alaştırmadıysa, vücudundaysa, mutlaka vücudu reddedecektir ruhu. Kapı dışarı edecektir. Çünkü artık çekim enerjisi, manyetik alanı, elektromanyetik alanı ruha karşı da nefse karşı da geçerli değildir, yoktur. Nefs de ruh da bu standartlar içinde, fizik vücudun içinde kalamazlar. Fizik vücudu terk edeceklerdir. Ve terk ettikten sonra da nefs fizik vücutla beraber mezara ulaşacak 40 gün süreyle. Öyle olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de buna dair hüküm yok. Fizik vücutla beraber kalacaktır. Hesaplara cevap verecektir. Suallere cevap verecektir. Ve kişi günaha kadar orada azaplandırılacaktır. Süre 40 gün çevresindedir. Aynı zamanda kişinin işlediği bütün güzelliklerin karşılığı ona mutluluk olarak yaşatılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkeste kesinlikle yoktur. O kişi mutlu değildir. Bir insan mutlu olup olmadığını nasıl anlar? Onu anlatalım. Üç ayrı cepheden mütalaa edilecektir bu. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ne demek istiyoruz? İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi halidir. Bu kavga devam ettiği sürece insan huzursuz olur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İşte kavganın, kaosun devam edilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi standartlarında cereyan eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, burada artık farklı bir durum gelişir. O kişi ruhunu Allah'alaştırana kadar şeytanla ilişkisi kesilir. Bu kişi neden mutsuz olur? Nefsiyle ruhu devamlı kavgada olacağı için. Nefsin istediğini ruh istememekte, ruhun istediğinde nefs istememektedir. İstememektedir ve bu kavga bu sebeple devam eder, gider. Kavga varsa iş dünyasında kişinin, nefsiyle ruhu arasında o kişi huzursuz bir insandır, mutsuz bir insandır, mutluluk tarifinin dışına çıkıyor kişi. Mutluluğu yaşayanlar bilirler, kişi her zaman huzurludur, mutludur. Dış olaylar onu birkaç dakikadan fazla işgal edemez. Allah Teala derhal yardımını gönderir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kişi iç aleminde mutsuz, nefsin istediğini ruh istemediği için, ruhun istediğini nefs istemediği için devamlı kavga halinde oluyorlar. Ve bu kavga devam ediyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren artık
o vücuttaki dizayn farklı bir dizayn olmuştur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki devamlı çatışmalar sebebiyle hep huzursuzdur. Yanlış bir şey yaptığı zaman Allah o kişiye azap verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur, sıkıntılıdır. Hatalar, yanlışlıklar devam edeceği cihetle nefs hep Allah'ın emirlerinin zıttını yapacağı için kişi devamlı Allah-u Teala'dan azap görür. Bu kişinin iç dünyasındaki kavganın muhtevasının yanı başında kişinin dış dünyasına dönük olaylarda da cereyan eder. Kişi iç dünyasında mutsuzdur, nefsiyle ruh arasındaki kavga sebebiyle her işlediği günahtan sonra neler olur? Allah Teala o kişiye azap eder. Bu günah kişisel bir günah olabilir. Bu günah başkalarına yapılan bir eza sebebiyle oluşan bir günah olabilir. Her ikisinde de durum değişmez. Birisi iç alemimize ait olan bir olay, diğeri dış alemimize ait olan bir olay. Şimdi bu noktaya kadar iç alemimizdeki mutsuzluk olayını gözden geçirdik. Acaba dış alemimizde başka insanlarla ilişkilerimizde neden mutsuzuz? Dış alemimizde mütemadiyen biz insanlar başkalarının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırız. Başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispatlamaya çalışırız. Çünkü nefsimiz ve şeytan böyle olmasını ister. Yani bizim bu konuda devamlı etrafımızdaki insanları izah etmemizi, onları rahatsız etmemizi ister. Üstünlüğümüzü onlara mutlaka ispat etmemiz için bizi zorlar. Ve böyle olunca da kişi bir üstünlük telaşı içerisinde başkalarına zulmetmeye başlar. Bir kişilik ispatı, üstün olma davası kişiyi başka insanlarla arası açılan kavgacı, küstah bir hale getirir. Dış dünyasında kişinin kavga vardır. Ne zaman bu kişi başkalarına bir kötülükte bulunursa, ki devamlı işi budur, kötülük etmektir. Bir kötülükte bulunursa arkasından Allah mutlaka o kişiye azap eder. Arkasından da ruh nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi dış dünyasındaki anlamsız bir kavga sebebiyle, Allah'ın dostlarında olmaması gereken bir kavga sebebiyle devamlı etrafındakilerle bir cebelleşme içindedir. Kavga söz konusudur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk, huzursuzluk söz konusudur. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarına hep kötü davranan, o insanlardan da kötülük alır. Yani birisine bir kötülük edildiği zaman kötülüğü eden daha o anda Allah'tan onun cezasını alır, huzursuz olur. Allah Teala onu sıkıntılı kılar, huzursuz kılar, çünkü ona azap eder. Arkadan da ruh nefse huzursuzluk verir. Önce kişi her yaptığı günahın başkalarına çektirdiği sıkıntının bedelini mutlaka Allah Teala'ya da öder, ruha da öder.
İşte böyle bir dizayn daha sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünen odur ki dünya üzerinde yaşarken fizik vücudumuz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Nefsimiz de aynı sıkıntının ve huzursuzluğun içindedir. Ve bu sıkıntı ölene kadar hep devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Başka birisine bir kötülükte bulundu, onu aşağıladı, küçük gördü, dövdü, ona huzursuzluk verdi, bağırdı, çağırdı. Her birisi o bağırdığı, çağırdığı, dövdüğü kişi huzursuz ederken onu yapanı da rahatsız eder. Arkasından da zaten azap gelir. O kişi Allah Teala o kişiyi huzursuz ettikten başka, yani başka etrafına zarar veren kişiyi Allah Teala huzursuz ettikten başka, Allah Teala ona azap verdikten başka, ruh da nefsi huzursuz kılar. Ama kendisine kötülük ettiği kişi intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikamını almanın müsait noktasını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. İntikam almayı isteyen kişi mutlaka fırsat bulursa intikam alır. İntikam aldığı zaman yeni bir huzursuzluk başlar. Çünkü Allah Teala yeniden ona sıkıntı verir, azap verir. Ruhsa nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Öyleyse yeter mi? Hayır, gene yetmez. Çünkü o kişi bizden intikam almak isteyip de bunu başardığı gün, intikamını alabildiği gün biz kendimize bir kötülük yapıldığı intibariyle yaşarız. Daha evvel yaptığımız şey onu atlarız, es geçeriz. Bize bir hakaret olmuştur, bize karşı kötü davranılmıştır. Önemli olan bizim üzülmemiz için sebep budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kötülük yaptığımız kişi imkan bulduğu anda mutlaka bizden intikamını almak isteyecektir. İntikam alırsa bir defa daha huzursuz oluruz. Allah Teala bize bir şey yapmaz ama o kişinin yaptığı davranış biçimi bizi huzursuz eder, sıkıntılı kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki dış aleminde insan devamlı huzursuz. Başkasına bir kötü davranışta bulunduğu zaman huzursuz. Çünkü Allah Teala ona azap ediyor. Ruhsa nefse huzursuzluk veriyor. Arkadan o kişi kendisinden intikam aldığı zaman da huzursuz. Kendisi o kişiye bu aynı işi, aynı olayı vücuda getirirken, başka bir kişinin üzerinde onu üzerken onunla ilgilenmez. O konuyu dikkate almaz. Ama ne zaman ki başka birisi de kendisine aynı bir olayla mukabele eder, kendisine intikam alınır, o zaman bu onu dehşetli, huzursuz kılar, sıkıntılı kılar ve başkasının aldığı intikam sebebiyle de bu kişi huzursuz olur. Öyleyse dış dünyamızda evvela başkalarına kötü davrandığımız için huzursuzuz. Sonra da onlar bizden intikam aldığı zaman huzursuzuz. Birçokları bununla kalmayacaklardır. İntikam alandan intikam almaya kalkacaklardır. Bu da onları huzursuz kılacaktır. İntikamlarını alabilirse, kişi intikam alabilirse yeniden huzursuz olacaktır. Çünkü ruh nefse derhal azap verecektir. Allah da o kişinin fizik vücuduna azap verecektir. Ve kişi huzursuz olacaktır. Allah'ın verdiği
sıkıntı azap adını alır. Azap ederiz diyor Allah Teala. Ruhun verdiği sıkıntı ise huzursuzluk şeklinde dizayn edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluk dizaynı içerisinde başkaları var hayatımızda, yalnız yaşamıyoruz. İnsan sosyal bir mahluktur. Başkaları olduğu sürece Birleşik Kaplar Kanunu yürürlüğe girer. Siz başka birine ne yaparsanız, toplumdan bir başkası, belki de aynı kişi, size onun aynını iade edecektir. Giden tekrar geri geliyor genel çerçeve içerisinde. Daha anında Allah defteri kapatıyor bir defa. Allah'ın kapattığı defterde kişi kime huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, Allah Teala da o kişinin içine aynı huzursuzluk, sıkıntıyı mutlaka verir. Ama etmez, insanlar da o kişiden intikam almaya kalkacaklardır. Başarabilirse, başkasına kötü davranan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. Ve eğer huzursuzluğun arkasından o da aynı kişiye aynı şekilde bir hatayı yapacaksa, yaptığı takdirde, onu huzursuz ettiği takdirde, Allah Teala ona bir defa daha azap verecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk olayı sık sık kesiliyor. İnsanlar hep mutluluğu Allah'ın emretmediği yerlerde ararlar. Mesela kişi zanneder ki, ben bir zengin olsam, oh keka, o günden sonra artık ben hiç huzursuz olmam, sıkıntı mı çekermişim yani, param olmuş, dilediğim gibi her şeyi alabiliyorum. Bu boş bir hayaldir sevgili kardeşlerim. Hiç kimse böyle bir statüde mutlu olmaz. Nefsinin afetlerine tabi olan kişi her tabi oluşta mutlaka huzursuz olacaktır. Arkasından Allah-u Teala tarafından da tekrar o kişi sıkıntı çekecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda huzursuzluk ard arda gelen bir müessese dış aleminizde sizi devamlı tedirgin eder. Arkasında başka birini sakın aramayın. Başkası yok, siz varsınız. Siz başkalarına kötü davrandığınız için onlar da size kötü davranıyor. Diyeceksiniz ki mesela falanca olaydı ama ben başlamadım, başkası başladı. Tamam, başkası başladı. Ama ikinci olayı siz vücuda getirdiniz, ondan intikam aldınız. İntikam alınca artık siz müdahil olarak devreye girdiniz. Girdiğiniz andan itibaren zincirin halkaları negatif istikamette gelişecektir sizin için. Çünkü sizin yaptığınız kötülüğe o da kötülükle mukabele edecek. Onun kötülüğüne siz de kötülükle mukabele edeceksiniz. Nefsler arasındaki kavga devamlı Allah'tan tarafından cezalandırılmanızı, başka insanlar tarafından da size aynı hataların tekrar tekrar etmesini ifade eder. Paranız olsa ne yazar? İstediğiniz şeyi alın. 100 tane apartman daireniz olsun.

ihanet eden hüviyette olduğunu o zaman anlarsınız. Paranız size sadece huzursuzluk vermiştir, sıkıntı vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman ne iç aleminizde, ne dış aleminizde, ne de Allah ile olan ilişkinizde tortu kalmayacaktır. Sonsuz bir mutluluk size yakalayacaktır. Bir de Allah ile olan ilişkilerde mutsuzluğa bakalım beraberce. Niçin insan mutsuzdur? Allah'ın emirleri var. Onları yerine getirmiyor kişi. Getirmedikçe Allah Teala o kuluna azap eder. Peki ya yasakları? Yasaklarına da itaat edilmesi lazım. İtaat etmezse ne olur? Allah'ın azabı, sonra da ruhun nefse huzursuzluk vermesi, her ikisine de ard arda gelir. Öyleyse böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey çok açık. Başkalarına kötü davranmamak, kötülük etmemek. Peki üçüncü açıdan meselemize baktığımızda ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat etmek veya etmemek. İtaat ettikçe mutluluğu yaşarız. İtaat etmedikçe, isyan ettikçe azap bize mutlaka ulaşır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse nefsi olan bir insan, yani nefsindeki afetleri var olan bir insan, bütün insanlar hayata nefsleri %100 afetlere dolu olarak başlarlar. Hep mutsuz olmaya mahkumdur. Başka bir alternatifi yoktur sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında, nefsinin afetleriyle ruhun hasretleri arasındaki kavga sebebiyle. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra gene iç dünyasında nefsinin afetleriyle iradesinin kavgası sebebiyle, nefsinin afetleriyle başın üzerindeki devrin imamının ruhunun kavgası sebebiyle, ama hep huzursuz olacaktır kişi. Bu o kişi hayatta olduğu sürece bitmek tükenmek bilmeyen bir huzursuzluktur. Ömür boyunca kişi yaşar aklını başını toplayamadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi sizlerle sohbet ediyoruz. Siz bana sorarsanız eğer mutlu musun diye, biz çok mutlu olduğumuzu söylemek durumundayız. Çünkü şu anda biz Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Sizlere Allah'ın bize emrettiği standartlarda, öğrettiği standartlarda mutluluğu biz de size öğretmekle vazifeli olduğumuz için bu görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi çayımızı içiyoruz ve kahvemizi içiyoruz. Her biri ayrı bir güzellik sevgili kardeşlerim. Biz çay tiryakisi değiliz, kahve tiryakisi de değiliz. Ama ikisinden de içtiğimiz zaman hoşumuza gider. Önemli olan o güzelliği yaşamaktır. Öyleyse hayat güzelliklerle doludur ama bakmasını bilmiyorsunuz. Hani size söylüyorum ya, o geçtiğiniz yerlerde, ağaçlara, çiçeklere hiç dikkat etmeden geçtiğiniz yerlerde, bir gün benim bu konuşmamı dinledikten sonra etrafınıza bakın. Göğün mavisine bakın. Beyaz bulutların gökle nasıl bir uyumda olduğunu görün. Denizin koyu mavisiyle göklerin açık mavisi nasıl bir güzellik oluşturuyor. Yeşeren bitkiler

çiçekler, her rengi Allah Teala koymuş çiçeklere. Göz zevkimizi sağlamak için sadece her şey bizler için yaratılıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala yarattığı her şeyi bizler için yaratıyor. Biz insanlar için. Bizim mutlu olmamız için. Renk karmaşasını değil, renk ahengini yaşamamız için. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Nasıl anlatacağımı ben de bilemiyorum. Yaşamak başka şey, anlatmak başka şey. Sevgili kardeşlerim, Allah'a o kadar çok şükrediyorum, o kadar çok hamd ediyorum ki bu güzellikleri bize öğrettiği için sizleri de Allah'ın yolunda teçhiz edebilecek olan özellikleri Allah Teala bize nasip kıldığı için.

Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı cephede dizayn edilmiş. Daimi zikirde birisi olsaydınız, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktınız. Neden? Çünkü nefsinizde hiç afet kalmamış. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. Evvela birinciden başlayalım. Neden mutlu olacaksınız o zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü nefsinizin kalbinde afet kalmamış. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik mücadele, kavga, savaş kesinlikle sona ermiş. Bir daha geri gelmesi de mümkün değil. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden düşmez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey eşyanın tabiatına terstir. Yani daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden geri dönüşü hiçbir zaman gerçekleşmez. Muhlis olmayan kullar şeytanın tuzağına düşerler. Öyleyse kişi iç aleminde neden mutluymuş? Nefsinin afetleri tamamen yok olmuş. İçindeki kavga bitmiş. Dikkat edin, içindeki şarkı bitmekle içindeki kavga bitmek aynı şey değil. Kişinin içindeki şarkının bitişi onun huzursuzluklarını dile getirir. O kişi huzursuzdur. İçinde bir şarkı vardır kişinin. Bir şeyler ümit etmektedir hayattan. Onlar olmamıştır. Kendi yanlışlıkları sebebiyle hedeflerine ulaşamamıştır. Ve bir gün ümidini kaybeder. İşte o kişinin içindeki şarkının bitmesidir. Halbuki bu kişi eğer Allah'ın yolunda olsaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek yola girseydi, ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim etseydi, o kişi asla mutsuzluğu yaşamazdı. Hep mutlu bir insan olurdu. Şartlar değişebilir, kötü olabilir. O zaman da o kişi mutluluğunu devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Eğer Allah'ın yolundaysanız mutluluğunuz gün be gün artacaktır. Mutluluğunuzun artışı en basit ve matematik olarak nefsinizin kalbindeki afetlerin azalma oranına kesin kez oranlıdır. Nefsinizin afetleri sıfıra doğru yaklaştıkça sizin mutluluğunuz sonsuza doğru artar. İç dünyanızda mutlusunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bittiği için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için. Siz öyle olsanız da onlar size kin besleyebilirler mi? Evet, besleyebilirler. Onlar size düşman olabilirler. Ama ne yazar? Onların düşmanlıkları size tesir edemez. Huzursuz olmazsınız sevgili kardeşlerim. Allah içinizdeki huzursuzluk oluşsa, oluştuğu anda onu derhal sizden alır. Artık Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da dünyanın ikinci asr-ı saadeti yaşanmıştır yükselme devresi boyunca.
Üçüncü asr-ı saadette inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerim sizin zihinlerinizde ve kalplerinizde yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Her geçen gün mutluluğa doğru bir yaklaşım. Nefsinizin afetleri yarı yarıya azaldıkça, ki Allah-u Teala'nın garantisi var buraya kadar, dünya saadetinin yarısı sizin. Yolunuza devam edebilirseniz bu yarı yarıdan çok ötelere geçip tamamileşebilir. Daimi zikre ulaştığınız zamansa artık sizin için dünyada mutsuzluk tehlikesi tamamen tükenmiştir. Böyle bir şey sizi etkileyemez. Hep mutlu olursunuz. Ve sizi asıl mutlu edecek olan husus başkaları için yaşamanızdır. Başkaları için yaşadığınız zaman o kadar çok meşgul olursunuz ki o meşguliyet kendinizi düşünmenize zaten müsaade etmez. Ve de bu mutluluğun en üstün, en muhteşem noktasıdır. Başkalarının sizin Allah'tan aldığınız emirleri onlara vermenizle, onlara o emirleri yerine getirdikçe onların yaşadıkları mutluluk sizi kat kat mutlu eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın ülkesinde yaşamak istemez misiniz? Şu apsisle ordinat çizgilerinin kesiştiği yerde yukarı taraf, üst taraf Allah'ın ülkesidir, sıfırın üstündeki noktalar. Orada mutluluk vardır. Allah, siz ve ruhunuz bütün güzellikleri yaşarsanız Allah, siz ve iradeniz bütün mutlulukları yaşarsınız. Ruhunuz sizinleyken Allah, siz ve ruhunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra nefsiniz daimi zikre ulaşmışsa ruh hüviyetine ulaşacaktır. O zaman da onunla mutlulukları yaşayacaksınız. Mutluluk üçgenindesiniz. Davranışlarınız hep başkalarına huzur verici davranışlar olacak. Söylediklerimizi yapmak o kadar zor mu görünüyor size sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizden bir tek şey istiyorum. Bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Ben de bu dileğin kalbinizde var olup olmadığına bakayım. Kalbinizde varsa bitti, kurtuldunuz diyor. Size dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyorum diyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azaltmayı Allah Teala garanti ediyor. Ruhunuzu da diyor kendime ulaştırmayı, onu da diyor garanti ediyorum. Allah'ın yaptığı şey size hem yaşadığınız sürece dünya saadetinin yarısını garanti etmesi, Allah Teala'nın garanti altındasınız. Hem de mutlaka sizi üçüncü kat cennetine kabul edeceğine dair de garanti veriyor. Ve bütün bunlardan sonra Allah'a haksızlıkla itham edenler çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah size dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Yani nefsinizin afetlerinin %51'ini mutlaka o yok edecek. Size zikri sevdirecek. Bu konuda yapmanız lazım gelen ne varsa, namaz mı kılmanız lazım, sizi namaza ısındıracak. Namazı size sevdirecek. Zikri size sevdirecek. Özellikle zikir önemli. Elbette yine vakit namazı kılmalısınız bütün boyutlarınızla, bütün boyutlarıyla. Ama Allah-u Teala zikri namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstün görüyor. Sevgili kardeşlerim, işte sizlere hep mutluluğun reçetesini veriyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Mutluluğun nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştık size. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu mutluluğa kavuşamazsınız sevgili kardeşlerim.
Ama dilerseniz üçüncü kat cennetiniz de garanti. Dünya saadetinin yarısı da garanti. Devam ederseniz yolunuza, ki bundan sonraki sizin iradenizi kullanmanızla mutlaka yakın ilişkilidir. İradenizi kullanır da Allah yolunda daha ötede adımlar atmak isterseniz yolunuz alabildiğine açık. Zikirleriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise dünyanın yaşamaya ne kadar değer bir yer olduğunu siz gelip bize anlatacaksınız. Şu güzelliği de yaşadım, tay mekan oldum. Allah Teala'nın ne kadar güzellikleri varmış, hamdolsun ki insan olmanın, o büyük mutluluğa erdim diye bize gelip bir şeyler söyleyeceksiniz. Bizi de söyledikleriniz ayrı bir mutlulukla mutlu edecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sizden gelen her güzel şey bizi mutlu kılıyor. Her yanlış şeyin de düzeltilmesi için gayret sarf ettiğimiz için gene Allah Teala içimize huzur veriyor. Yani her halükarda sizin bize ulaştırdığınız her şey bizi mutlu kılar. Aranızdaki anlaşmazlıkları halletmekle de biz vazifeliyiz. Ama çoğu zaman nefsleriniz devreye girdiği için güzele ulaşamıyorsunuz. Oysa ki dünya bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleriyle sizi bekliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve sizin dünya saadetine de, cennet saadetine de ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Geri kalanını o öğretecek, o sevdirecek, o yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyayı da kendinize cennet yapın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi ne duruyorsunuz? Dileyin Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Dileyin ki Allah size furkanlar versin. Dileyin ki bütün günahlarınızı örtsün. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. 28 basamaklık İslam omurgasının, İslam merdiveninin, İslam skalasının son 7 basamağını sizlere inşallah sunmak için bir aradayız. Huzurlarınızdayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın ülkesinde yani eksi ve artı eksenlerinin absis ve ordinat eksenlerinin ya da yatay ve dikey eksenlerin kesiştiği noktanın üstündeki pozitif alemdeyiz. Allah ile birlikteyiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Bir zikir sohbeti yapıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlangıçtaki 3 basamağı, 3-7 basamağı birer cümleyle özetleyerek konumuza girelim kısaca. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz sırasında değerlendirmemize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz veya seçilmiyoruz. Seçilmişsek, seçilenler arasında bir kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o zaman üçüncü basamağa ulaşıyor. Allah derhal görüyor kalbindeki Allah'a ulaşma talebini, işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve böylece Allah-u Teala işittiği, bildiği ve gördüğü bu talebi değerlendiriyor, rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin baş gözündeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Vakra alınınca irşat makamının söylediklerini anlamaya, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala'nın kalbindeki ikinleti alıyor, yerine ifat koyuyor. Bu sebeple kişi kalbine indirdiği, anladığı şeyi, manasına vardığı şeyi kalbine indiriyor ve idrak ediyor ifatla. Evvelce görmüyordu, işitmiyordu, manasına varamıyordu ve idrak edemiyordu. Bu noktada bunların hepsini yapıyor. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra onun göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ve kişinin zikir yapması üzerine Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin kalbine ulaşıyor. Ve rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Kalp mühürlü olduğu için giremiyorlar. Ama sızıntı burada başlıyor. Yani 11. basamakta. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. 12. basamaktayız. Huşu sahibi olduğu için de hem gaybde ramana huşu duyduğu için hem %2 nur birikimi gerçekleştirdiği için, rahmet birikimi gerçekleştirdiği için hem de bu kişi Allah'a ulaşmak konusunda kararlı olduğu için Allah'a dünya hayatına ulaşmaya inanmak değil sadece mutlaka inanacağına, mutlaka ulaşacağına inandığı için Allah ona hacet namazını kılması üzerine mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. Ne oldu? 10 tane ihsan aldı Allah Teala'dan ve tabi oldu.
mürşidine. Bu tabiiyetle 10 tane de nimet alıyor kişi Allah Teala'dan. Birinci nimet, devrin imanının ruhunun o kişinin başının üzerine girip yerleşmesi. İkincisi, Allah Teala'nın o kişinin kalbinin mührünü açması. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini alması. Dördüncüsü, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Öyleyse 4 tane nimet oldu Allah Teala'nın kişiye verdiği ve artık kişinin kalbinde küfür değil, iman yazıyor. Sonra Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 5. nimeti. O kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 6. nimet. Ve nefs tezkiyesine başlayan bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine paralel bir standart içerisinde. Sonra da bu standart içerisinde kişinin ruhunun Allah'a doğru yolculuğa başlamasının ötesinde fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin tezkiyesi oranında. Allah'ın 6., 7., 8. nimetleri bunlar. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olmaya başlaması, fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti Allah'ın o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması. 10. nimeti de o kişiye rahmetle faz nurlarını gönderirken zikir yaptığında rahmetle salavatı da göndermeye başlaması. Artık o kişinin başının üzerinde devrin imamı var. Bu varlık 2 grup nur gönderilmesine sebep oluyor. Rahmetle nur, rahmetle faz, rahmetle salavat. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. İlk %7 nur toplanmasıyla o kişinin ruhu birinci gök katına çıkıyor ve nefsi emarede oluyor kişi. %7 nur birikimi olmuş nefsinin kalbinde. Fazıl birikimi gerçekleşmiş %7 oranında. Ve Allah'tan aldığı nimet 1'e 100. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi nefsi devamı kişinin ruhu ikinci gök katında ve Allah'ın verdiği 1'e 100 nimet 1'e 200'e çıkıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi kişi nefsi mülhimede Allah'tan ilham alıyor. Ruhu üçüncü katta ve nimet 1'e 300. Burası. Bundan sonra 4. defa %7 nur birikimi. Ruh 4. katta Allah'ın nimeti 1'e 400 oluyor. Ve kişi nefsi mutmainne de Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı. 5. katta ruh 1'e 500 alıyor kişi nimet olarak. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da ondan razı. Ruh 6. katta 1'e 600 alıyor kişi. Allah Teala'dan her bir kazandığı dereceye karşılık 600 katını Allah Teala ona nimet olarak veriyor. Ve nihayet ruh Allah'a ulaşıyor. 7. gök katında 7 alemi geçiyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ve vuslat olayı tahakkuk ediyor. Allah'ın zatına ruh ulaşıyor. Ve kişinin aldığı nimette 1'e 700'e yükseliyor. Bu maksimum nimetidir Allah-u Teala'nın. En üst düzey nimetidir. 1'e 700. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın nimetine baktığınız zaman bir sonuçla karşı karşıya olursunuz.
bire 700 nimet almaya başladığınız yerdir burası. Ruhunuz Allah'a varmıştır. Nefsinizin kalbi her %7 nur birikimiyle nurlar artarak 7 defa %7 fazilet birikimine sahne olmuştur. Ve bir de bunun ötesinde

1'e 700 alıyor kişi. Ruhu Allah'a ulaşmış, vuslata nail olmuş. Burası 3. basamağın, 3. yeni basamağın sonudur. Bu konuşmamızı bunun üzerine bina edeceğiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmış. Niçin ulaşmış? Allah'ın zatında yok olmak için ulaşmış. Ulaştığı anda o kişi artık Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın velilerinden bir tanesidir. Ne diyordu Allah Teala Allah'ın evliyası için? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsunun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın evliyası söz konusu. Allah'ın evliyası ve o insanlara müjde veriyor Allah Teala. Ruhu Allah'a ulaşan herkes Allah'ın evliyası olmuştur. Bundan sonraki 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar. Son 7 basamak bu akşamki konumuz. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olma makamıdır. Kişinin ruhu Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Ne diyordu Allah Teala? Nebe 39'da zalikel yevmul hakkı femen şa ittaza ila rabbihim ve ava. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Evet. Bakıyoruz Allah ile olan ilişkilerimizdeki dizayna. Bir muhteva taşıyor Allah'ın ihsanları. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde kişinin ruhunun meyap alan Allah'a ulaşması söz konusu. Diyor ki Allah Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittaz eder ve kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah Teala, sığınak olur diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın sığınak olması halinde o kişi evap oluyor. Sığınağa, me'aba sığınmış. İşte Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi. Ve özlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid ha zamatu adune li kulli evabin hafiz. Allah Teala buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun cennetinize, yani girin. Demiş oluyor Allah Teala.
bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar için, devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor, o günden itibaren muhafız. Ama ruhu Allah'a vardığı zaman ancak kişi o zaman Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a vardığı zaman evvap oluyor, yani meaba ulaşmış ve sığınmış oluyor. Âl-i İmrân 14'te Allah Teala buyuruyor ki: "Vallahu indehu husnul meab." Ve Allah, andolsun ki Allah, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Ve Allah, andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığına sığındır ruhumuz. Buna Allah Teala Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi diyor Allah Teala. Allah'a sarılın diyor. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletecektir." Öyleyse kimleri? Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dileyenleri. İşte Allah Teala'nın sarılma dediği olay, Allah'ın zatında ifna olmaktır. Burası fena makamıdır. Fena fillah. Fena, ifna olan, ifna olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. İşte evliya olmanın temel standardı bu. Türkçe'de ermiş denir adına. Kim Allah'ın zatında yok olursa o ermiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala ona o kişinin kalbindeki nurlar %51'den %10 artar, %61'e çıkar. Sonra mı ne olur? O zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Altın bir taht. Bu tahtın ihsan edildiği makam, velayetin, evliyalığın ikinci makamıdır. Dördüncü, 7 basamak, evliyalık makamlarını ihata eder. Sadece evliya olanlardan bahseder. Son 4-7 basamakta Allah-u Teala. İkinci basamak bekabillah makamıdır. Allah'ın zatında değil, Allah'ın indinde, huzurunda baki olmak, kalmak demek baki olmak. Bakiye kelimesi de aynı kökten gelir, kalan demektir. Öyleyse kişinin Allah'ın zatında baki olması söz konusu. Nerede? Fena makamında. Burada ne? Burada söz konusu olan ne? Allah'ın indinde baki olmak. Allah'ın zatında değil, Allah'ın indinde, huzurunda baki olmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin 129. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın zatının, Allah'ın indinde insanlara taht verildiğini söylüyor. Ve bu tahtlar adına sürur deniyor. Bazen eraik deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın verdiği indi ilahide huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
ki her taraf çimenlik, Allah'ın bir nimeti, bir taht. O tahtın üzerinde kişi baki oluyor. Buraya ekabillah deniyor, Allah'ın zatında baki olmak. Ve kişinin nefsindeki nurlar yüzde burada 71'e kadar ulaşıyor. Ne zaman bir insan günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsa, her gün günün yarısından daha fazla bir zikirle Allah'ı zikrederse, İşte o zaman Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrettiğinde kişi zühd makamının sahibi olur. Artık o kişi zahittir. Zikirsizliğe karşı zahittir, dünyaya karşı zahittir. Eğer dünyaya meyil olsaydı, dünya onun için önem taşısaydı, gününün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmezdi. Demek ki dünya onun için ikinci planda kalmış artık ki, bunun için zahit deniyor adına zaten dünyadan. Dünyayı ikinci plana atabilmiş olan kişi demek zahit. Zühd makamının sahibi, dünya onun için ikinci planda kalmış olan kişi. Birinci planda Allah geliyor. Allah'ın geldiği de her gün Allah'a kesin olarak ispat ediliyor. Kişi Allah için yaptığı zikrinde günün 12 saatinden daha fazla zamanı kullanıyor. Her gün Allah'a ispat ediyor ki bu kişi Allah'ın zikrini dünya hayatına her gün tercih etmektedir. Bir başka deyişle Allah'ı tercih etmektedir, nefsini değil. Madem ki günün yarısından fazla Allah-u Teala'yı zikrediyor, o zaman tercihi Allah'tır. Eğer daha az zikretseydik, tercihi kendisi olacaktı, nefsi olacaktı, rahatı olacaktı, dünya olacaktı. Ama günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor kişi. Burası zühd makamı. Allah-u Teala buyuruyor ki Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde, onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Değer verdikleri şey paraydı. Yusuf'u değersiz sayıyorlardı. Bir an evvel ellerinden çıkmasını istiyorlardı. Esir ticarlarına sattılar Yusuf'u birkaç gümüş paraya. Burası zühd makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa o zaman zühd makamına geçebilirsiniz. Nefsinizin, kalbinin %71'i nurla dolmuş olarak. Bu muhtevada nefsinizin, kalbinin %71'i nurla dolmuş olarak başlarsınız zühd makamına. Daimi zikre ulaşan kişinin, günün yarısından fazla zikre ulaşan kişinin kalbinde mutlaka %71 nur vardır. Sonra bu kişi zikrini arttırır, arttırır. Öyle bir noktaya gelir ki
nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. Ulaştığı noktadan itibaren artık o kişi fizik vücudun teslimi makamındadır. Yani muhsinler makamındadır, zühd makamını aşmıştır, muhsinler makamına gelmiştir. Ne yapmaktadır fizik vücut? Fizik vücut artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Nefsin kalbinde %19'dan başlayan ve %9'a kadar azalan bir afetle daimi zikre kadar kişi böyle gider. Azalan afetler dizisinde %9 afete ulaştığında, nefsindeki afetler %9'a kadar azaldığında, %9 kaldığında o kişinin artık daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre kişi ulaştığı an, zikirlerini birbirine devamlı olarak bağladığı an nefsinin kalbindeki nurlar %100'e yükselir. Neden? Çünkü bir evvelki zikir bir sonraki zikre bağlanıyorsa Zülmani kapının üzerinde bulunan mühür oradan ayrılamaz. Birinci zikir devresi bitmiştir kişinin, ikinci zikir devresi başlamıştır ama birbirinin ardından gelmiştir. Kapı açılmamıştır. Üçüncü zikir devresi de ikinciyi takip eder, o da ardı arda gelir. Gene kapıdaki mühür açılmaz, Zülmani kapıdaki mühür. Hiç açılmaz. Çünkü kişi artık daimi zikre ulaşmıştır. Günün muhtelif zamanlarında yaptığı zikirler birbirine sağlam bir şekilde bağlanmış, aralarında boşluk kalmamıştır. Bir bütünlük olmuştur. Ayrı ayrı zaman parçalarında yaptığı zikirler tamamlanmış ve hepsi bir araya gelerek böyle bu standartlarda bir bütünlüğü sağlamış ve zamanın bütün parçaları birbirine bağlanmıştır. Öyleyse o kişinin kalbine zaten daimi zikre ulaşmadan evvel varmış olan nurlar bütün kalbi kaplamışken bu kişi daimi zikre ulaşıyorsa hiçbir zaman artık kapıdaki mühür açılmayacaktır. Kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman yeni bir hüviyete ulaşacaktır. Fizik vücudun teslimindeki kişi için Allah-u Teala Muhsin adını kullanıyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen himmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Veçhi ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Allah Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor. Ebu diyor bu kişi de muhsin olmayı hani fırsatıyla başardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse müesseselerin hepsinde hanif olmak söz konusu. Teslim. Ruhumuzu hanif olarak Allah'a teslim ederiz. Fizik vücudumuzu hanif olarak teslim ederiz. Nefsimizi hanif olarak teslim ederiz. İrşada hanif olarak ulaşırız. Bir hakkın takvaya hanif olarak ulaşırız. Öyleyse o kişi diyor Allah-u Teala hanif olarak fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etti. Ve muhsinlerden oldu diyor. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Genellikle nefsin kalbinde %9
nur kaldığı noktada, o noktaya ulaştığında ki insanlar daimi zikre ulaşırlar. Daimi zikir müessesesinin birinci merhalesinde ulul elbab makamı söz konusudur. Kimdir ulul elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunubihim. Ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayaktayken de, otururken de, yatarken de daimi zikredildiği bir noktadasınız. Ve zaten Allah Teala üç halden bahsediyor. Ya ayaktasınız, ya oturmuş haldesiniz, ya da yatıyor haldesiniz. Ve yatıyor halde olmanızı Allah Teala yan üstü yatıyor olmanız şeklinde anlatmış. İstediği şey yan üstü yatıyor olmanız. Çünkü daimi zikirde olanlar için başlangıç kademesinde yan üstü yatmak asıldır. Neden? Çünkü yan üstü sağ kulağı üzerine yatan kişi yatağında kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn etmişse kıbleye dönen bir vücutla olacaktır uykuda ve biraz kımıldatırsa başını yastıkta kımıldattığı zaman kulağında kalbinin atışlarını duymaya başlayacaktır. O zaman kalbinin her atışında, her çift atışında Allah kelimesini tekrar ederek kişi içinden, dilini de kımıldatmaksızın içindeki sessiz sesle kalp zikri yapmaya başlayacaktır. Öyle uyuyacaktır ve uyandığı zaman da bakacaktır ki içindeki ses kalbinin atışlarıyla tempolu olarak aynı şekilde devam ediyor. Uyuduğu sürece de hep Allah'ı zikretmiş. İşte daimi zikrin sahibi, bu kişinin kalp gözü açılır. Bir, kalp kulağı açılır. İki, o kişi daimi zikrin sahibidir. Üç, daimi zikrin sahibi olduğu için de nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini %100 faziletler almıştır. Bir başka ifadeyle nefs ahsen olmuştur. Ruh hüviyetine bürünmüştür. Ne diyor Allah Teala? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık ve onu esfeli safiline reddettik diyor. Ahsen olarak yaratılmanın hedefine ulaşanlar ulul elbab olabilenlerdir. Eğer kişi nefs tezkiyesini yapmıyorsa o hep nefsi afetlerle dolu bir insan olarak kalacaktır. Tabiatıyla bu noktalara ulaşması mümkün değildir. Nefsinin kalbinde afetler hep var olmakta devam edecektir. Öyleyse ulul elbabın dört özelliğini saydık. Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört. Dört ana şart. Dört esas şart. Bu dört esas şart, üç tane sonuç şartını davet eder. O kişi hayrın sahibi olmuştur. Neden? Daimi zikri olduğu için, daimi zikirde olduğu için her an Allah'ı zikretmektedir. Her an Allah'ın katından nefsinin kalbine nur ulaşmaktadır. Öyleyse devamlı derecat kazanan bir insandır zikir yaptığı sürece. Kişi hep derecat kazanıyor. Her saniye derecat kazanıyor. Yapmazsa her saniye derecat kaybediyor. İnsanlar var şöyle düşünürler. Ben şu anda ibadet etmiyorum. Derecat kazanmıyorum.
Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Yanlış. Eğer zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Her saniye derecat kaybediyor kişi. Zikir yapmayan herkes her saniye derecat kaybeder. Neden? Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Nisa 103'te "Feskür Allah'a kıyamen kuvveden ve ala cunubihim" diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Farz. Farza riayet ediyorsa devamlı derecat kazanacaktır. Riayet etmiyorsa devamlı derecat kaybedecektir. Her saniye bir derecat kaybedecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin içindesiniz ve dört tane esas şartın ötesinde hayır sahibi oldunuz. Bir, her an Allah'ı zikrettiğiniz için her an mutlaka derecat kazanıyorsunuz. Aynı zamanda hüküm sahibisiniz, hikmet sahibisiniz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığınız zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini derhal tespit edersiniz. Sonra mı? Sonra daha biraz öteye geçin. Daha ötede bir dizaynı görüyoruz. O kişi tezekkür sahibi aynı zamanda. Yani Allah ile her an kalbindeki soruları müzakere edebiliyor, Allah'a ulaştırıyor, Allah'tan cevap alıyor, tekrar soruyor, tekrar cevap alıyor. Böylece Allah-u Teala ile dilediği an müzakere etmek imkanının sahibi, karşılıklı konuşmak imkanının sahibi. Allah'ın bütün söylediklerini kalp kulağıyla duyuyor, kalp kulağı açılmış. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalp yüzüyle görüyor, kalp yüzü açılmış ve ehli tezekkür oluyor kişi. Öyleyse burada 7 tane şart oluşuyor. Ne oluyor bu kişi? Hikmet ehli oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Neden? Çünkü kişi artık daimi derecat kazanan biridir. Ölünceye kadar da bu işlevi devam edecektir. Her saniye derecat kazanacaktır. Yani kesin olarak kişi hayır sahibi olmuştur. Her an derecat kazanan, hayır kazanan bir insandır o. Peki, ulul elbab olunca ne olur? Daimi zikrin sahibi olan bu insana Allah-u Teala zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Altın para, küme halindeki altın paralar oradadır. Orada onarlık insan ruhları sıraları vardır. Her birinin önünde bir rahle ve Kur'an-ı Kerim olan. Altın kapı oradadır. Zemin kattan sırat-ı müstakime ulaşan altın kapı oradadır. Ve bu muhteva mutlaka gösterilir ulul elbaba. Burası ulul elbab makamının işaretini taşır. Kişi daimi zikrin sahibidir.

standartlarında dünyaya ait şeyleri kulağı işitiyor. Gözleri dünyaya ait olan şeyleri görüyor. Kalbi de dünya ile alakalı konularda, fizik standartların ötesine geçmeyen konularda idrake sahip. Bu idrakin adına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fıkıh diyor. Bu insan burada üçüncü basamaktan itibaren almaya başlıyor bu nimetleri. 14. bu ihsanları, nimet ihsanlar devam ediyor. Ne zaman ki kişi altıncı basamağa gelir, ulul elbab olur, kalp gözü ve kalp kulağı açılır, o zaman dünya hayatından yeni bir hayata bir defa daha gelir. Bu noktaya kadar da kişi başka bir açıdan ölüdür. Fiziğin ötesi açısından ölüdür. Sadece dünyada yaşamaktadır. Dünyanın ötesinde olanlardan haberdar değildir. Ama bu noktada daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren dünyanın ötesini de Allah-u Teala ona göstermeye başlayacaktır. Fizik alemin ötesi evvela zemin kattan başlar. Halifenin ya da devrin imamının, dergahının özellikleri gösterilir. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün bu kişi bir de bakar ki birinci katı görmeye başlamış. Ruhların saf halinde altın kapıdan çıktıklarını görüyor, saflar halinde yükseldiğini görüyor. Ve birinci kattaki secde mahallinde açıkta secde edilir. Bir dergahta, bir camide değil, açıkta secde edilir sadece. O açıkta secde edilen mekanda kişi oradaki olayları görür. Nasıl secde edildiğini görür, nasıl bir kısım ruhların orada kaldığını, nasıl bir kısım diğer kısım ruhların da ikinci kata yükseldiğini görür. İşte ne zaman birinci katı Allah-u Teala göstermişse o kişi ulul elbab olmanın ötesine geçmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْب۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini muhlis kılmış, kullar olmakla emrolundular, hanifler olarak, yani bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor. Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hanifler olarak yapılan bir yeni teslim, nefsin Allah'a teslim. Ve birinci gök katı, sonra ikinci gök katı gösterilir. İkinci gök katındaki suvarılma işlemi, sonra üçüncü gök katı gösterilir. İki katlı bir mescidin İki katında da secde edildiğini, bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta gelen grup secde edenler. Sonra orası terk edilince mihenk menfezine nasıl ulaşıldığını gösterir Allah-u Teala. Ve mihenk menfezinden bir üst kata, dördüncü kata çıkış söz konusudur. Mihenk menfezi bir metreden daha geniş silindir şeklinde bir yoldur. Madeni bir silindir, madeni olması, madeni bir demir bir silindir, çelik bir silindir intibaını bırakıyor. Onun içine giren ruhların her biri sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır. Bu yoldan başka bir yoldan dördüncü kata çıkılmaz. Tek çıkış yolu bu mihenk menfezidir. Ve kişinin ruhu, diğer ruhları kişi görür. Beşinci kat, dördüncü katta Beytül

Makdes'in aslında secde edildiğini görür. O zaman ruhların 5. katın mescidin kapısından içeri uçarak girdiklerini, orada secde ettiklerini, ön saflarda olanların Mescid-i Aksa'nın esasını teşkil eden o kattan kubbeden yukarıya doğru yükseldiğini görür. Gene saflar halinde yükselme söz konusudur. Ve 5. kata gelinir. Yeni bir mescid, Mescid-i Haram'ın aslı. Orada da kapıdan girilir. Secde için saflar haline girilir. Secdeler edilir. Ve ön saflarda olanlar kubbeden 6. kata yükselirler. Ve 6. katta bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan oradaki bütün evliya namzedi olan ruhların derileri çatlar, yüzleri ve elleri çatlar. Sonra onlar tedavi edilir orada ve herkes aşağı iner. Bir gün bir tanesinin derisi çatlamayacaktır. Çatlamayana fetih elbiseleri giydirilir. Kafkas dansı yapanların elbiselerine çok benzeyen bir elbise türü. Ve eline kılıç verilir. Bu evliya namzedinin kılıcı sağ eline alır, yukarı doğru kaldırarak besmeleyle kubbeden yukarıya yükselir. Ve 7. kata ulaşır. 7. katın girişi zemin kattaki devrin imamının dergahındaki altın kapının aynıdır. Aynı altın kapının sahibidir kişi. Peki ne olur bu altın kapıda? O kişi için bir güzellik söz konusudur. Altın kapının zemin kattan farkı var. İki trabzan ve trabzanların birbirine bağlandığı 7 tane mermer, beyaz mermer basamaktan oluşan bir merdivenle ulaşılıyor. Fetih kapısına. Fetih kapısının üzerinde de zemin kattakinin aynı şekli var. Baklava dilimli. 4 metre yüksekliğinde yaklaşık, 1,5 metre genişliğinde. Ve oradan fetih tamamlanıyor. Bütün bunları kişi görüyor. 7. katın girişi, 7. katın 1. alemin zikir hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divanı Salihin, zikir hücreleri ve nihayet İndi İlahi, İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitret-i Müntaha, oradan da ruhun Allah'a ulaşması, hepsi gösterilir. Sitret-i Müntaha'yı gördüğü zaman kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Artık o ihlas makamının velayetin 6. makamının ötesine geçmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Bunun manası ihlas makamından salah makamına geçmesidir. Salah makamının 1. kademesinde Tövbe-i Nasuh söz konusudur. Tövbe-i Nasuh salah makamına, ihlas makamından salah makamına geçişin kapısıdır. Salah makamının 2. kademesinde Allah Teala o kişiye salah nurunu verir.
Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine girince başının üzerinde salah nuru oluşur. Aynı zamanda o kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter Allah-u Teala. Burası salah makamının ikinci kademesidir. Sonra o kişinin affettiği günahlarını, örttüğü günahlarını Allah sevaba çevirir. Burası salah makamının üçüncü mertebesidir. Üçüncü kademesidir, affedersiniz. Dördüncü kademede ise bu kişi irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediğimiz bütün kademeleri geçmişlerdi ve hepsi irşada ulaşmışlardı. Allah-u Teala Hucurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz.

Ama Allah size isyanı, fıskı, küfrü kerih gösterdi ve hepinizin kalbini size imanı sevdirdi ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İmanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda irşada ulaşanlar her şeyin en güzel olduğu standartlarda irşada ulaşmak söz konusu. İrşada ulaşan kişi kalbi tam 12 kademe müzeyyen olmuş kişidir. Birinci aşamada ululelbap makamında o kişiye zemin kat gösterilir. Bu birinci defa müzeyyen olmasıdır kalbin. Sonra 7 tane gök katı gösterilir ihlas makamında. 7 defa daha müzeyyen olur kalp. Ve salah makamının ilk 4 kademesinde 4 mertebe daha müzeyyen olur. 12 mertebe müzeyyen olan bu nefs kalbi düşmanını da sadece dost edilmez, sever. Düşmanlarını da sevmeye başlar kişi. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ulaştığı bir merhale vardır. Kişi iradesini Allah'a teslim etmeye hazırdır. Allah Teala teslimi kabul eder. Bu kulun iradesini kendi iradesine bağlar Allah Teala. Ne zaman Allah Teala bu kişinin iradesini kendi iradesine bağlarsa bunun manasını o kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah Teala onu irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada, irşatla vazifeli kılmıştır. Allah Teala tarafından irşatla vazifeli kılınan birisi olur kişi. Burası salah makamının bütün insanların ulaşabileceği son mertebesidir. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Devamlı Allah-u Teala'dan emirler alacaktır. Devamlı emirleri yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7. basamak bu standartlara tamamlanır. Peki burası salah makamının 5. kademesi, 6. kademesi var mı? Var. Her kavimdeki Resullere ait. 7. kademesi de var mı? Elbette var. O da devrin imamına ait. Öyleyse İslam merdiveninin 27-28 basamağının hepsi burada inşallah tamamlanıyor. Vel Asr suresinde ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. İlk 7 basamak. Ve aminus salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Onlar da nefslerini hüsrana düşürmeyenlerdir diyor. Kim bu? Burası neresi? 14. basamak. Burada nefs tezkiyesine başlıyoruz. Aminus salihat, nefsi ıslah edici ameller işlemek demek. Sonra mı? Sonra bir yeni noktaya daha ulaşıyoruz. Ve tevasav bil hak.
kişi 21. basamakta hakka ulaşıyor. Bundan sonra hep hakkı tavsiye etmeye başlıyor. Ve 28. basamakta ve tevasa ve sabır diyor. 28. basamakta en zor temizlenen son afette sona eriyor sabırsızlık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Vel-Asr suresinin 4 tane 7 basamağı ve İslam merdiveninin bütünü burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu mertebelerden aşırarak en güzel noktaya ulaştırmasını, hepinizin iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini, şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar. Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça, hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi.
Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı bir ilimle karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ve ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir, niçin dinimize Allah Teala İslam adını vermiş, teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak. Mintaya ulaşacak ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir, er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor. İçinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu değil mi sevgili kardeşlerim? Bunu özetlediğimiz zaman bir dilek ve cehennemden kurtuluş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyledi öldü kişi. Eğer kalbinde gerçekten bu dilek varsa, gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsa ki Allah bunu en iyi bilendir, o kişi birinci katın sahibi olarak ölmüştür. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Ve dünyanın neresinde olursa olsun o kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktı. Ne diyoruz? Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktı demiyoruz. Bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. O kişi ulaştırmıyor. O kişi ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Allah o kişinin ruhunu gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları, kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu.
Allah'ın istediği şey ne? Asli hedef itibariyle insana da verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun, bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır. Onun önünde diz çöker. Allah'a ulaşmayı diler. Tövbe ederse ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an, eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. Sitesi mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de, dilemese de, o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünyada verilen bu gezegeni, gezegenlerden sadece bir tanesi. Kim bilir ne kadar bin gezegen var.
Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya adlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye o da yetişir ve katılır. Süreç 7-8 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Bu süreç içerisinde, bu zaman parçası içerisinde 7 tane gök katı aşılır. 7. katta 7 tane alemden geçilir. 7. alemden dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşılır. Oradan Allah'ın zatına ulaşılır. Ve Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber durulurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması.
Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah Teala tarafından üfürülür. Ve Allah Teala onların hepsinden ruhunun, Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyanla konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Musevi ile konuşması, bir Hristiyanla konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre Hazreti Musa bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. Üç tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve
Onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i. Göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onlara da Allah Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah Teala ona mürşit seviyesi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safa o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşıyor. Ve 7. katta 7 soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukta Sidretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Ne yaptık? Ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 safa, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim.
Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla Nebi'dir. Kur'an'daki adıyla Nebi'dir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek Nebi söz sahibi olur. O Allah'tan aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son Nebi Hatemin Nebiyin diyor Allah Teala, Nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra Nebi gelmeyecektir diyor Allah Teala. Ondan sonra Resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu Resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonraysa bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Ondan sonra kıyamete kadar artık bu görevi de devrin imamlığı görevinde Resuller gerçekleştirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği ne diye bakıyoruz? Onun istediği şey insan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Nefsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Mulis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatı onları kıskacına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: arkadaşlarım, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
1: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram-ı Tukrum'da bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, şeriat kavramının İslam içindeki yeri nedir? Şeriatın İslam içindeki yeri nedir? Sualin cevabı, şeriatın geçtiği Kur'an ayetlerine yakından bakmamız lazım. Şeriat kavramı hangi ayetlerde geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de şeriat ayetleri. Allah Teala Maide 2'de ey amin olan Allah'ın şeriat hükümlerine uyun. Öyleyse Allah Teala'nın bir takım emirleri var. Ona uymamızı Allah Teala istiyor. Öyleyse şeriat Allah'ın emrettiği uymamız gereken muhtevayı ifade ediyor. Maide 48. Sizden hepiniz için tek bir şeriat, açık bir yol belirlemiştik. Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Öyleyse tek ümmet olma olayı kişinin serbest iradesinin bir dileğidir. Allah Teala hepimiz için bir şeriat, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir şeriat kitabıdır. Ve açık bir yol, bu yolu da, şeriatı da bize açıklayan Allah'ın Resulü'dür. Yani dinin iki kaynağı. Kehf 74. Hızır Aleyhisselam onu çocuğu öldürdü. Musa Aleyhisselam sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın öldürdün. Yani davranış biçimleri açısından kısas tatbik ettin. Hamdolsun ki sen kötü şeriata uymayan bir şey yaptın. Şeriata uygun olan şey nedir? Kısastır. Kısasa kısas. Ama böyle bir masum çocuğu öldürmek şeriata uymamaktır. Haç 67. Biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik.

0: bütün ümmetler için. Onlar onunla, o şeriatla amel ederler, etsinler. İşte Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. Tek bir şeriat. İkinci bir şeriat yok. Vallahi Teala hangi zaman parçasında olursak olalım, o tek şeriatla amel etmemizi istiyor. Şura 13. Şura 13'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah dinde Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği şeyi, şeriatı, şeriatın muhtevasına da baktığımız zaman 3 esas görüyoruz. Dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure al-müşrikine ma tedûm ileyh. Burada vahdet, tevhid ve teslimi görüyoruz. Yani dinin tamamı vahdet akidesi, Allah'ın tekliğine iman etmek, açık ve gizli şirkten beri olmayı, tevhid, tek cemaati oluşturmayı ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İşte şeriat bu. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi ihtiva ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi ifade ediyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi. Peygamber Efendimiz'in şeriatı da vahdet, tevhid ve teslimi. Vahdet akidesi Allah'a ulaşmayı dilemekle, tevhid akidesi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla ve teslim de ruhu, beşi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek zikirle gerçekleşir. İşte Allah'ın katında tek din, tek şeriat var. Tevrat'taki şeriat, İncil'deki şeriat, Kur'an-ı Kerim'deki şeriat, aynı şeriat. Şura 13'te zaten bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. İslam ve şeriat bir bütündür. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direklerdir. Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? İslam'ı nasıl yaşayacağız? Bunların kaideleri, şartları, farzları nelerdir? İşte bunlar Allah-u Teala'nın şeriatını içerir. Yani şeriat insanların dinlerini yaşayabilmesi için vaz edilen kaidelerin toplamıdır, bütünüdür. Bu şeriatın görünen kesimidir. Görünmeyen kesimi tasavvufta yaşanandır. Tasavvuf aslında şeriatın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslim içerir. Allah'ın şeriat asıl muradı İslam'ın bu 7 safhasını yaşamaktır. Tüm şeriat kitapları aynı esasa muhtevidir. İkinci sual, şeriata uymadan Allah dostu olunabilir mi? Câsiye 18'i de ifade edelim. Câsiye 18'de Allah-u Teala sizi uymanız için sümme ceannaka ala şeriaten minel emri, Allah'ın emirlerinden oluşan sizi bir şeriat sahibi kıldı. Fetebi'u, ona tabi olun. Ve la tehtebi'u ehvallezine la ya'lemun. Bilmeyenlerin hevalarına tabi olmayın. İşte Kur'an dışı bütün zanlar bilmeyenlerin hevasını oluşturuyor. Şeriata uymadan Allah dostu olunabilir mi? Hayır. Şeriatın birinci özelliği dini ikame edilmesi, ayakta tutulmasıdır. Bu şeriatın temel ilkesidir. İkinci ilkesi fırkalara ayrılmamaktır. Tabiatıyla dinin ayakta tutulması fırkalara ayrılmamakla mümkündür. Üçüncüsü de Allah'ın insanların seçtiği ve bunlardan Allah'ın yönenleri Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani şeriatın temelinde Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması vardır. Bugünkü İslam dünyasında tatbik edilmekte olan şeriat üzerinde bu hedeflere hiç kimsenin ulaşması mümkün değil. İslam'ın büyük bir kısmı bu sebepten büyük bir tehlike içerisindedir. Evet, insanlar Câsiye 18'de belirtildiği gibi sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Kur'an'da Allah'ın emir ve nehileri var. Kur'an'da bu emirler ve nehilere uyanların, yerine getiren nehilere uyanların mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk. Uymayanların cezası cehennem, bu dünyada mutsuzluk. Ve sahabenin hepsi bunları yerine getirmişler. Öyleyse sümme canına kana şeriaten minel emri. Yedi hedef emir. Bu şeriatın bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemek yedi hedef emir. Mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Buna tabi olacağız. Câsiye 18'de. وَلَا تَتَّبِي هَوَا الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ama bilmeyenlerin hevasına tabi olmayacağız. İşte o bilmeyenler kimler? Yedi safa yanlışlar. Yanlışların hepsi hevadan kaynaklanıyor. Yedi tane hedef emir ve doğrular ve yanlışlar. Yedi safa yanlış. Bu yanlışlara uymayın. Doğrular hedef emirleri içeriyor. Yanlışlar da bunların zıtları. Yanlışlar, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememek, yanlışlar, mürşide tabi olmamak, yanlışlar, vuslatı kesmek, yanlışlar vesaire. Öyleyse Allah-u Teala bunu dikkate alıyor. Doğrular emirlerdir. Bunları yerine getireceğiz. Yanlışlar da bunların zıtları. Onlara uymayacağız. Üçüncü sual, toplumun şeriat hakkında yanlış algılarını düzeltmek için ne yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'ın bütünüdür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o zaman Kur'an onlara kapalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İkisi, göneksel din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. O zaman Kur'an onlara kapalı ve sadece kendi zanlarına tabidirler. Halbuki Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hadis 25'te biz resullerimizi beyinlerle gönderdik. Onlarla mizanı indirdik. Mizanı ve kitabı indirdik. İnsanlar arasında adaleti yerine getirsinler diye. Vel mizan eliikum nasi bil kıst. Bütün resullerin iki temel görevi var. Adalet toplumsaldır ve hidayet kişiseldir. İşte Hazreti Musa'nın döneminde ona tabi olup da yedi safa yaşayanlar Araf 159'da وَمُنْ قَوْمِ مُوسَ اُمَّتِنْ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيهَا يَعْدِلُونَ. Onlar hakka ulaştırırlar, hidayet ederler ve adalet hükmederler. Hidayet kişisel enfüsidir. Adalet toplumsaldır. Allah'ın bir ismi El-Hak'tır, Allah'ın bir ismi El-Ad'dır. İnsanla Allah arasındaki ilişki El-Hak esmasının bir sonucudur. İnsanın insanla olan ilişkisi diye adaletin bir tezahürüdür. Dolayısıyla ilk temel değer var. Ölün ölmeden evvel, ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel mutlaka ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, teslim etmektir. İşte o zaman kişi Allah için hizmete girebilir. Hesaba çekilmeden evvel, dolayısıyla hesaba çekilmeden evvel bizim Allah için olmamız lazım. Bugün Allah için ne yaptın? Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarına hizmet ettir. İşte toplumun şeriat hakkındaki yanlış algılarını düzeltmek için neler yapılmalıdır? Bu ayetlerde gizli. Alimran 81'de ve izâ hazallâ mîsâken nebîne lemâ ateytum kitâbin hikmetin. Size kitap ve hikmet verdim. Sümâ câikumun resûlü musaddikın limâ ma'akum. Sizden sonra sizi tasdik eden bir Resul geldiğinde sizdekini tasdik edecek. Ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Ne yazık ki insanlar bugün şeriat deyince hanımların örtüsünü düşünüyorlar, hırsızların ellerinin kelimesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllara bu geliyor. Hırsızlık etmemek, zina etmemek, katil olmamak gibi muhtevaların da devreye girdiğini görüyoruz. Oysa ki şeriatın hedefi kişinin Allah'a teslim olmasını sağlamaktır. Allah'a teslim olduğunuz zaman en güzeli yaşamış olacaksınız. Bütün dinlerde Allah'a teslim olma keyfiyeti açık, kesin bir dille defalarca tekrarlanmıştır. Her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Öğrenenler ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Öğretenler de ruhlarını Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdıklarıdır. Öğrenenler ve öğretenler. Öğrenenler ruhlarını dünya ayetini yaşarken Allah'la teslim edenlerdir. Öğretenler de ruh teslimini gerçekleştiren başkalarının Allah yolunda hizmetinde olanlar. Konumuzla ilgili bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardı. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Cennete gitmek. Mutlu olmak.
3: Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'a bağlılık.
2: Ben Allah'ı çok sevip onun yanına varmak.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amellerimiz, ruhumuz, bedenimiz, yaptığımız her şey ulaşır. İyilik, kötülük. Allah sonuç olarak hepsini görüyor ve biliyor.
4: Yaptığımız ibadetler, yaptığımız şeyler ulaştı.
3: Yaptığımız ibadetler, sevaplar.
1: Hayattayken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki. Günde 5 defa ulaşabiliriz.
4: Tabii ki. Onun verdiği ibadetler, kurallar, onları gerçekleştirirsek ne mutlu bize ulaşırız.
3: Tabii ki. Şimdi.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister misiniz?
2: Benim amellerim kötü yok. Aynı kefeye sokamam.
4: Tabii ki olmak isterdim ama yani nasıl olacak onu da bilmiyorum. İbadet de olsun, şey olsun. İsterim tabii ki. Allah'ın sevdiği kulu olmak isterim onlar gibi. Ne mutlu onlara.
1: Sizce biz de onlar gibi olabilir miyiz?
2: Pek sanmıyorum. Bu devir nedir?
3: Çok isterdim ama onlar gibi olamayız.
0: Bir misafirimiz evi almak konusunda benim amellerim kötü. Kendimi onlara aynı kefeye sokağım dedi. Evliya olan insanlar hiçbir kötü ameli olmayan kişiler midir? Hayır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak. Yaratılış gayemiz mutlu olmak. Şimdi beraberce bunun bir yaratılış gayemiz başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir ve şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değil. O zaman şeytanın kulu olan bu insanların Allah'a kul olabilmesi neye bağlı? Tek bir dileğe, kalbi dilek. Kalben ulaşmayı dilemelerine bağlı. Allah'a dost olmak. Hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Ona dost olanlar Allah'ın dostudur. Öyleyse Allah'a dost olmak için ne lazım? Allah'a dost olmak için yine bir dilek, kalben ulaşmayı dilemek. Kalben ulaşmayı dileyen Allah-u Teala mürşit gösterir mi? %100 evet. O zaman mürşide tabi olanlar Allah'ın dostlarıdır. Çünkü öyle buyuruyor. Ve yaratılış gayemiz Allah'a mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı mutlu olmak bir dilektir. Kim kalben ulaşmayı dilerse Mutlaka Allah onu şeytana kurmaktan kurtulup kendisine kul eder. Kim kalbine ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah Teala onun mürşidine ulaştırır, kendisine dost eder. Kim kalpten ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki bunu yapmış gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılacaktır. İşte Enfal 29. Ya eyyühellezine aminu tettekullah. Kimdir şeytanın kulları? Kimdir Allah'ın kulları? Şeytanın kulları takva sahibi olmayanlardır. Allah'ın kulu ise takva sahibi işidir. İşte Enfal 29, eğer siz takva sahibi olursanız bütün günahlarınızı örter ve birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Şura 13'te de Allah Teala bir bütünü veriyor. Amellerin kabulünde belirleyici en temel husus, onları gerçekleştirirken kulun sahip olduğu niyettir. Ameller niyete tabi. Çünkü amellerin neticesi niyete göre şekillenmektedir. Niyet ilmi gerektiriyor. İlim ibadetin imamıdır. İbadetler vasıtalardır. Amellerdir. Ama niyet mutlaka ilim. Onun için ilimsiz sofu şeytanın maskarası. Yani sofular amel eden kişilerdir. Ama ilim yoksa, niyet yoksa bir karşılığı yok. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Ama amelden üstündür. Kim böyle bir niyetin sahibi ise o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hadis-i şerifte Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şeklinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Allah razı olsun. Bir başka hadis, yani insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler günahları örtülmeyenlerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip de amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler amelleri boşa gidenlerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel, hiçbir cennetlik amel yok ama cennete gidiyor. Onlar da günahları örtülenlerdir. Enfal 29. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın aslında aynı şeriata sahip olduğu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resimlerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Peygamberimiz.
3: Allah'ın evliyası, Allah'ın emirlerini yerine getiren, doğru çalışan, Allah yolunda olan kişi mi?
4: Allah dostları. Allah'ın yolunda gidenler.
1: Sizce bu zamanda da Allah'ın dostları, mürşitler var mı?
3: Vardır ama bilemiyoruz şimdi. Biz ancak vefat edenleri biliyoruz.
2: Yok. Bu zamanda zor. Vardır ama tek belki köylerde var. Onlar parayla yapmamalı. Canı gönülden yapmamalı. Şeyhleri bolluk bereketlik için de diyor ki cennet fakirlerin.
4: Ya vardır. İnşallah biz de onlar gibi oluruz. İlla ki Rabbin nasip edecek.
1: Sizce onları bulabilir miyiz?
3: Gibi bulabiliriz. Belki Allah'ın dostları karşımıza çıkar.
2: Kur'an'ı anlayarak okursa kendilerine müşrik olabilir.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazıyla Allah'tan sorarak bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Çok güzel bir namaz. Allah nasip ederse gösterir.
4: Allah onu bilemiyorum.
2: Tamamen psikolojik olduğunu söylüyor. Neyi düşlemek istersek rüyamızda da onu görür.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Kur'an'a tabi olmayı tercih ederim. Çünkü yazılan tek bir. O yüzden beni çok şey kazandırmaz. O şekilde okuyarak. Türksen Türkçe, Arapsan Arapça.
0: Bir misafirin mürşit konusunda insanlar bunu parayla yapmamalı. Canı gününden yapmalı. Şeyleri bolluk bereket içinde ama diyorlar ki cennet fakirlerin dedi. Mürşitlerin ilmi parayla öğrettiği doğru mudur? Hayır. Zaten parayla öğreten kişi mürşit değildir. Allah Teala mürşitlerden bahsederken Al-İmran 31, Al-İmran 164, Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesi, Yasin 21, Mümin 38 ve diğer ayetler. Yasin 21'de İttebül-i Mürselin, İttebül-i Manna Yeselikum Ejden ve Muhtedun. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Peygamber Efendimiz Furkan 57'de Mâ sıkma aleyhin ejden İlla men şahattakıza ile Rabbi sebebiyle. Sadece ben sizden ücret istemiyorum, Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Öyleyse mürşitlerin parayla ilimde öğretmesi asla doğru değil. Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açıktır. Gönderdiği bütün peygamberler, bütün resuller bizim üzerimizde açıkça tebliğden başka bir şey sorumluluk yoktur. Bu tebliğ için diyen kesimin Rabbine ulaştıran bir yol edilmesinden başka bir ecir istemiyoruz demişlerdir. Yani kimsenin ücret istemediklerini, ücretlerinin Allah'a ait olduğunu söylerler. Allah'ın dizaynı bu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer izniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Herkes şeriat hükmü çıkarabilir mi? Kimler fetva verebilir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Rahmetullah ve berekatü. Bir kere din adına her şey Kur'an-ı Kerim'de var. 7 tane ayet var. Her şeyin Kur'an'da mevcut olduğuna dair. İşte birinci ayet Zümer suresinin 27. ayet-i kerimesi. Bütün misaller Kur'an'da açıklamış. Enam 38, biz bu Kur'an'dan hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için zaten biz bu Kur'an'ı indirdik. Enam 67'de her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Bakara 269'da Allah Teala hikmeti dilediğine verir. Kime hikmetmemişse ona çok büyük hayır vermiştir. Ve Rabbimiz en ahsen tefsiri Kur'an'da açıklamıştır. İşte şeriat hükmü çıkarabilir mi? Kimler fetva verebilir? Fetvaya gerek yok. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7. O zaman bilmeyenlerin hepsi Enbiya 7'ye göre kime sormak durumundalar? Fetva vermek durumunda değiller. Eğer zikre sormak durumundalar. Fetvanın sorulma standartları içerisinde konu değişik bir hüviyet alır. Eğer fakir bir konuda fetva verecekse bunu fakirler yapacaktır. Örneğin namaz, oruç, buna benzer konulara müteallik fetvayı Diyanet İşleri Müftüleri verecektir. Onlar bu konunun fetva vericileri olacaktır. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'in ruhu hakkında bilgi verilecekse o zamanki olayı ancak Allah'ın kendisiyle vahiy yoluyla verdiği birisi yapabilir. Bu devirde bütün kavimlerde Allah'ın Resullerinin hepsi Allah'tan vahiy almaktadırlar. Bu fetva onların Allah'tan alarak sundukları şeyin adıdır. Fetvanın gerçek sahibi tabiatıyla Allah'tır. Yani hükmü Allah verir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanları dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak en önemli şeriat hükmünün Allah'ı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikirden önce namaz var, Kur'an okumak var, Allah'ı zikretmek var. Onlarla Allah'a ulaşabiliriz.
2: Rahatlama, ferahlama.
4: Normal şekilde de dua ediyorum. İbadetimizi yapıyoruz, namazı kılıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Ben kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Dua şekilse olabilir.
1: Devamlı zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
2: Olur. Kafası bir yere odaklanır. İnancına bağlı. Neden olmasın?
3: Zikirle mutlu olabilir ama diğer dertlerle üzülebilir.
4: Allah'ın ismini sürekli tabii biz zikretmek mutlu eder. Yani etmek de zorundayız. Yoksa yalnız kalırız.
1: Zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri nasıl olur?
3: Çok iyi olur. Onlara en azından doğru yolu gösteriyor, iyi oluyor. Zikredenleri de çok severim evliyaları da.
2: Zülperdim aranır ben. Çünkü 3 tane iyi arkadaşını takılırsan devam edersen 3 sene olursun. 4 tane kötü arkadaşı devam edersen 4 sene
4: olur. İyi olur, anlayışlı olur, sevgi dolu olur. Yani kimseyi kırmaz. Düzgün bir hayatı olur. Yaşıyorsa şeyse her şeyin iyisini yapar. İçinde kötü niyet olmaz.
0: Misafirimiz insan zikirle mutlu olabilir ama diğer dertlerle üzülebilir. Zikir yapmadığımız her noktada yaşadığımız dertleri bizi kusura sürükleyebilir mi? Evet. Başlangıçta nefsimizin kalbinin iç dünyasında hepimiz için bir karanlıklar furyası söz konusu. Karanlıklar bize hakim olduğu sürece mutsuz ve huzursuz bir insan oluruz. Bizler için söz konusu olan şey nefsimizin afetlerini yok edebilmek, zikre başlamak. Bu da ancak nefs tezkiyesiyle mümkündür. Şimdi öyle bir kişinin bir saat zikir yaptığını düşünün. Zikir Allah'ın katından rahmet, fazl-ı selavat o kişiye 3 tane ruh getirecektir. Zikir boyunca kalp tertemiz olacaktır ama zikir baktığın zaman karanlıkların tekrar nefsinizin kalbine dolması söz konusu. Hepimiz için nefsimizi tezkiye etmek, arkalarında tasfiye etmek Allah'ın temel emridir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hocam izniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Muhterem hocam, şeriat hükümlerinin içinde bulunduğumuz çağa uygun olmadığı söylentisi doğru mudur? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Allah'a bereket, insanı yaratan Allah'tır. Ve Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını, herkesin kendisine dost olmasını, herkesin mutlu olmasını istiyor. Bu da ancak Allah'ın şeriatıyla mümkündür. Şeriat hükmü içinde bulunmuş çağa uygun olmadığı söylentisi tamamen insanların zannıdır. Şeriat ezeli ve ebedidir. Allah Teala ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'a kaideleri indirmiştir. Her peygamberle aynı kaideleri bir defa daha indirmiştir. Böyle bir dizayn insanların kendilerine verilen kitabı sanki hiç bir yolunaş gibi, halbuki kendi kitaplarında da aynı şeyler var. Arkalarına atıveriyorlar. İslam'ın yeniden yorumu mümkün değildir. Her kişi kendi aklının standardı seviyesi içerisinde, ilminin gereği içerisinde yeni bir yorum getirecek. Bu tartışılacak. Kim kimi ikna ederse sonuç olarak olacak. Allah'ın söyledikleri, Allah'ın emirleri dikkate alınmayacak. Böyle şey olmaz. Allah'ın hükümleri Kur'an-ı Kerim'de, kutsal kitaplarda bu emirlere itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mutluluk, huzur ve ahiret saadeti kazanılabilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha haram Kur'an, haram mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد واياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz zikir sohbetinde zikir. Öyleyse nedir zikir? Zikir lügat manası itibariyle hatırlamak demek. Bir yerde bir şeyin isminin tekrar edilmesi demek. Yukarıda zikredildiği gibi diye cümle içinde zikir kelimesi yer alır. Yani yukarıda adı geçtiği gibi demektir. Daha evvel belirtildiği gibi demektir. Ve zikir kelimesi bir kelime daha ilavesiyle özel bir mana kazanır. Zikrullah. Allah'ın isminin tekrarı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya cehri zikir diye sessiz zikir veya hafi zikir, dişleri, dudakları, dili hiç kımıldatmadan, dili kımıldatarak, dili kımıldatmadan gene Allah'ın ismini söylemek, sessiz zikir ve nihayet elimizi nabzımızın üzerine koyarak kalbimizin her atışında içimizden dilimizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbimizin atışına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmek. Ve bu tekrar sırasında Allah'ı düşünmek. Sevgili kardeşlerim, zikir evvela farz mıdır sualinin cevabıyla girelim. Zikir farzdır. Hem zikir farzdır, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek, sabah, akşam, ikindi, öğlen. Hem çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, çok zikir de farz, günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz, zikri daim. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, "Veskür ismi Rabbike." Allah'ın ismiyle zikret. Sık sık, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek Allah-u Teala'nın emridir, farzdır. Sonra çok zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime "Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ." Ey amene olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikir olarak zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmek suretiyle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasını oluşturuyorsa gün,
onun yarısından daha fazlasını Allah'ı zikirle geçirin demiş oluyor Allah-u Teala. Daha ötesi var mı? Evet, daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Sadece üç hal var insanoğlu için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama dördüncü bir hal söz konusu değil. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, özellikle yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrediliyor. Acaba neden Allah-u Teala ala cunubihim diyor? Neden yan üstü yatarken? Sevgili kardeşlerim, yan üstü yatmak. Bir düşünün. Kıbleyi sağa alacak şekilde yatağınızı tanzim ettiniz. Ve çinizi, ön cephenizi kıbleye dönmeniz lazım. Döndünüz sağa doğru ve yattınız. Yastığın üzerinde kulağınızı birazcık oynatın sağa sola. Bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda, sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte o zaman Allah'ı zikredeceksiniz. Kalbinizin her atışında dilinizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah'ı kalbinizle zikredeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesinizle Allah'ı zikredeceksiniz. Kulağınızdaki sesi şu anda nabzınızda farz edin. Nabzınızdaki sese paralel olarak Allah'ın adını anacaksınız. Zikredeceksiniz. Zikretmenin bir manası da anmaktır.

Şimdi soruyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir farz mıdır? Kur'an-ı Kerim zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Hangi konu Kur'an'da açık ve kesin bir emir olarak geçiyorsa o bir farzdır. Şimdi beraberce İslam'ın 32 farzına bakıyoruz. Aralarında zikir farz mı, var mı diye gözden geçiriyoruz. Yok. Öyleyse diyoruz 54 farzına da bakalım. Bakıyoruz. Hayır, zikir yok. Unutmayın ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim'de zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra bugün zikir farzların arasında mevcut değil. Şeytan insanları cehenneme sürüklemek için kendisiyle beraber insanlığa öyle bir tuzak kurmuş ki İslam'ın temelini oluşturan zikir müessesesini yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, şu farz olmayan zikir var ya, Kur'an-ı Kerim'de namazdan da daha üstün kabul ediliyor, daha büyük kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Hepimiz bu ayeti, yani Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini görmeden evvel, Allah-u Teala onu bize göstermeden evvel, biz namazı en büyük ibadet bilirdik. Hepiniz öyle değil misiniz sevgili kardeşlerim? Namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ilave ediyoruz. Zikir dinin çadırıdır. Öyleyse namaz dinin direğidir. Zikir ise dinin çadırıdır. Ve Allah Teala diyor ki zikir en büyüktür. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli olsun, sessiz olsun, kalbi zikir olsun. Bu Allah'ın farzıdır ve namazdan da daha büyük bir ibadettir. Öyle mi? Hadi gelin bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor.

اتلو اوهي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara, sahabeye tilavet et, oku, anlat. Yani kıraat safhasını aşmış sahabe bu çıktığı devrede, onlara tilavet et diyor. Daimi zikirden ve belki bir devredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisi. Kıssaya gelmemişsiniz. Tilavet et diyor Allah-u Teala. Sana vahyettiğim kitabı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. Ve senin namazın münkerden nehyeder. Münkerden ve fuhuştan nehyeder.

Sonra ne diyor Allah Teala? Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunması, kıraati. Bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim kendisi bir zikirdir. Okunması o da zikirdir. Namaz, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Ve üçüncüsü zikrullah. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse 3 ayrı safhada 3 ayrı dizayn. 3 ayrı hüviyette 3 ayrı zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikir, namaz kılmak zikir, Kur'an da zikir. Ve zikrullah da zikir. Ama zikrullah diğer ikisinden daha üstün. Böyle zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Zikir bu ikisinden daha büyüktür diyor. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Ulaştığımız yerde Allah-u Teala'nın zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu vurguladığı bir sonuç. İşte onunla karşılaşıyoruz. Böyle bir sonuçla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse zikir müessesesi Allah-u Teala'nın Kur'an'daki Kur'an'ın tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük dediği zikri 14 asırda iblis farzların arasından çıkarmayı başarmış. İslam dininin en büyük unsurunu yok etmiş. En büyük unsur sevgili kardeşlerim ibadetlerin içinde. Olmazsa olmaz şartı burada. Zikir yapmazsanız ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Yani Allah'a teslim edemezsiniz. 12 defa üzerinize farz kılındığı halde ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezsiniz. Zikir yapmazsanız fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız iradenizi de Allah'a teslim edemezsiniz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan 4 tane teslimin hiçbirini gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Kimler içinmiş? Allah'ı çok zikredenler için. Aradan sadece 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda İslam'ın
7 safhasının 7'sini de yok eden iblis, en büyük ibadeti yok etmeyi başararak İslam'ın kollarını, bacaklarını kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata insanlar bugün okullarda okudukları İslami derslerle ilahiyat fakültelerinde okudukları İslam konusundaki derslerle İslam'ı öğreniyorlar ve yaşıyorlar. Ve zikir farz değil, zikir de yapmıyorlar. Tabiatıyla kurtulmaları da mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Bunları başka yerden duyamazsınız. Kur'an hakikatlerini sizlere söylemeye ilimleri müsait değil. Ne söyleyebilirler? Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardaki hakikat diye düşündükleri şeyleri, yani Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesindeki emaniyeyi. Öyleyse 1. Zikir farzdır. 2. Zikir en büyük ibadettir. Peki bu en büyük ibadet neden iblis tarafından yok edilmiş? Sadece o mu sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası birden yok edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar İslam. 1. safha artık öğretilmiyor. İrşat makamına ulaşıp tabiiyetle 2. safhaya ulaşır. Böyle bir şey öğretilmemek bir yana kabul de edilmiyor. 3. safha ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla noktalanır. Ve derler ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılması olmaz. Ayrılırsa ölürsünüz. Öyleyse hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Öyle derler. Şu garipliğe bakın, sahabenin hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. O da aynı şeyi yapmış. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış. 14 asır sonra bir takım insanlar kitaplardan esinlenerek Kur'an-ı Kerim'in 12 tane farzını inkar eden bir açıklamaya giriyorlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşması mümkün değildir diye. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Ama hepsi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. İradenizi teslimle nefsinizi teslimin arasında irşada ulaşmak diye bir safha var. O da bugünün tatbikatında devre dışı kalmış. İslam'ın 7 safhasından hiçbiri bugün İslami öğretide, üniversitelerimizin İslami öğretisinde yer almıyor. Bugünkü tatbikatında hiçbiri mevcut değil. Yani İslam külliyen devre dışı. İslam'ı yaşamak bir ilahiyat fakültesi öğrencisi için artık mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim,
İslam zikirle yaşanır. Hazreti İbrahim'in Hanif diye

Olayları yaşarsınız, değerlendirirsiniz, Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz ve o seçilenlerden siz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemezseniz zaten kurtulamazsınız. Zikir yapsanız da bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Allah bunu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli size tam 10 tane ihsan sağlayacaktır. Çünkü siz kendinize düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta. O size onun 10 katını hediye edecek, ihsan edecek. Birinci ihsan rahim esmasıyla tecelliye başlıyor.

İkinci insan gözlerinizdeki hicabı mesturayı alıyor. Üçüncü insan kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Dördüncü insan kalbinizdeki ekinleti alıyor. Beşinci insan kalbinize ihbat koyuyor. Böylece ne yapıyor sizi? Evvela irşat makamını gören, tanıyan birisi hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini anlayan bir insan hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumdan Allah'a çeviriyor. Ve zikir hazırlığı 10. basamakta takip ediyor. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Niçin? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelecek olan rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze kadar geldikten sonra şifreli yola ulaşsınlar ve Allah'ın göğsünüzü şerh ederek açtığı yoldan kalbinize ulaşsınlar diye. Ve Allah göğsünüzden kalbinize bu yolu açtıktan sonra zikir yapıyorsunuz. Kalbinize ulaşan rahmetle fazl nurları kalbinize vardıkları zaman bakıyorlar ki kalbiniz mühürlü. Bütün insanlar gibi sizin de kalbiniz mühürlü. Ve kalbinizden içeri girmeleri, kalbinizin içinde bir etki yapmaları mümkün değilmiş gibi görünüyor. Fazl ne kalbinize girebiliyor ne de sızabiliyor. Ama rahmet partikülleri kalbinize sızmak imkanının sahibi. Ve kalbinize sızma başlıyor. 11. basamaktasınız. Ve sızan rahmetle, kalbinize ulaşan rahmet ve fazladan rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. Bu sızma oradaki küfür kelimesinin nefsinizin kalbinde, başlangıçta herkesin nefsinin kalbinde küfür yazar. Bu küfür yazan kalpleriniz sizi küfrün sahibi yapar. Onu iman kelimesiyle değiştirmedikçe Allah'a göre mümin olamazsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar, rahmet partikülleri, rahmet nurları %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 12. basamaktasınız. Huşu sahibi olunca bir hakkın sahibi olursunuz. Allah'tan mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah size hacet namazıyla sorduğunuz bu sualin cevabını verir, mürşidinizi mutlaka gösterir. 13. basamaktasınız ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursunuz. 14. basamaktasınız. Peki ne olur? Şu ana kadar zikir yaptınız, artık zikrin ne olduğunu öğrendiniz. Allah Allah Allah diye zikrediyorsunuz Allah-u Teala'yı. Bu irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak

Gelir yerleşir. Yerleşirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbinizin içine imanı yazacak. Yazar mı? Mutlaka yazar. Kalbinizin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Ve kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. Önemli mi? Eğer yazmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefsiniz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağım diye, tasfiye olacağım diye, önce tezkiye sonra tasfiye olacağım diye yemin vermiş ezelde. Bakınız ne diyor Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet ve hinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere göre, kazandıkları derecelere göre rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Peki bu kişilerin yeminlerini yerine getirmeleri nasıl bir şey? Allah Teala buyuruyor Şems 8'de, kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Felaha erdiler. Nefslerini tezkiye ettiler. Onlar felaha erdiler diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerini tezkiye edenler felaha ererler. Ve nefsimizi tezkiye ediyoruz felaha ermek sadedinde. Sevgili öğrenciler, nefsin tezkiyesi. Yani ne demek istiyoruz? Allah Teala 4 tane nimetini verdi, kalbiniz içine imanı yazdı. 5. nimeti, siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Onun için Allah-u Teala sizi mutlaka Allah'a ulaştıracak. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın sözünde de huşf yoktur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi için önce mürşidine ulaşması lazım. Ulaştı. Tabiyetini gerçekleştiren kişi de Allah'ın 5. nimeti, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Furkan 70. Sonra 6. nimeti, ruhun hidayete adım atması, Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı mustakim üzerinden. 7. nimet, nefsin tezkiye olmaya başlaması. Zikirle. Başka bir anahtar yok. 8. nimet, fizik vücudun zikrin kalpte oluşturduğu nur birikimine paralel olarak şeytanın hakimiyetinden fizik vücudumuzun kurtulması ve Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmek için harekete geçmesi. Bir başka ifadeyle şeytanın kulu olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. Allah'ın 9. nimeti, bize o güne kadar 1'e 10 verirken o gün 10 nimetin de 10 katını verir. 100 kat vermeye başlar ve nefs tezkiyesi devam ettiği sürece her gök katında 100 artar. Yani ruhunuz 1. gök katına ulaştığı zaman 1'e 100'dür aldığınız. 1 derecat kazandığınız zaman buna karşılık sizin hesabınıza 100 derecat yazılır. Nefs-i levvamede 2. katta ruhunuz 1'e 200, nefs-i mülhimede ruhunuz 3. katta 1'e 300, nefs-i mutmainede ruhunuz 4. katta 1'e 400, nefs-i radiyede 5. katta 1'e 500, nefs-i mardiyede 1'e 600, ruhunuz 6. katta, 7. katta %7, 1. kat, 7. katta
7. defa %7 nur birikimi, ruhunuz 7. katın bütün alemlerine geçiyor, sitedim intihadan Allah'a ulaşıyor. Ve aldığınız derecat artık hep ömrünüz boyunca 1700 olarak devam edecek. Eğer yolunuzda sabit kadem olursanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler,

Ruhunuzun Allah'a ulaşması, nefs tezkiyesi yapabilmenize bağlıdır. Nefsinizin kalbinde %7 ruh birikimi gerçekleşmedikçe, ruhunuz birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 birikim gerçekleşmedikçe, ikinci gök katına çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 ruh birikimi gerçekleşmedikçe, göğün üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi, yani ruhunuzun misakini yerine getirebilmeniz nefs tezkiyesine bağlıdır. Tezkiye olmadıkça ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sizin felaha ermeniz, üçüncü kat cennete ulaşabilmeniz, dünya saadetinin yarısına ulaşabilmeniz mümkün değildir. Öyleyse ne ile oraya gidersiniz? Nasıl gidersiniz? İrşad makamına ulaştığınız zaman Allah Teala ne yapmıştı? Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştı, kalbiniz içine iman kelimesini yazmıştı. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. İman kelimesiyle kalbinizin iç dünyasında, nefsinizin kalbinde bir işlev başlar. Kalbinize iman yazıldıktan sonra zikir yapmaya başladınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyorsunuz. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur Allah'ın katından kalbinize, evvela göğsünüze ulaşır. Göğsünüzü yaran ve kalbinize ulaşan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah Teala artık hareketli hale getirmiştir. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl nurları ve rahmetle salavat nurları mührün aşağı doğru inmesini temin ederler ve zulmani kapıyı mühür kapatır ve mühürler. Zikir boyunca bu mührü hiçbir kuvvet açamaz. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Öyleyse demek ki zikir, şeytanın nefsinizin karanlıklarına, afetlerine ulaşıp da o afetlere tesir etmesini önleyici en kuvvetli silahtır. Ya da başka bir ifadeyle tek silahtır. Nefsinizin kalbindeki mühür zulmani kapıya indi, onu mühürledi. Zikir boyunca nefsinizin kalbinin içine şeytanın karanlıkları giremiyor. Peki kalbinizde Allah'tan gelen bu nurlar ne yapar? Ne geliyor? Rahmet geliyor, fazl geliyor, salavat geliyor. Gene rahmetle nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Nasıl tarif edilmiş? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin içine, kalbinizin mührünü açarak, küfür kelimesini dışarı atarak kalbinizin içine imanı yazmasaydı, o zaman nefs tezkiyesi yapamazdınız. Neden yapamazdınız? Çünkü Allah'ın rahmeti
fazlı ve salavatı kalbinize giriyor. Girince ne olur? Karanlıkların hepsini dışarı atarlar. Birkaç dakika içinde kalbinizin içi tamamen Allah'ın nurlarıyla, özellikle fazıllarla tamamen dolar. Sonra ne olur? İşlem başlar. Bu dolma sırasında işlem başlamıştır. Hangi işlem? Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi son derece önemli bir fonksiyon eda eder. Ne diyor Allah Teala bu istikamette nefsinizin kalbindeki iman kelimesi konusunda? Ne diyor? Mücadele 22. Onların üzerine, başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başımızın üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra Allah kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Bu iman kelimesi bir çekim kuvvetinin sahibi ve fazılları kendisine çekiyor. Bu kendisine çektiği fazıları kendisine yapıştırıyor. Ve böylece nefsinizin kalbinde bir nur birikimi, fazilet birikimi başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare kademesinin sahibi oluyorsunuz. Bir rehine olan nefsiniz birinci gök katının kapısını açıyor size ve ruhunuz birinci gök katına kadar ulaşıyor. Nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikti. İşte bu biriken %7 nur nefsinizi tezkiye ettiğinizin delilidir. Daha henüz %7 noktasındasınız. %51 ile tezkiye, %100 ile tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemininizi böylece tamamlayacaksınız. Ruhunuz böylece birinci kata ulaştı. Nefse emaredesiniz, %7 nur birikimini gerçekleştirdiniz. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame. Nefsinizi levmeden birisiniz artık siz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham alıyorsunuz. İkinci kattaki ruhunuz böylece üçüncü kata ulaşıyor. Evvela birinci kata nefsi emmare, sonra ikinci kata nefsi levvame, sonra üçüncü kata nefsi mülkime. Sonra nefsi mutmainede dördüncü kata ulaşıyor ruhunuz. Nefsi radiyede beşinci kata, nefsi mardiyede altıncı kata, nefsi tezkiyede yedinci kata ulaşıyor. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek sitetin müntahaya ulaşıyor. Oradan da yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ruhunuz. Nefsiniz tezkiye oluyor. Nasıl oluyor? Demiştik ki mürşidinize ulaşmadan evvel bir huşu müessesesi oluşur. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve o zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Bu huşu kişinin kalbinde sadece %2 nur oluşturabilir ve bu nur fazl olamaz.
Çünkü kişi henüz mümin olmamıştır, kalbine iman yazılmamıştır. Farzımız sadece müminlere aittir diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmaktan evvelki bir kademe rahmetle farz beraber geldiğine göre rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbine geliyor ve yüzdeki nur birikimini gerçekleştiriyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Nefsi emmarede bu %2 rahmete %7 fazl ilave ediyor, fazilet ilave ediliyor. Levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye kademelerinde 7 tane %7 nur birikimi tahakkuk ediyor. %2 ile beraber 7 kere 7 49 eder, 49 artı 2 51 eder. Onunla birlikte nefsinizin kalbine %51 nur birikimi gerçekleşiyor. %2 rahmet, %49 fazilet. İşte nefsinizi tezkiye ettiniz. Bir defa daha bakalım Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine ne diyordu Allah Teala? Ve levla fadlullahi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Ve siz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Siz tezkiye olamazsınız. Siz kendinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder. Nasıl? Eğer Allah Teala sizin mürşidinize ulaştırmasaydı, o zaman başınızın üzerine devrin imamı gelmeyecekti. Gelmezse Allah Teala kalbinize imanı yazmayacaktı. Bunlar hep Allah'ın şartlarına göre tahakkuk etmiş ve Allah kalbinize imanı yazmış. Zikir yaptığınız zaman iman kelimesinin çekim gücü sebebiyle nefsinizin kalbinde nur birikimi gerçekleşiyor. Bunlar olmasaydı olmazdı. Mümin olmasaydınız nefsinizin kalbine iman kelimesi yazılmayacaktı. Nefs tezkiyesi yapamayacaktınız. Yapamazsanız, %7 nur birikimini gerçekleştiremezseniz ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci bir %7 olmazsa ikinci kata ulaşamaz. %51 nur birikimini nefsinizin kalbinde siz gerçekleştiremezseniz ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a verdiği misakı gerçekleştirmeniz de gene zikre vabeste bir olay. Zikir yoksa olmaz. Nefsiniz %51 nura kavuştu. Ruhunuz Allah'a kavuştu. Fizik vücudunuz ne olur? Nefsin afetlerine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Ama tezkiyeye ulaştığınız zaman, ruhunuz Allah'a ulaştığında şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a, yani yarıdan daha aşağı düşmüştür. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a %51 kul olmuştur. Şeytana olan kulluğu ise %49'a düşmüştür. Artık öyleyse fizik vücudunuz Allah'a kul sayılır. Çünkü hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Bundan sonra Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası fenafillah makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar ulaşır. Sonra beka makamına geçeceksiniz. Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide ve nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den 71'e ulaşacak. Sonra zikriniz günün yarısını açacak, zahit olacaksınız. Bu ikinci makam beka makamıydı. Tahtın üzerinde baki kalacağınız için beka makamının sahibi oluyorsunuz. Velayetin, evliyalığın ikinci makamı. Birinci makam fenafillah, ikinci makam bekavillah. Üçüncü makam züht.
nefsiniz, zikriniz günün yarısını aşıyor. Aşarsa ne olur? Zahit olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar zühd makamında yükselir. 81'den itibaren fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, nasıl ruhunuzun Allah'a teslim olması üzerinize farzsa, fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. Nefsinizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. İradenizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. 25. basamakta fizik vücudunuz nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Önce ruhunuz Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdi, Allah'a teslim oldu, Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak, ifna olarak. Şimdi fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi gerçekleştiriyor. Allah'a teslim oluyor. Nasıl? Muhsin olarak. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanarak. Sonra daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Burada artık daimi zikirde ulul elbab oluyorsunuz. Lüplerin sahiplerinden oluyorsunuz. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel lüplerin sahipleri olmuş. Beş duyumuzla duyamadığımız, hissedemediğimiz standartların sahibisiniz. Burada hikmet sahibi oluyorsunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılmış. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamış. Hayrın sahibisiniz, tezekkür sahibisiniz ve hüküm sahibisiniz. Ve size zemin kat gösteriliyor. Ulul elbab makamı. Sonra birinci kat göstermeye başlanır. Birinci kattan yedinci kata kadar Allah'ın katları göstermesi boyunca siz ihlas makamındasınız. Nefsinizin kalbi artık %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur daimi zikir sebebiyle. Zülmani kapının üzerinde olan mührün üzerine zikirde olduğunuz için daima rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edecektir. Öyleyse nefsinizin kalbindeki bu mühür hiçbir zaman oradan ayrılamaz. Şeytanın karanlıkları da bir daha nefsinizin kalbine giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmelisiniz. İşte hepiniz için bir muhteva, Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Ne zaman? Göğün yedinci katını gördüğünüz zaman, göğün yedinci katında bu muhtevayı durduğunuz zaman. Yani Allah-u Teala size göğün birinci katını, ikinci katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını gösterecektir. Ve böylece ihlas makamını bitireceksiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikirdesiniz. Ve burada, burası beşinci safhasıdır İslam'ın. Burada beşinci kat cennetin sahibisiniz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi ulul-elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında göğün yedi katı gösterilince yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olacak ve tövbe-i nasuh'a davet edileceksiniz. Tövbe-i nasuh'ta dört mertebe daha kalbinizin müzeyyen olması söz konusu ve böylece irşada ulaşacaksınız. Bütün sahabe
bütün bu safhaları aşmışlar, irşada da ulaşmışlar. Hücurat 7. Sonra mı? Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Allah iradenizi kendi iradesine, ilahi iradeye bağlayacak. Siz artık o günden itibaren Allah-u Teala'dan devamlı emirler alan ve bu emirleri yerine getiren bir özellik kazanacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böylece bir insan için, normal standartlardaki bütün insanlar için ulaşılabilecek en üstün kademeye ulaştınız. Salah makamının 5. kademesi, Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek sizi irşat makamına tayin eder. İradeniz de Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İslam 7 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediniz. Mürşide ulaşıp tabi olmak, oldunuz. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, teslim ettiniz. 3. safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 4. safha. Ne oldu? 1., 2., 3., 4. kat cennetlerin sahibi oldunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. 5. safha. Dünya saadetinde bütününe ulaştınız. İrşada ulaştınız. 6. safha. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safha. Böylece gerçek bir İslam oldunuz. Neyle oldunuz? Zikirle oldunuz. Eğer zikir söz konusu olmasaydı, bu mertebelerin hiçbirisini yaşamanız mümkün değildi. Öyleyse zikir bu sebeple Allah Teala tarafından farz kılınmış, ama bugün İslam artık zikri farzlar arasında kabul etmiyor. Ve Allah'ın bütün güzellikleri yerle bir olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed neyzümler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, ortak hedefi, insanlık için bir ideal, mutluluk. Tek hedef. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun, insan olarak yaratıldınız ve mutlu olmak sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldığınız andan itibaren mutlu olmaya hak kazanırsınız. Mutlu olmak sizin hakkınız. Ama bu hakkı elde etmek için vazifenizi yapmak mecburiyetindesiniz. Hak ve vazife mutluluğun temel iki kavramıdır. Hakkınız olan mutluluğa ulaşmak için çok basit bir vazifeniz var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. Hiç şek ve şüpheniz olmasın ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk sizi bekliyor. Ve bu mutluluk Allah'ın garantisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu mutlaka dünya saadetinin yarısının sahibi kılar. Cennet saadetinin ise üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Ve bu son derece önemli bir şey. Allah'ın sizi sevmesi. Allah Teala hepinizi sever. Hiçbirinize karşı duyduğu sevgi birbirine eşit değildir. Milyarlarca derecelik bir platformda yaşıyorsunuz. Her an dereceleriniz yükseliyor, alçalıyor. Öyle bir durumdasınız ki Allah'ın sizi sevdiği kesin bir gerçek. Bir sevgi halesi içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın sevgisi. Size şah damarınızdan daha yakın Allah Teala. Nesiyle daha yakın? İlmi ve rahmetiyle. Zatıyla değil. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, insanlardan bazıları için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Ya Rabbi derler, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi her şeyi tabiatıyla, her şeyle birlikte sizin vücudunuzu da kuşatır. Her zerrenizi kuşatır Allah-u Teala, kaplar. İşte o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır.
kainatta her şeyden haberdardır. Ve o sizi çok sever. İşte o sevginin sahiplerisiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a çok hamd edelim hep beraberce, şükredelim. Neden? Şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Gören gözler, işiten kulaklar, ağız tadı, çalışan bir sindirim sistemi, çalışan bir kalp, ciğerler, vücut organları, sağlık. Bunların kıymetini onları kaybetmedikçe veya onlar hasara uğramadıkça çok anlayamazsınız. Bunlar size Allah-u Teala tarafından karşılıksız verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle hibe edilmiştir. Sizi insan olarak yaratan Allah-u Teala bunların hepsine layık görmüştür. Aslında hepiniz milyardersiniz. Her uzvunuz o uzvu olmayan bir insan için hayati öneme sahip ve o uzuvlarınıza, çalışan o uzuvlarınıza ellerindeki bütün servetlerini harcamaya hazırdırlar. Sadece onlara sahip olsunlar diye. Bunlar ki size bedava verilmiş. Samimiyetle bir sual sormak istiyorum size. Bunun farkında mıydınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ne kadar büyük lütfuna sahip olduğunuzun sadece sağlığınızla ötesine geçmedik daha. Onun size bedavadan verdiği, hibe ettiği her şey sizin için bir şükür vesilesi olmalıdır. Allah'ın size verdiği akılsa bir hamd müessesesi olmalıdır, sebebi olmalıdır. Hamd ve şükür Allah'a temelde borçlarımızdır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. İyi ama ben çevremdekilerle de hiç geçinemiyorum mu diyorsunuz? Eğer dilerseniz bunu yarı yarıya sağlayacağınız bir noktaya Allah sizi getirecek. Başkalarıyla kısmen iyi geçinen bir insan olacaksınız zaten 5-6 ay içerisinde. Ama bu normal bir hüviyette olmayacaktır. Düşük seviyede bir dizayn. Buna katkıda bulunmanız lazım. Bunun için de zikrinizi arttırmanız lazım. İşte siz Allah yolundaysanız, işte siz böyle bir gayretin sahibiyseniz, bu standartlarda yapmanız lazım gelen şey çok zikir yapmak. Zikir, mutluluğun, yükselmesinin, artmasının anahtarıdır. Dikkat edin ki mutluluk zikrin yardımıyla tahakkuk eder. Ama başlangıç noktası zikir değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Belki de hiç zikretmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra fark etmediği, o güne kadar fark etmediği bir mutluluğu yaşamaya başlar. Kim bilir belki o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Daha doğru dürüst zikretmeyi beceremediği o devrede de mutlu bir insan olacaktır. Başlangıç devresinde. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Gene insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler.
Üçüncü statü mevcut değil. Ya diliyorsunuz mutlaka mutlu olacaksınız ya da dilemiyorsunuz mutlaka mutsuzsunuz. Ya diliyorsunuz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti ya da dilemiyorsunuz cehennemden kurtulamazsınız. Şimdi söyleyin bakalım. Oralarda havalar nasıl? Yani sizin iç dünyanızla dış dünyanızın havalarından bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, yüce yaratıcı tarafından, Allah tarafından, onun gerçeklerini öğrendiğiniz zaman, ona aşık olmanız yetmeyecek, hayran olacaksınız. Ölçüyü bir defa daha söyleyelim. Önce Allah'tan hoşlanmak. Sonra ikinci safa, Allah'ı sevmek. Sonra üçüncü safa, Allah'a aşık olmak. Sonra dördüncü safa, Allah'a hayran olmak. İşte hayran olanlardan biri var karşınızda sevgili kardeşlerim. Biz ona hayranız. Eksiksiz, tam ve mükemmeli temsil eder Allah, yaratıcı. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Nereden bakarsanız bakın. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Ne muhteşem bir dizaynda yaratmış bizi sevgili kardeşlerim. İki hücreden bir sperm, bir ovum, bir insan vücuda geliyor. İki hücre, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, 16 hücre oluyor, 32 hücre oluyor. Devamlı bir geometrik dizi halinde çoğalma. Her birisi kendisini ikiye katlıyor. Her oluşum. Ve bir insan oluşuyor. Allah'ın otomatik dizaynı bizleri oluşturuyor. Öylesine ince bir yaratış ki kardeşlerim, hayran olmamanız mümkün değil. Düşünün, 70 milyar hücrenin, ney milyarı, affedersiniz, 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz yaklaşık. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri ayrı bir konuda çok cepheli olarak vazifeli. Bir tek kromozomunuzun içinde çok sayıda enzim var. Çok sayıda faktör var. Her biri başka bir amaca hizmet eden. Koruyucular var. Dışarıdan gelecek düşmanlara karşı savaşan koruyucular, antikorlar. Vücudunuzun bir müdafaa sistemi var.
immune sistem. Enzimler, proteinler ve adları daha yeni konulan sayısız nano alemin temsilcileri, yani bir milimetrenin bir milyonda birinin altındaki büyüklükteki varlıklar, her biri ayrı ayrı yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu sizsiniz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görüyorsunuz. Bir tane siz varsınız aynada. Ama o bir tane 70 trilyon hücreyle temsil ediliyor. Her hücre 23 çift kromozomun sahibi, o kromozomun içinde yüzlerce, binlerce ayrı ayrı faktör var her bir kromozomun içinde. Her biri başka bir maksada hizmet ediyor. Kromozomların her biri ayrı bir maksat için yaratılmış. Her birinin içindeki varlıklar da o hizmetin iradesiz elemanları. Yani görevlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yapmak üzere dizayn edilmişler. Emre itaatsizlik söz konusu değil. Beyinden vücudunuzun herhangi bir organına emir gidiyorsa, eğer sinir sisteminiz normal çalışıyorsa bu emir mutlaka ifa edilir. Bir muhteşem dizaynın sahibi olan Allah sizleri işte böyle bir mükemmel varlık olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve o iktidarını her varlık üzerinde ayrı ayrı gösterir, ispat eder. Biz mikro alemi, nano alemi tanıdıkça Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Vücudumuzun her hücresinde ona saldıran düşmanlarla bu vücudu müdafaa eden sistem, immün sistem devamlı bir savaş içerisinde. Yani nano alemin bu küçük varlıkları bilinçli bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Onlardaki şuur, o mikro dünyada bir ihtişamı sergiliyor. Yaratıcının ihtişamını. Her şey, her zerre niçin yaratıldığının farkında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz de farkında mısınız? Niçin yaratıldınız? Hanginiz bana söyleyeceksiniz? Niçin yaratıldınız? Allah-u Teala buyuruyor, ve ma halektel İnsi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Niçin yaratılmışsınız? Allah'a kul olmak için.
kul olmak ne demek bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak bir muhteşem dizayn. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a kul mudur? Hayır, değildir. O tağuta kuldur. Yani insan ve cin şeytanlara. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime açık. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek diyor. Allah'a yönelmek diyor. Onlar diyor, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken kul olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda yaklaştıkça hakikatleri mercek altında, mikroskop altında, nano mikroskop altında incelemeye aldığınız zaman hayranlığınız her geçen gün büyüyecektir. Yüce yaratıcıya, kainatın yaratıcısına, Allah-u Teala'ya. O bizim sahibimiz. Kainatın en büyük şerefi ona köle olmaktır. İşte biz onun kölesiyiz. Onun eseriyiz. Her şeyimiz de ona teslimiz. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi böyle bir güzellikler malzemesinin içinde hep mutlu olarak yaşatıyor. Sonsuz bir mutluluk içimizi dışımızı kaplamış durumda. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun esiriyiz, kölesiyiz, azatsız köle. Azatsız esir. Kainatın en büyük mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, hiç içinizden geldi mi böyle pencereyi açıp da dışarıya mutluyum diye bağırmak? He? İşte Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler çok kısa bir zamanda bu ihtiyacı mutlaka duyacaklardır. Çünkü Allah Teala onları ilahi iradesiyle kontrolü altına alacaktır. Ve onlara her şeyin en güzelini nasip edecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ne duruyorsunuz? Hemen dileyin. Şuradan bir dilek, kalbinizden. Hani şu Allah'la ilişkileri dizayn eden, onun merkezi olan kalbinizden, nefsinizin kalbinden. Bir dilek,
Gözlerinizi kapatın. Ya Rabbi deyin. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Hı? Yapacak mısınız? Söz mü?

enine boyuna yaşattığı o sonsuz mutluluğu sizin de yaşayabilmeniz için vazifeliyiz. Her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Hı? Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Hepinizi, ama hepinizi çok seviyoruz. Biz, onun azatsız kölesi, hepinizi çok ama çok seviyoruz. O, kainatların yaratıcısı. Kainat, kevnedilen bütün bir sistemi kaplar. Bu sistem, sadece bizim şu fizik vücudumuza ait olduğu olan zahiri alem değildir. Onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi, onların berzah alemi, emr alemi, zulmani alem, 6 tane alem oluşur. Her biri başka varlıkların yaşama alanıdır sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, nerede gözüme eriştiğini de unuttum ama birkaç gün evvel bir yerde şunu okudum. Her şey ilim adamlarının şu andaki son bulgusu ve itiraf ediyorlar ki galiba sonunda hepimiz bu Kur'an sebebiyle Allah'ın dostu olmak mecburiyetinde kalacağız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sizinle yarenlik etmek öylesine güzel bir şey ki, hayatımın en büyük mutluluğunu size hitap ettiğim zaman yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizler benim hayat dostlarımsınız. ...70 yıllık bir hayat sevgili kardeşlerim. Ve 70 yılın ortaya koyduğu İhtişamlı bir saadet, mutluluk. Ona her şeyimizi borçluyuz. O yüce Rabbimiz. Her şey, ama her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Arkalarında yatan gerçekleri gördükçe siz de ona büyük sevgi duyacaksınız, hayran olacaksınız. Her şey harika. Şimdi biliyorum ki siz de diyeceksiniz. Artık bize de öyle geliyor. Hı? Bir kalp beraberliğimiz var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bir üçlüyü hatırlayacaksınız. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bu üç muhteva bir bütünüz. O yaratıcı her an bizlerle birlikte. Söylettikleri hep güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Her geçen gün mutluluğu anladıkça daha çok yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşadıkça daha çok anlayacaksınız. Hadi şu Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine dönelim tekrar. Ne diyordu Allah-u Teala?

halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak. Nerede başlar dersiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlıyor. İşte ne diyordu Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık tağuta kul imiş sahabe. Ne olmuş? Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadetiyle müjdele, hem cennet saadetiyle müjdele diyor. Yani mutluluğunuz onun elinde. Kul olmanızın ise arkasında Allah'ın kulu olanlar sadece mutluluğu yaşayabilirler. O ise sadece bir tek dileğinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Hepsi o kadar. Hayır, başka bir şey istemiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi sorsanıza, neden istemiyor başka bir şey? Çünkü sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanını kendisi tamamlayacak. Hadi gelin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır. Bu mutlaka kelimesini kullanmamış burada. Ya le kelimesiyle ifade ediyor Allah Teala mutlakayı, mutlaklığı. Veya inne kelimesiyle ifade ediyor. Her ikisi de mutlaklığı gösteren ifadeler. Burada ikisi de yok. Ama mutlaka böyle olduğunu çok net olarak biliyoruz. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaştırılır. Allah tarafından. Öyleyse hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu geminin demir almasıdır. Ondan sonra Allah gemiyi hareket ettirecek. 7 tane limana ulaşacaksınız. Bu deniz yukarı doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ikinci safhada mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyet sonra ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetiniz başkalarından çok az bir farklılık gösterir. Bu da realitede pek fazla hüküm ifade etmez. Ama ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamaktasınız. Allah sizi mürşidinize o ulaştırmıştır. Allah size namazı o sevdirmiştir. Allah size zikri sevdirmiştir. Bütün ibadetleri sevdirmiştir.
insanlara karşı sevgi koymuştur kalbinize. Sizi olduğunuzdan farklı bir insan yapmıştır. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah yolunda hizmet vermek söz konusu öyle değil mi? Evvela kendinize hizmet edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek kendinize hizmetin başlangıç noktasıdır, vazifenizdir. Bu vazifeyi yerine getirmişseniz bir hakkınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, vazifenizi yaptığınız anda hakkınız doğmuştur. Bu Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktır. Ne ifade eder? Dünya saadetinin mutlak olarak yarısını ifade eder. Ne ifade eder? Üçüncü kat cennet ifade eder. Eşitlik, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Arada bir denge var mı? Siz ne yapıyorsunuz Allah'a karşı? Bir talepte bulunuyorsunuz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanları o yaptıracak size. Birdenbire namaz kılmayı sevdiğinizi göreceksiniz. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Hele zikir sırasında kalp gözünüzü açarsa Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine büyük bir ağırlıkla yaratılmış ki, bu ağırlık onun tarafında adeta sıfıra karşı sonsuz gibi. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şey beklemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek hariç Allah Teala sizden bir şey beklemiyor. Bu mutluluğu size vermeye hazır ama sizden bir şey beklemiyor. O gerçekleştirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o neticenin sahibi olarak değerlendiriyor sizi artık. Yani siz üçüncü kat cennetinin sahibi olacak olan birisiniz. Eğer size 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala, mutlaka bunu gerçekleştirmek üzere sizi yaratan Allah o vasıflarla donatmıştır. Hepinizin bir nefsi var, hepinizin bir ruhu var. Ve hepinizin bir fizik vücudu var. O fizik vücudu Allah-u Teala size ibadet edesiniz diye verdi. İbadet etmekse bir angarya değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane faktörün içinde yer almayan zikir yapmak ki o 5'inin toplamından daha büyük bir mana ifade eder. Allah katında daha fazla bir önemi vardır. Eğer size tamam da dinin direği namazdır derlerse onlara deyin ki dinin direği namazdır muhakkak. Ama o direğin etrafındaki çadır, o zikirdir. Ve zikir,
namazdan daha büyük bir ibadettir. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ankebut 45. Diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşahi vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitaptan onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah bu iki ibadetten de daha büyüktür diyor. Zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Ama en büyüğü zikrullah'tır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında bu size verilen bir nimet, zikir nimeti. Onunla hedeflere yürüyeceksiniz. O elinizdeki en büyük değerdir. Herkesin kalp gözü zikir sırasında açılır. Zikrinizi ve bunun başlangıçtan itibaren dizaynını temsil eden bir dilinizi unutmayın. Zikir yapacaksınız, zikir yapacaksınız ve de zikir yapacaksınız. Peki diğer ibadetlerinizi ne yapacaksınız? Hepsini sahabe gibi yapacaksınız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Öyleyse biz de öyle yaparız. 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, teheccüd namazı. 7 vakit. Öyleyse Kur'an'da 7 vakit geçiyor ama bunun 5'i farz kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, zikir yapmakta, Allah'ın ibadetlerinin hiçbirisi size zor gelmeyecektir. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceksiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun sevgilisi olmaya hak kazanırsınız. Cennete girmeye de hak kazanırsınız. En önemli kıstası Kur'an-ı Kerim'in budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler için cehennem söz konusu. Talalet söz konusu. Hüsranda olmak söz konusu. Tağutun kulu olmak söz konusu. Cehenneme gitmek söz konusu. Tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak söz konusu. Şirkte olmak söz konusu.
Bütün bu saydığım negatif faktörlerin hepsinden Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulabilirsiniz. Saadetiniz mutlak bir saadet hükmünde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz de ondan vazgeçmeyin. Onu sevin. Çok sevin. O zaman eğer ona ulaşmayı dilerseniz bu dünyanın yaşanmaya değer bir gezegen olduğunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve idrak edeceksiniz. Hem de enine boyuna bunu yaşayacaksınız. Bir gün göğsünüzü gere gere ben Allah'ın dostuyum, ben Allah'ın dostuyum diyecek olanlarsınız. Nerede başlar şeytana olan dostluğun, tağuta olan dostluğun bitişi, Allah'a olan dostluğun başlaması? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amini oldunuz. Kimdir amini olanlar? Amini olmak ne demek? Amini kelimesi de, iman kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama amin olmak özel bir müessese. Sizi takva sahibi kılar. Yunus suresi 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın dostları. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu veliyyüllezine aminu يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Öyleyse hadi gelin, ne demek istiyor Allah Teala, beraberce bakalım. Şöyle diyor: Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan insanların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapacaktır o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? İrşat makamına ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından 14. basamakta. Zikir yapmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbine Allah'ın nurları girecek ve nefsin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlayacaktır. Bu fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi, fazıllar nurları temsil ederler. Nefsin kalbindeki afetler de karanlıkları, karanlıklarla temsil olurlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım aydınlanıyor. Öyle ki nefsin kalbinde %51 nuru bulduğunuz zaman ruhunuz her %7 fazıl birikimiyle bir gök katı yükselmiştir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala'nın üzerinize
12 defa farz kıldığı müessese Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmaktır. İkisini de farz kılmış. Neden? Çünkü bir tanesine adımını attığınız zaman ikincisine Allah sizi ulaştıracak. Hem kendisi sizi kendisine ulaştıracak, hem de siz yapmışsınız gibi bunu sizi mükafatlandıracak. İşte Allah Teala mükafatı böyle verir. Bir nevi karşılıksız mükafat. Ne yapmışsınız siz? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu Allah için yeterlidir. Her şeyi onun üzerine bina eder. Ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bu talebin sahibi olduğunuz için sevgili kardeşlerim. Ve de dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti yaşamaktır. Bu mutluluk müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katına kadar olan kesimini Allah Teala size bir hiç karşılığı vermeye hazırdır. O sizin Rabbiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki nasıl ona hayran olmazsınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi biz sizlerden talep ediyoruz. Sizin ıttılağınıza sunuyoruz. Biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşanlar ulaşırlar. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde resul beaz eder ve bütün kavimlerdeki resulleri amini olanları müjdelemekle, olmayanları uyarmakla vazifeli kılar. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç lisan kullanılıyorsa, bütün o kavimlerdeki insanları Allah-u Teala cennetine almaya hazırdır. Bunun için her kavimde mutlaka şu anda bir Allah'ın Resulü yaşamaktadır. Ölse bunlardan bir tanesi aynı gün bir başka kişi risalete tayin edilir. Risalet göreviyle tayin edilir. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulü yaşıyor ve İnsanları mutluluğa davet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın hedef gösterdiği Allah'a kul olmak. Bu akşamki konumuz inşallah bu. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak Allah Teala'nın bir hedefi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası var. 7 safhada Allah'a kul olmak söz konusu. Bu kulluk standartlarına dikkatle baktığımız zaman takvaya paralel bir dizaynın oluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Amirler takvasının safa sahibi oluyoruz. Amirlerin kulluğu oluyor. 7. basamak. Daha 3. basamak. 10 tane insanla mürşidimize ulaştığımız zaman müminler kulluğu oluyor. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve evvap kulluğun sahibi oluyoruz. 25. basamakta muhsinler kulluğu ulaştığımız yer orası. Bundan sonraki kademede muhlis oluyoruz. Nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim oluyoruz. Bu da muhlisler kulluğu. Sonra irşada ulaştığımız yerde azim kulluk ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz yerde bir hakkın kulluk. Hakkul yakin kulluğu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demiştik ki 21. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur. Evaplar kulluğunun sahibi oluruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Fizik vücut sahipleri muhsinler olduğuna göre muhsinler kulluğunun sahibi oluruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Muhlis olur nefsimiz. Ahsen olur. Ahsen kulluk veya muhlisler kulluğu
ile 27. basamağa ulaşırız. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırız. Azim kulluğun sahibi oluruz. Ve 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve bir hakkın kulluğun sahibi oluruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kulluk müessesesi bizi takvayla paralel bir kademeler manzumesine ulaştırıyor. 28 basamağın hepsi Allah'a kul olmakla alakalı. Öyleyse Allah Teala insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Bu hak, bu kul, kulluk bir hakkın kulluğa kadar ulaşıyor. Aslında Allah'a kul olacak olan fizik vücudumuzmuş gibi görünür. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte Allah'a kul olma müessesesi. Adı ahd. Kim vermiş bunu? Biz vermişiz. Ademoğulları olan fizik vücutlarımız, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermiş. Bu bizim Allah'a verdiğimiz ahd. Ama Allah'ın da ahdı var. Ahdullahi diyor Allah Teala. Ve bir ahdullahi effu buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin buyuruyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, yani Allah'ın ahdini yerine getirin. Dikkat edin ki burada net bir olgu var. Bizim ahdimiz, fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, fizik vücudumuzun teslimini içerir. 25. basamakta tamamlanır. Ama Allah'ın ahdi 28. basamağın salah makamının 5. mertebesindeki son kulluktur. Bir hakkın kulluktur. İradenin Allah'a teslimidir. Peki Allah'ın vasiyeti ne? O da iradenin Allah'a teslimine kadar ulaşır. Allah'a kul olmak nasıl gerçekleşir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak şeklinde tecelli eder. Ama insan bir tek vücuttan ibaret değildir. Yalnız fizik vücudumuzdan ibaret değiliz. Nefsimiz var, ruhumuz da var. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin de ruhumuzun da mevcut olduğu bir ortamda irademizin de teslim bir kulluk içerdiğine göre, irademizin de mevcut olduğu bir ortamda bizim Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin Allah'a teslimi söz konusu oluyor. O zaman teslim olmak, Allah'a teslim olmak. Her teslim ve daha önceki teslime hazırlık safhası hepsi birer kulluğu içeriyor. O zaman bu omurga içerisinde
de bu dizayn içerisinde, bu 28 basamaklık yelpaze spektrum içerisinde Allah'a kul olmak diye bir bütün saklı. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Allah'a kul olmanın kitabıdır. Allah'a nasıl kul olunur? Allah'a inanırım, namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm ve Allah'a kul olurum mu diyorsunuz? Olamazsınız. O zaman Allah'a hiçbir şekilde kul olamazsınız. Bunların hepsi vasıtadır. Kul olmanın vasıtalarıdır. Hiçbiri kul olmak değildir. Hepsinin toplamı gene kul olmaya ulaştıramaz hiç kimseyi. Ama kul olmak için de bunlar mutlaka elzemdir. Mutlaka namaz kılacaksınız, mutlaka oruç tutacaksınız, mutlaka zekat vereceksiniz, mutlaka paranız varsa hacca gideceksiniz. İrşat makamına özellikle ulaştığınız zaman, eğer 10 tane ihsanla ulaşıyorsanız mutlaka La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu akşam sizlerle Allah'a nasıl kul olunur, onun tezekkürünü yapacağız. Birinci sual, kulluk nerede başlar? El cevap, üçüncü basamakta başlar. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Seçilmezsek üçüncü basamağa ulaşamayız, kul da olamayız. Yani hayata bakış açımız ve davranış biçimlerimiz bizi o hedefe ulaştıracak olan özelliklerin sahibi değil. Bilgi dağarcığımız sahibi değil. Hiçbir açıdan Allah'a kul olmak standartlarının sahibi değiliz demektir. Yani kalbimizde maraz var. Yani kalbimizde zevk var. Yani kalbimizde hayır yerine şer var. Öyle değilsek eğer, kalbimizde hayır varsa Allah-u Teala tarafından mutlaka seçiliriz. İkinci basamak. Seçildikten sonra eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, o zaman aminüler kulluğunun sahibi oluruz. Yani imajiner kulluğun düşünce platformundaki, düşünce safhasındaki kuvve deniyor eski tabirle. Bir şeyin hususun kuvveden fiile çıkması demek, düşüncesinde bir insanın onu şekillendirdikten sonra harekete geçip dünya standartlarında oluşturması, vücuda getirmesi demek. Bunun adı kuvveden fiile çıkıştır. Kuvve standartlarında, düşünce platformunda Allah'a kul olmak ne zaman gerçekleşir? Ne zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerseniz o zaman. Kaçıncı basamaktasınız? Üçüncü basamaktasınız. Öyleyse kulluğun başlangıç basamağı üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o kişi için söz konusu olan Allah'ın mutlaka onu işiteceği, bileceği ve göreceği vakasıdır. Mutlaka Allah-u Teala kalbinizdeki bu talebi işitecek, bilecek ve görecektir. Ne olur? İşitirse, bilirse ve görürse ne olur? Eğer böyle yaparsa, işitirse, bilirse ve görürse, o zaman böyle bir dizaynda
üçüncü basamakta amini oluruz ve aminular kulluğunun sahibi oluruz. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki kulluk. Sonra ne olur? Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarımızdaki vakrayı alır, kalbimizdeki ikindeti alır ve böylece Allah ile olan ilişkilerimizde güzele doğru bir yaklaşımın sahibi oluruz. Adım adım hedefe doğru yürürüz. Allah kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 10. basamaktayız. 11. basamakta yeterli miktarda zikir yaparız ve nefsimizin kalbine rahmet ve fazl nurları ulaşır. Rahmet nurları kalbimizin içine sızar. Bu ilk zaferimizdir. %100 kapkaranlık olan, zulmetle dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, gayz, düşmanlık, nefret gibi pislikleri içeren, ritsi içeren kalbimiz o gün ilk defa Allah'ın nurlarıyla müşerref olur. Allah'ın nurlarıyla birlikte olmaktan bir şerefe ulaşır. Bu başlangıçtır. Bu nurlar 12. basamakta %2'ye ulaşır ve orada kalır. Daha yukarı çıkmaz. %2'ye çıktığı zaman huşu sahibi oluruz. Ve bu noktadan itibaren Allah ile olan ilişkilerimizin yeni bir safhasına gireriz. Artık içimizdeki duygular bir mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Artık tabi olmak için bütün şartlarımız hazırdır. Şiddetle tabiyeti ister iç dünyamız. Allah'ın yolunda olan erenlerin yaşadıkları güzellikleri yaşamak içimizdeki en büyük iptila olur. Bu güzele ulaştıran bir iptiladır, bir tutkudur. Ve hacet namazını bunun için kılarız. Ve Allah mutlaka mürşidimizi gösterir. Allah mutlaka mürşidimizi gösterir ve mürşidimize ulaşırız. Önünde diz çöküp tabi oluruz. Muhtemelen büyük bir ihtimalle bizim ona ulaşacağımızı bilmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 14. basamaktır. 10 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan ve irşat makamına ulaştık. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi ve irşat makamına ulaşmışlardı. Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi sahabe? Dilemişlerdi. Ne diyor Allah-u Teala Rad 21 ve 22'de? اَلَّذ۪ينَ يُوْهُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim vellezine sabir ibtigae ve çerabihim. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kötü hesaptan
Yani günahlarının sevaplarından fazla olup da cehenneme gitmekten korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi oldular. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dilediler. Dileyenlerdir diyor Allah Teala. Bu Allah Teala'ya ulaşmayı dileyenler ne yapmışlar? Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Hepsi Aminullah kulluğunun sahibi olmuşlar. Şimdi geliyoruz 14. basamaktaki ikinci safa, mürşide ulaşmak. Bu konuda ayet söylemeye bile gerek yok. Çünkü herkes aynı kanadaki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Ama gene de Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesini söyleyelim. Habibim, Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Resul'e tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe ikinci kulluğa da, müminler kulluğuna da ulaşmışlardı. Hepsinin kalbine Allah imanı yazmıştı. Ve mümin olmuşlardı. Mümin kulluğa ulaşmışlardı bu. İkinci kulluk oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan Allah-u Teala'nın bir kulluğuna ulaşmak. Burada ikinci kulluk söz konusu, mümin olmak söz konusu. Bütün sahabe mümin olmak şerefine erdiler mi? Hepsi tabiyetleriyle beraber müminler kulluğunun sahibi oldular. Burası müminlerin Allah'a kul olduğu yer. Mümin oldukları noktadaki kulluk. Öyleyse Allah'a kul olmak yedi safhadan oluşan bir gerçek. Bu yedi safhanın ikincisindeyiz. Bütün sahabe ikincisinde gerçekleştirmişler. Öyleyse bir üçüncü safhaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra ne olur? Ona göre bakalım. Bu noktadan sonra nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbine gelen fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma dizaynı içerisinde ilk %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsimizin kalbi %7 nurlanır. Nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruhumuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ruhumuz dördüncü katta. Ama evvela üçüncü katta nefsi mülhimeye ulaşıyoruz. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü katta nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Ve böylece nefsi mutmainne de Allah'ın verdiklerinin bize yettiği konusunda kesin bir fikrin sahibi oluyoruz. Ruhumuz dördüncü katta. Yedi katlık bir yolu takip etmesi lazım. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz yedinci gök katında,
7 tane alem geçiyor. Sitedin mintaya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhumuz yok oluyor. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması 21. basamak. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaştırılacağı kesin ve ulaştırıyor Allah Teala. O kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaştırıyor. Ne zaman yöneldi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ne zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçti, mürşidine tabi olduğu gün ulaşma başladı, seyri sülük başladı. Allah'a ulaşmak üzere hareket başladı. Ve ruh meaba ulaştı. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyurur ki vallahi indehu husnul meab. Ve muhakkak ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاِذُفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ وَاِيْتْ هَذَا مَا تُعَادُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olanlar başlarının üzerinde devrin imamını taşıyanlar, imamının ruhunu taşıyanlar. Bir muhafız tarafından muhafaza altına alınanlar. Her devirde hayatta olanlardan birisi mutlaka devrin imamıdır. Kim tabi olursa tabi olan herkesin başının üzerine onun ruhu gelir ve yerleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece görünen odur ki evvap olmakta var burada meab. Sığınak demek. Allah bir sığınaktır. Nitekim Allah Teala bu sığınak konusundaki muhtevayı Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde vermiş. Diyor ki Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şa'it taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve meaba ulaşanlar için Allah sığınak olur, meab olur. Ulaşanlar için Allah'ın zatı meab olur diyor Allah-u Teala.

Allah'a sığınmayı ifade ediyor. İşte böyle bir dizaynda muhtevayı ona göre görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ruh meaba ulaşıyor. Burası 21. basamak. Kişinin ruhu meaba vardı ve evap oldu kişi. Ruhu Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a sarıldı bir başka ifadeyle. Burası evvapların kulluğu. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olanların kulluğu. Bütün sahabe bunu başarmışlar mıydı? Gördük ki Rahat Suresinin 21. ayeti kerimesi bütün sahabenin Allah'a Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırdıklarını söylüyor. Ama o kadar değil. Sadece o değil. Allah-u Teala'ya bütün sahabenin ruhlarını ulaştırdıkları, hepsinin hidayete erdikleri Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde de anlatılmış. 17 ve 18 vetireyi bütünüyle veriyor. Ve Allah'a burada kul olduklarını da söylüyor. Zümer 17'de Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte burası bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardığı, Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu için artık Allah'ın kulu kabul edildiği bir nokta. Kişi neden Allah-u Teala'nın kulu olarak kabul ediliyor? Çünkü emaneti, Allah'a dönmesi lazım gelen emaneti, 12 defa farz kılınan emaneti Allah'ın zatına kul ulaştırmış. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olmuş, ifna olmuş, Allah'a sığınmış, Allah'a sarılmış. Bu sarılma fiilini vatesim olarak nerede kullanıyor Allah-u Teala? Nisa 175'te kullanıyor. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında ifna olmayı yani dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de tabiatıyla Allah'a ulaştırır ki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşsın ve Allah'a sarılmayı diliyor. Allah'a sarılsın. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Allah'a kul olduğunu kesinleştiriyor. Zümer 17'de hidayete erdikleri, Zümer 18'de hidayete erdikleri, Zümer 17'de Allah'a kul oldukları ifade ediliyor. Allah'a ulaşmışlar. Her Allah'a ulaşan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a kul olmanın temel şartını gerçekleştirmiştir. Çünkü ruh hepinizde bir emanettir. Allah'ın zatına dönmesi gerekmektedir. Ve kul Allah'ın zatına döner ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'a kul olmuştur. Peki burada bitiyor mu kulluk? Hayır, bitmiyor. Bundan sonra bu kişi nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle buraya ulaşmıştır. Ve bu makam 7 tane velayet makamının birincisindedir. Makamın adı Felafillah. Bu makamda %61'e kadar kalbi nurla dolar, giderek nur artar.

61 nura ulaşınca nefsinin kalbi zikri devamlı artıyor kişinin. Kişi bekabillah makamının sahibi olur. Allah'ın indinde kendisine bir taht ihsan edilir Allah Teala tarafından. Bir nuru oluşturulur. O tahta yerleştirilir. Beka makamının sahibidir. Mekansızların kavminden olur, ahalisinden olur. %71'i açtığı zaman ne zaman aşar? Ne zaman zikri o kişinin günün yarısından öteye geçerse %71 nuru aşar kişi. Ve zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı onu %81'e kadar ulaştırır. Daimi zikre doğru zikri ilerlemektedir kişinin. Bir gün fizik vücudu Allah'a teslim olur. Burası muhsinler kulluğunun oluştuğu yerdir. Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Buradaki kullukta onun için muhsinler kulluğu oluyor. Allah-u Teala bu konuda bir muhsinler kulluğu dizaynı ortaya koyuyor. Kim ruhun fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin muhsinlerden olduğu ifade ediyor Nisa 175'te. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çoğulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Böyle insanlara muhsin deniyor. Ve burası muhsinler kulu Allah Teala muhsinlerden olmuştur diyor fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişiye. Bu noktada yeni bir teslim söz konusudur ve o teslimle beraber yeni bir kulluk ortaya çıkıyor. Muhsinler kulluğu.

Bir kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kulluğu muhsinler kulluğunda kalmıyor. Devam ediyor ileriye doğru. Bu kişi daha çok zikrediyor. Öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi oluyor. Ulul Elbab makamının sahibi. Kimdir Ulul Elbab? Allah Teala cevap veriyor. Li Ulul Elbab yezkürullâhe kıyamen kûden ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yatarken de zikretmek daimi zikrin sahibi olmayı ifade ediyor. Ki daimi zikir Allah Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'te. Feskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir müessese var. Kulluk müessesesi. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim etti. Muhsinler kulluğunun sahibi olduk. 26. basamakta Ulul Elbap olduk. Sadece zemin katın sırları gösterildi. Ve hikmet sahibi olduk. Ne oluyor? Kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu. Bir, hikmet sahibi bu kişi artık. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması söz konusu. Üçüncüsü, kalp gözünün açılması söz konusu. Dördüncüsü, kalp kulağının açılması söz konusu. Peki beşincisi? Beşinci, altıncı ve yedinci konular vasıf şartları. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. İşte burası Ulul Elbab makamıdır. Zemin katın ana dergahının, devrin imamının ana dergahının sırları gösterildikten sonra bir gün Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir. Ruhların oraya nasıl yükseldiklerini, nerede secde ettiklerini gösterir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını gösterecektir Allah-u Teala. Yedinci katın fetih kapısını gösterecektir. Sonra yedinci kattaki kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini, zikir hücrelerini ve nihayet indi ilahi gösterecektir. İndi ilahinin son noktası ise Sitretül Münteha'dır. Yani Münteha'daki en sondaki ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu Sitretül Münteha en sondaki ağaç gösterildiği zaman kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve ma umiru
اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla emrolundular. Nasıl bir kul? Nefsini halis kılarak Allah'a nefsini teslim eden kul olmakla emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece leyabudullahe, Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlisler olarak, lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılarak kul olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Demek ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi muhlis kulluğu net bir şekilde veriyor bize. Ve abd kelimesini kullanarak nasıl fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah-u Teala orada da kullarımı müjdele diyorsa ve Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele diyorsa orada da kulluk söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a kul olmak. Burası 27. basamak ve muhlislerin kulluğu söz konusu.

Ve Allah Teala bu kademeden sonraki olayların dizaynında burada yedinci katın sitedin mintası kişiye gösterildiği takdirde onun tövbe-i nasuha davet edildiğini görüyoruz. Tövbe-i nasuh daveti kişi için mutlak bir sonucu içerir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir müesseseyi gösteriyor. Kim Allah'a kul olmuş, bütün sahabe kul olmuş. Peki onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlak onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Muhsinler kullarına ulaşmışlar. Peki muhlisler kulluğuna da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Allah Teala hepsi için deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız diyor. Ve burada bir teslim müessesesi söz konusu ve Allah Teala bu muhlis olmak şerefine erdikleri için zaten Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre muhlis kulluğa hepsi ulaşmışlar. Bundan sonra sahabenin takvaya ulaşması söz konusu ve Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bütün sahabe irşada ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o bizim söylediklerimizi değil de sizin taleplerinizi yerine getirseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız diyor Allah Teala. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinizi o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşadan takvasının da elbette tam sahipleri bu takva azim takva tabiatıyla azim kulluğunda sahipleri irşada ulaştıkları kesin olduğu cihetle. Daha sonrası var mı konunun? Daha sonrası da var. Bütün sahabe bu irşada ulaşma şerefine nail olmuşlar. Bundan sonra nefslerinin kalbi dört kademe daha müzeyyen olmuş da öyle irşada ulaşmışlar. Salah nurunu almışlar. Günahları örtülmüş. Sonra sevaba çevrilmiş. İrşat makamına tabi olduktan sonraki günahlarından bahsediyoruz. Daha sonra ne olmuş? Daha sonra bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve hakka tukati takvanın bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi olduklarını görüyoruz ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Burası
Takvanın da yedinci mertebesi, yedinci safhası, Allah'a kul olmanın da yedinci safhası. Bakara suresinin 136. ayetinde sahabe için diyor ki, iradelerin de Allah'a teslim ettiğini dizayn edilmişiz. Deyin ki, biz muhakkak ki Müslümanız, Allah'a teslim olanlarız. Bu teslimin mahiyeti daha evvel ifade ediliyor. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani ölümden evvelki son teslim. Bu teslim bir hakkın teslim. Bir hakkın takvanın teslimi. Bir hakkın takvayı Allah Teala söylerken ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor Allah Teala. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası da bir hakkın kulluk noktası. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bir sonucu detaylarıyla gördük. Allah'a kul olmak için yaratılmışsınız ve Allah'a yedi safhada kul olmanız söz konusu. Aminular kulluğu. Sonra müminler kulluğu, evaplar kulluğu, 3, muhsinler kulluğu, 4, muhlisler kulluğu, 5. kulluk. Azim kulluk ya da İrşada ulaşma standartlarındaki kulluk ve yedinci kullukta bir hakkın kulluk. Bütün sahabe, bütün bu kullukları, yedi tane kulluğun hepsini gerçekleştirmişler. Darısı sizlerin başına sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hakkın kulluğa ulaştırması dualarımızla ve niyazımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde gene birlikte kıldı. Konumuz kavramlardan Resul ve Nebi kavramları. Sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devreden sonra İki asır kadar onun bütün muhtevası gerektiği şekilde söylediklerine uygun olarak ve Kur'an'a uygun olarak tatbik edildi. Sonra yavaş yavaş Kur'an devreden çıkarılarak insanların yazdığı kitaplar İslam alemine hakim oldu. Ve insanlar futbol takımı tutar gibi yazarların arasında tercihler yaptılar. Ve de bu tercihler olsaydı da olmasaydı da netice değişmeyecekti. İslam katledilecekti. Çünkü yazılanlar artık dinin esası kabul edilmeye başlandı. Kur'an bütünüyle devreden çıktı, rafa kaldırıldı. Ve din asırlardan beri yazılan kitapların muhtevası içerisinde yeni bir hüviyet kazandı. Asli bütün unsurlarını kaybetmiş bir hüviyet. İslam'ın 7 safhası bütünüyle devre dışı kaldı. Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet, 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek, 21 ve 22. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. İrşad olmak, 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına mürşit olarak tayin olmak 28. basamak. Tam 7 safha, 4 tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şimdi Kur'an rafa kaldırılınca insanların yazdıkları ortama hakim olunca Kur'an'ın değer ölçüleri de bütün boyutlarıyla değiştirilmiş. Resul ve Nebi kavramları Kur'an'a hiç uygun olmayan şekilde bir hüviyet kazanmış. Bu konu akaid tarafından ele alınıyor. Yani akaidin Resul ve Nebi kavramları muhtevası içerisinde. Akaidin muhtevası içerisinde Resul ve Nebi kavramları var. Ve akaid Kur'an'a birçok ayrı açıdan ters düşüyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin.
evvela Risalet müessesesi ile Resullükle Nübüvvet müessesesi, Peygamberlik müessesesi birbirinden ayrı iki müessesedir. Ve üstün olan Resul değildir. Üstün olan Nebi'dir. Yani Peygamberdir. İşte bu üstünlükten başlayalım. Dinimize Nebi olmadan Resul olunmaz diye akaidin bir kaidesi girmiş. Yani nübüvveti Risaletten daha aşağı bir kademe olarak kabul ediyor insanlar. Buradan başlayarak bir sürü yanlış dinimizin içerisine sokulmuş. Evvela buradan başlayalım. Nebi olmadan Resul olunmaz sözü bütünüyle Kur'an'a ters düşmektedir. Bunun manası, daha sonra dokunacağımız gibi, temas edeceğimiz gibi, bütün nebiler Resul'dür. Doğru sözünün yanı başında, bütün Resuller nebidir sözü de gelmiş, yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kendi kavimlerinin Resulüdür. O kavmin Resul olarak gönderilmiş ama nübüvvet verildiği için kainatın peygamberi olmuşlar. Nübüvvet cihan şümüldür. Risalet hudutlu bir müessesedir. Her nebi, her peygamber kendi kavminin Resulüdür. Ama nübüvveti, peygamberliği bütün kainat içindir. Habibim diyor Allah-u Teala, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Alemlere rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemler için yaratılmıştır. Öyleyse ilk yanlış buradan geliyor. Nebi olmadan Resul olmaz sözü bütünüyle bir hatadır. Nübüvvet Risaletin altında bir makam değil, üstünde bir makamdır. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimlerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderme ifadesi Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün o kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar yanlış olduğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Nübüvvet müessesesi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber noktalanmıştır, sona ermiştir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Muhammed
aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Onunla sona ermiştir diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi onunla sona ermiştir. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar büyük bir hata olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ispat ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Habibim diyor, o gelecekteki o güne bak ki o gün yeryüzünü bir duman kaplamış olacak diyor. Aslında diyor bu bir azaptır. Yani dumanın bir fitne olduğunu, bir azap olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama gelecekteki kıyamet alametlerinden biri olan bir fitne, duhan. O gün insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve deli dediler diyor Allah Teala, mecnun dediler, deli dediler diyor. Nerede diyor onlarda ibret almak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğimiz gibi son nebiydi. Nübüvvet onunla mühürlendi. Peygamberlik meselesi onunla bitti. Ondan sonra bir peygamber gelmediği gibi bugüne kadar 1400 yıldır, 1400 yıldır bundan sonra da bir peygamberin gelmesi söz konusu değil. Ama o peygamberden sonra bir Resul'ün asırlar sonra, 14 asır sonra geleceği o Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Nübüvvet olmadığına göre o Resul, Nebi olmadan Resul olmuş olmuyor mu? Hani Nebi olmadan Resul olmazdı? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetle Risalet arasında büyük farklılık vardır. Bütün Nebiler, bütün Peygamberler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama Allah-u Teala'nın bütün kavimlere gönderdiği kavim Resulleri Nebi değildirler. Onlar velidirler. Allah'ın evliyasıdırlar. Veli Resulleri oluştururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbir kavimde 14 asırdan bu tarafa hiçbir boş devre geçmemiştir. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Şu anda da yaşıyor. Biz de o yaşayanlardan bir tanesiyiz. Asla nebi değiliz. Hiç kimse bugün bir nübüvvet iddiasında bulunamaz. Peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Nebilerle Resuller arasında başka bir ifade kullanalım. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında bütün Nebiler Resul olduğu için onlar hem Nebi idiler hem de Resuldüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa Nebi ve Resuldü. Ondan evvel çok sayıda Nebi geçmiş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Musa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar 600 yıl
Allah-u Teala bir nebi göndermemiş, peygamber göndermemiş. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görevlendirmiş. Onunla beraber nübüvvet müessesesini bitirmiş. 1400 yıldır nebi yok artık, kıyamete kadar da olmayacak. Demek ki nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. İşte bu olayı yerli yerine oturtursak, Resuller arasında hiçbir devrede fetret yok. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Mümin'in 44'te, Bakara Suresi 87. ayet-i kerimede, bütün kavimleri Allah'ın Resulü gönderdiğini ve ard arda gönderdiğini söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Öyleyse bakıyoruz ki cehenneme giden herkese cehennem bekçileri soruyor. Zümer Suresinin 73. ayet-i kerimesi, cehennemin kapılarına gelirler diyor onlar. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Neden böyle söylüyoruz? Neye dayalı olarak böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz Resullerimizi ameli olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve ameli olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etsinler, uyarsınlar diye göndeririz diyor. Bütün cehenneme giren insanlara Allah'ın Resulleri mutlaka bunu söylemiş. Çünkü size Allah'ın Resulleri gelip de size bunları söylemedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi sualine? Evet, söylediler cevabı veriyor gelenlerin hepsi. Öyleyse hepsinin bulunduğu devrede mutlaka Allah'ın bir Resulü mutlak olarak vardı o kavimde. Her kavme onların kendi lisanıyla Resul gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde. Hiçbir kavim yoktur ki diyor, onlara kendi lisanlarıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde. Öyleyse Nebi Resuller, Veli Resullerden kesin olarak ayrılıyor. Nebi Resullerin aralarında fetret devirleri var. Ama Veli Resullerin yok. Veli Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında ard arda yaşarlar. Oysa ki Nebi Resuller 14 asır evvel sona ermiştir. Nübüvvet meselesi sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Resul kelimesini alelade bir ulak içinde kullanıyor. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Firavun dedi ki, sen Yusuf'a git, söylediğimi ilet. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul. Öyleyse her Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimesinin Nebi olması hiçbir zaman mümkün değil. Şu sebeplerden dolayı da mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cinlerden de Resuller olduğunu, insanlardan da Resuller olduğunu söylüyor Enam Suresinin 130. ayet-i kerimesinde. Ey insan ve cin topluluğu, size aranızdan Resuller gelmedi mi? Tarzında bir ifade söz konusu. Geldi diyorlar onlar da. Cin Resuller de var.
yetmez. Allah-u Teala melek resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu melek resullerin ötesinde kiramen katibin meleklerine de kiramen katibin hüviyetindeki yazıcı, bir yazıcı, bir şahitten oluşuyor. İkisine birden Resul diyor Allah-u Teala. Kiramen katibin melekleri. Onlar da Resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrini tebliğ etmekle, risaletle görevli olan Resulleri kapladığı gibi, bu tarzda Allah'ın emrini Allah'a tanınıp da insanlara tebliğ edecek bir hüviyet taşımayan birçok yerde Allah Teala Resullerden bahsediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetlere, yani bütün milletlere resul göndeririz diyor. O insanlara Allah'ın ayetlerini açıklasınlar da onları dalaletten kurtarsınlar, hidayete erdirsinler diye biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor. Öyleyse peygamber olmayan resuller bütün kavimlere gönderiliyor. Peygamber olan resullerse Kur'an-ı Kerim'de isimleri sayılı kavimlere gönderilmiş. Bunların sayısı 20'yi 30'u geçmez. Ama veli resuller şu anda da dünya üzerinde 73 ayrı lisanı konuşulduğu, ayrı kavim olduğu belirtiliyor. Bu 73 kavmin her birinde şu anda resuller yaşıyor. Akaid bu açıdan büyük yanılgılar içerisinde. Öyleyse muhtevaya akaid açısından bir defa daha bakalım. Diyor ki akaid, resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse resullerin kitaplarını esas alarak resullere indirilen kitapları kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resullere verilen kitaplardan din öğretirler diyor. Yani sevgili kardeşlerim, din adamları nebi kavramını resul kavramı yapmışlar. Resul kavramında nebi kavramını yapmışlar. Yani bütün resulleri peygamber kabul etmişler. Ama nebileri peygamberin altında bir varlık olarak değerlendirmişler. Oysa ki üstün olan anlattığımız gibi nebilerdir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Bu diyor ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden söz istiyorum diyor. Ne diyor, ne diyor? Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın nebilerine kitap verdiğini görüyoruz, Resullerine değil. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Evvela bütün Resuller peygamber değillerdir. Bu yüzden ters düşüyor. Gördük ki bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbirinin, bugün yaşamakta olan Resuller'in hiçbirinin peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi.
Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü iki açıdan da yanlış. Bütün Resuller peygamber değildir. Birinci açıdan kendilerine bütün Resullere kitap verilmez. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir olması lazım akaidin bu sözünün. Gelelim şimdi Nebiler kesimine konunun. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir deniyor. Nebiler peygamberlerdir sözü doğrudur. Bütün nebiler gerçekten peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarıyla amel ederler sözü bütünüyle yanlış. Çünkü nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi var. Aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu sebeple de Resullerin kitaplarıyla hükmetmezler. Çünkü Allah-u Teala'nın nebi olmayan Resullere verdiği kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlara sohbet kitabı yazdırır Allah-u Teala sadece. O kitaplardan, sohbet kitaplardan birini bize de yazdırdı. Biz asla peygamber değiliz. Bunu yüzlerce defa söylememize rağmen herkes bizim peygamberlik iddiasında olduğumuzu iddia ediyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bu din adamlarımız Allah-u Teala'nın doğrularına ulaşacaklar dersiniz? Şimdi akaidin hatalarını söylerken bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e dayalı olmadığı için, insanların yazdığı eserlerden alıntılarla hükme varıldığı için her söz yanlış. Bir tane doğru var. Bütün nebiler Resuldür ifadesi tam olarak doğrudur. Ama nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yerine Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Resullerin hepsi peygamber değildir. Birinci yanlış. Peygamber olmayan, nebi olmayan Resullere asla şeriat kitabı vermez Allah-u Teala hükmetsinler diye. Biz nebilerimize hükmetsinler diye kitap indiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Resulleri arasında şöyle söylüyor Allah-u Teala, Allah gaybı bilir, cin 27, ama kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç. Bu bir tasarruf rızasıdır ve o Resullerden sadece huzur namazının imamlığına vekalet edenler, sadece onlar bu şerefe layık olurlar. Onları Allah-u Teala gayba açar. Öyleyse bir Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmamış olabilir mi? Elbette mümkün değil. 7 defa rızayı kazanmıştır bu Resul. Ama buradaki rıza, tasarruf rızası. 7. sadece o rızaya da sahip olan Resul, işte o devrin imamıdır. Allah-u Teala sadece Resullerinden ona açar sırlarını. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Risalet ve nübüvvet kavramları birbirine karıştırılmakla kalmamış, 14 asırda doğruya tamamen ters düşen
bir hüviyete de girmiş. Bu söylenenlerden sadece bir tek cümle doğru. Bütün nebiler Resul'dür ifadesi. Bunun dışındaki her söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Allah'ın Resulleri, peygamber olmayan Resuller bütün kavimlerde yaşarlar ve sadece kendi kavimlerinin Resulüdür. Bunlardan sadece bir tanesi peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamlığına vekalet eder. Ama gene de sadece Resul'dür. Asla Nebi değildir. Huzur namazının asaleten imamlığı sadece Nebilere aittir. Bütün devirlerde huzur namazının imamlığını Nebilerin var olduğu her devirde Nebiler gerçekleştirmiştir. Nebilerin yaşamadığı devrede, peygamberlerin yaşamadığı devrede ancak veli olan Resuller huzur namazının, onlardan bir tanesi huzur namazının imamlığına vekalet eder. Vekaleten huzur namazının imamlığını yaparlar. Neden? Çünkü huzur namazının imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende yaşayan birisi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberlik müessesesini ve yani nübüvvet müessesesini ve risalet müessesesini birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindeyiz. Akaidin yanlışlarını düzeltirsek eğer, şu neticeye ulaşabiliriz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Resullerden sadece bir kısmı nebidir. Onlar da nebi adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yani peygamber adıyla yer almıştır. Bu bapta muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez iddiasının bütünüyle yalan olduğunu görüyoruz. Asla hakikate uymuyor. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu 5 tane ulilazm peygambere Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane ulilazm peygambere Ashab suresi 10. ayet-i kerimesinde bu 5 ulilazm peygambere Allah Teala onlardan ağır bir misak aldığını söylüyor. Ali İmran 81'de de o ağır misaki aldığını söylüyor. İşte o nebilere diyor ki, o peygamberlere, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Ona yardım edeceğine dair bana söz vermenizi istiyorum diyor. Ve söz alıyor onlardan. Kendilerinden sonra gelecek olan o Resul'e, o Resul'ün de kim olduğunu söyledik. O Resul ondan 14 asır sonra gelip o ayetin muhtevasında olduğunu Allah-u Teala'nın

Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Resul'ün, Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerindeki Resul'ün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görülmesi söz konusu, geleceğe bakarak görüyor kıyamete yakın bir devredeki Resul'ü. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul'ü. Hangi açıdan bakarsanız, bugüne kadar ulaşan sözlerin yanlış olduğunu görüyoruz. İşte bu yanlışlıklardan herkesin kurtulması için Allah Teala bize bu görevi verdi. Bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere Allah'ın bize öğrettiği, insanların unuttuğu Kur'an'ı açıklıyoruz. Sözlerimiz her zaman 30 yıldır Kur'an sözü olmuştur. Sadece Kur'an'ı esas alarak konuşturuyor Allah Teala bizi. Neden acaba? Çünkü unutulan o. O unutulan Kur'an'ın esaslarının konuşulması söz konusu. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bir tarafta Kur'an var, Kur'an'ın hakikatleri var. Öbür tarafta insanların söyledikleri sözler ve bugüne kadar gelmiş olan açıklamalar, üstelik de din adamlarının ittifakla kabul ettiği esaslar, ama anlattık ki Nebi ve Resul kavramlarını tamamen ters anlaşılmış, Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Ve de biz de size kainatın en sağlam deliliyle, Kur'an'la Allah'ın hakikatlerini öğretiyoruz. Ve bir devre İslam'a hakim olan asırlarca yazılan kitapların Kur'an'a ters düşen hükümleri insanlara kabul ettirdiğini görmenin hüznüne kapılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse bu beraberlikte neden bahsedelim? Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Müjdelemek ve uyarmak Resullerin temel görevidir. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vema nursulul mürseline illa mübeşşirine ve münzirin." Biz resul göndermeyiz. Sadece müjdelemek için ve inzar etmek için, ikaz etmek için, uyarmak için biz resullerimizi müjdelemek ve uyarmaktan başka bir şey için göndermeyiz, diyor Allah Teala. Femen amene, kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve aslaha, ve ıslah olursa, nefsini ıslah ederse, fela hafün aleyhim ve lahum yahsunun, onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Anlaşılıyor ki burada Allah'a dost olma meclisi başlamış. Onlara korku yoktur, onlar da masum olmazlar. Evvela birinci faktör risalet. Resulün görevi uyarmaktır. Resulün görevi müjdelemektir. Öyleyse iki görev de söz konusu. Uyarmak ve müjdelemek. Böyle bir dizayn söz konusu. Uyarmanın ve müjdelemenin esas alındığı bir müessese. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz resullerimizi sadece amine olanları müjdelesinler ve diğerlerini, geri kalan hepsini uyarsınlar diye göndeririz, diyor. O zaman uyarının bire, temele indirgendiğini görüyoruz. Temelde ne var? Temelde iki grup insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. İki, dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olmuşlardır. Allah'ın cenneti onlarındır. Onlar müjdeleniyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amene olmamışsa, onların da uyarılmaları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusu. Öyleyse bu görev Resullerin görevi. Ama buradan itibaren aşağı doğru derece derece herkesin görevi, konuyu bilen herkesin görevi. Sevgili kardeşlerim, bir insanın cehennemden emin olacağı bir yer, bir sığınak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o da Resul tarafından uyarılır. Uyarmak, konunun temelidir. Ne yazık ki insanların
%90'dan daha fazlası uyarılmaya muhtaç durumda. Çünkü şu anda mevcut din adı verilen mukaddes kitapta üç dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hangi noktada bu sonuç? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. İnsanlar uyarılacak. Kaybolmuş Kur'an hakikatleri birer birer gözler önüne serilecek. Öyleyse ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Müjdelenenler için ne diyor Allah-u Teala? Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onlarındır. Sonra 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet onlarındır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet onlarındır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amini olan kişidir. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Ve onlar Allah'ın dostudurlar. İşte Allah-u Teala'nın müjdesi buradaki müjde. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar ifadesi. Bu hem dünya müjdesidir hem de cennet müjdesidir. Öyle midir? Hadi gelin bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Dünya ve ahiret müjdesi kim bunlar? Amin olanlar. Amin olanlar kimdir? Takva sahipleridir. Resul'ün uyarısı üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar müjdeyi hak edenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onları müjdeler. Sen cennetin sahibi mutlaka oldun diye. Tabii bunun için insanların bu Kur'an hakikatini bilmeleri lazım. Demek ki hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi var. Kimlere? Allah'ın dostlarına. Kimlere? Allah'ın evliyasına. Evliya, dost demek. İki nevi insan var. Allah'ın dostu,
tağutun dostu. İşte Bakara Suresi 257. ayet-i kerime Allah-u veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ile nuri. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ve hemen arkasından vellezine keferu diye Allah Teala onlar ki kafirlerdir diyor ve onlar ki kafirlerdir. Evliya hümüt tagute, onlar tagutun dostlarıdır. Kim tagutun dostuysa o küfürdedir, kafirdir. Kim amini olmuşsa o Allah'ın dostudur. Öyleyse amini olanları müjdelemek söz konusu, onlar Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Olamayanlar, onlar kafirler. Amin olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a inansalar da kafir hüviyetindeler. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre ve tağutun dostları olarak vasıflandırılıyorlar. Allah'ın evliyası olmak, dostu olmak, Allah'ın kulu olmakla eş anlamda bir müessese. Bakıyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabiliyor. Münip olmakla amini olmak aynı standardı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşmıştır. Aminudur, takva sahibidir. Demin gördük ki amin olanlar takva sahibi, ama Allah Teala bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde söylediği اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَيَتَّقُونَ onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır ifadesinin bir benzeri Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّقُونَ diyor Allah Teala. Ona, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin ol ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek, münib olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur sonuç? Sonuç mutlaka Allah'a ulaşmak olur. İşte Rum, Allah Teala Şura 13'te onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı, yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Onların dileği ne? Allah'a ulaşmak. Allah da gerekeni yapıyor, kendisine ulaştırıyor. Öyleyse neyle korkutacak, neyle uyaracak Resul? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek uyaracak. Öyleyse buradaki uyarıya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur kişi? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri korkunç bir cevap oluşturuyor burada. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala.
Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey Allah ve onun dostları değildir. Onlar dünya hayatıyla, dünyadaki geçici nesnelerle doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve sonucuna bakıyoruz. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Dereceler itibariyle durumu iki ayet söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi müminin 102, birisi de müminin 103. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin sevap tartıları, hasene tarafı ağır gelirse onları cennetimize alırız diyor Allah Teala. Müminin 103'te de kimin diyor sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve Allah Teala Yunus Suresi'nin 8. ayet kelimesinde onlar iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir ifadesi bu kişilerin kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerinden eksiltilmez diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür diyor. Bundan çıkan sonuç, ameni olmayanların derecelerinde eksiltme yapılabilir. O perspektive oturtmak için Allah-u Teala'nın dizaynı var. Ölçüsü kesin. Cennete girebilmek kazandığı derecelerin, kaybettiği derecelerinden fazla olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse cennete girebilecek. Öyleyse dilemeyenlerin mutlaka derecelerinin, kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olması lazım. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah-u Teala'nın onların derecelerinde eksiltme yaptığı neticesine ulaşıyoruz. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarının örtülmesi ona büyük dereceler ihsan edilmesine bağlıdır. Ve bu derecelerin büyüklüğü kişinin günahlarının büyüklüğüne paraleldir. Öyleyse günahların sevaplardan çok yukarıda olduğu bir dünya söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin neticede öldüğü gün mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Aslında normal bir dizaynda gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi davranışları muhtevası içerisinde kaybettiği dereceler normal olarak kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Çünkü onun için tatbik edilen mizan 1:10 mizanıdır.
bu 1'e 10 az bir değerdir. 1 dereceye karşılık 10 derece verilmesi. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı gün bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Tabiyeti neticesinde. Hangi kişilerin Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sonra 1'e 100, 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkar. O zaman bir kişinin her gün kaybettiklerinin 700 katından kazandıklarının kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerin 700 katını geçmesi lazım. Bu da imkansız görünüyor. Her gün bir insanın kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi çok mümkün görünmüyor. Ama bundan evvel böyle bir durum olabilir dizayn içerisinde. Allah Teala onların derecelerinden eksiltirim diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de onların derecelerinden eksiltmem diyor. Onların derecelerinde eksiltme yapmam. Öyleyse bakıyoruz bir insan ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman Allah'a dost oluyor? Amin olduğu zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kafir? Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman. Yani tağutun dostu olduğu zaman. Ne zaman tağutun dostu diye soruyoruz. Cevap da Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geliyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِينَ. Onlar ki şeytana, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah, Allah Teala. Bu müjdelerin demin söylediğimiz Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır ifadesiyle paralel olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisinde de takva sahibi olmak var bir evvelkinde. Onlar ki Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oldular. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdelediğine göre Allah'a kul oldular neticesi çıkıyor. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a kul oldular. Yani sevapları günahlarını mutlaka aştı. Peki Allah Teala onlara müjde vardır demiyor, müjdeler diyor. Öyleyse Yunus 64'teki hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Dünyada da mutluluk, cennette de mutluluk. Öyleyse bu müjdelenen kişiler neyle müjdeleniyor? Cennet müjdesiyle müjdeleniyor. Bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Hem Yunus 63'e göre hem de Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Takva sahibi olanların gideceği yer ise Allah'ın cenneti. Öyleyse onlar mutlaka cennete mi girerler? Evet, takva sahipleri mutlaka cennete girerler. Müminler mutlaka cennete mi girerler? Mutlaka cennete girerler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Çok açık bir şekilde
Ali İmran 15'te diyor ki, takva sahiplerinin cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Altlarından ırmaklar akan cennetler, orada tahir, tertemiz hanımlar, eşler vardır onlar için diyor Allah-u Teala. Kimler için? Takva sahipleri için. Kaf suresinin 31-32. Ayetleri cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennetü lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine alalaşmayı dilediği andan itibaren kişi takva sahibi olur. Onların hepsine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah-u Teala. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah-u Teala. Vaat olunan şey takva sahiplerine, vaat olunan şey Allah'ın vaadi cennet. Hadi buyurun girin cennetine diyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde de takva sahiplerinin cennete gireceği açıkça yer alıyor. Öyleyse cennet müessesesi takva sahipleri için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Resulleri, amin olanları müjdelemek için vazife almışlardır Allah-u Teala'dan. Amini olmayanları da uyarmak için bu uyarıyı yapmak mecburiyetindedirler. Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, İmma yetiyenneküm rusulün minkum, sizden, sizin içinizden size resuller geldiği zaman yekussune aleykum ayati, ayetlerimi üzerinize kıssa ettikleri zaman, okudukları zaman, anlattıkları zaman, neticesini bildirdikleri zaman, femen itteka, kim takva sahibi olursa ve aslaha ve nefsini ıslah ederse, nefs tezkiyesi yaparsa, felâ hafün aleyhim ve lâhüm yâsünün, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Öyleyse gene Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu Resullerin ayetleri kıssa ettiği, ayetlerin ruhunu açıkladığı ifade ediliyor. Fe men itteka ve aslaha, kim takva sahibi olur ve ıslah olursa. Nefsini ıslah ederse. Öyleyse birbirini takip eden faktörler, alalaşmayı dilemekle başlayan bir kurtuluş reçetesi. Alalaşmayı dilemeye davet etmek, o Resul'ün görevi. Bunun üzerine ne olur? Kişi bundan gerekli ders alırsa Allah'a ulaşmayı diler.
Böyle bir insan dört faktörün sahibidir. Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun varlığını kesin olarak biliyor ve inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğunu biliyor. 12 defa farz kılmış Allah-u Teala. Üç ve dördüncüsü Allah'ın söz verdiğini, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dört özelliği söz konusu. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amini olmuştur. Cennette müjdelenmiştir. Olay tamamlanmıştır. Burada bir çığır açılıyor. Burada bir ufuk açılıyor. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisini olduğu yerde bırakmaz. Ne yapar? Sözünü tutar. Sözü kendisine ulaştırmak. Bir defa daha söyleyelim. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Bir kişinin müşriklerden olmaması için nasıl lazım ki şey Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yünip olmak. Şura 13'te. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünip. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, başka bir ifadeyle amene olursa onları kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır diyor. Kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Kimi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sözüm var, işte bu söz Allah'ın sözü. Üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve bunu gerçekleştirmemizi istiyor. Farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir husus, Allah'a ulaşmayı dilemek ve neticesi Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. O kişinin de kendisine düşen görevleri yapmasını gene Allah sağlıyor. Allah-u Teala o kişiyi namazı seven, orucu seven, zekatı vermeyi seven, özellikle zikri seven, mürşidini seven, Allah'ı daha çok sevmeye başlayan ve bu sevgisi giderek artacak olan birisi haline getiriyor. Ve 12 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Allah'ın garantisi buraya kadar mı? Hayır. Mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu zaman 12 tane ihsandan sonra tabi oluyor ve 7 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerin tatbikatıyla fizik vücudunu, evvela ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, sonra nefsini Allah'a teslim ediyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. 7 safhada 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İslam
teslimlerden ibarettir. 7 safada 7 safa 4 teslim. İslam bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, irşat makamına ulaşıp tabi olmak 2, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4, nefsi Allah'a teslim etmek 5, irşada ulaşmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhada 4 tane teslim. Ve bu 7 safhanın ve 4 teslimin mevcut olduğu tek din Adem Aleyhisselam'dan insanlar var olduğu sürece sonuna kadar devam edecektir. Yedi safa, dört teslim. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Öyleyse Allah'ın azap müessesesini işletebilmesi oraya mutlaka Resul göndermesine bağlı. Öyleyse bir devirde Resul olabilir ama başka bir devirde Resul olmaz muhakemesi Kur'an'a ters düşüyor. Her devirdeki insanlardan büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gidebilmeleri için onların yaşadığı kavimde mutlaka Resul olması lazım. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cehenneme gidenler grup grup oraya ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki sizlere Allah'ın resulleri gelip de bugüne buraya cehenneme geleceğinize dair sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı sizi? Onlar da derler ki uyardılar. Bize Allah'ın Resulleri geldiler ve bizi uyardılar. Ama azap üzerimize hak oldu diyorlar. Azap üzerimize hak oldu. Yani onlar bize dediler ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Başka hiçbir şeyle kendinizi kurtaramazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkündür. Mümkün değildir. Dediler diyor. Ama azap bizim üzerimize hak olduğu ifadesi şunu söylüyor kesinlikle ki biz onun söylediklerini duyduk, o bizi ikaz etti, uyardı ama biz onun söylediklerini yerine getirmedik. İşte bu dünyada yaşayan insanlar da akıl sahipleri oldukları için kendilerini bir yerlerde zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın cennetine şu veya bu şekilde gidileceğini zannediyorlar. Onlara çok mantıksızmış gibi geliyor Allah Teala'nın kanunları. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha insanlara onların cennetlerini kolaylaştırıcı daha ne yapsın? Diyor ki niyet amelden üstündür. Kim benim onlara verdiğim emri gerçekleştirir de bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala
Ben bana ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka cennetime alırım. Yetmez. Bu ulaşmayı dileyen kişilerin sözlerini de onlar gerçekleştirmez. Ben gerçekleştiririm. Ben onları kendime ulaştırırım. Ve bu benim insan kullarımı ne kadar çok sevdiğimi, onlara ne kadar çok değer verdiğimi gösterir, buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın insan adı verilen kulları, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluklar, hepsinin kurtulmasını istiyor ve daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama buna gerçek anlamda inanmak. Yani dört vasıflı bir iman, inanç. İnsan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Tabii başlangıçta da evvela Allah'a inanmak. İman sahibi bir kişi dört tane faktörle mümin olur. Dört tane faktörle Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a inanır. Allah'a dünya hayatında iken ruhun ulaşmasına inanır. Bunun üzerine farz olduğuna inanır ve Allah Teala söz verdiği için eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına inanır. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi hedefine ulaşmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah'ın cennetini de hak etmiştir. Amin olanları Allah Teala mutlaka kurtarıyor. Amin olanlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin yeri cennet. Amin olmayanları da uyarıyor. Buraya geleceğinizi size söylemedi mi Allah'ın Resulü? Sizi uyarmadı mı? Diyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Resul onları uyardığı halde dilemedikleri kesinlik kazanıyor. Nezirler içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Kıyamet günü diyor Allah Teala cehennem çok korkunç bir hal alır. Burada Allah Teala'nın dizaynı şöyle: kafirler zümre zümre, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zümre zümre cehenneme doğru sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri, sizin aranızdan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı, cehenneme geleceğiniz bugüne ulaşacağınızı size söylemediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Sonra Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bir defa Resul'e inanmıyorlar. Resul'ü Resul olarak mütala etmiyorlar. İnanmıyorlar. Biz diyorlar sana inanmıyoruz. Ve arkasına diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki ve üçüncüsü ve biz seni
dalalette olan bir insan olarak görüyoruz. Dalalette olanlar Allah'ın Resulünü dalalette olarak görüyorlar. Sonra bu dalalette olarak gören insanların sonradan söylediği bir şey var. Diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani o Resul'ün söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçseydik, Allah'a ulaşmayı dileseydik, o zaman Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktı, görme hastamızın üzerindeki gışaveti alacaktı, kulaklarımızdaki vakrayı alacaktı, işitme hastamızın üzerindeki mührü alacaktı, kalbimizdeki mührü alacaktı ve kalbimize iman girecekti. Kişinin o dört tane inancı kalbinde imanı ifade ediyor. Kalbe iman girince küfür kelimesi orada kalamaz. Küfür kelimesini dışarı alıyor Allah Teala ve kalbe imanı sokuyor. Kişinin kalbinde iman var. İşte cennete gidecek olan kişi budur. Ve Allah Teala'nın söylediklerini idrak etmekten, onu men eden kalbindeki ekinleti de Allah Teala çıkarıyor, yerine ihbat koyuyor. O kişi muhbit oluyor. Kalbi Allah Teala tarafından sağlamlaştırılmış, idrak etmeye ehil kılınmış bir adam. Kalbi muhbit olan kişi. İşte bu özelliklere dikkatle bakın. Yedi tane özellik. Her birinde Allah Teala o kişiye dereceler veriyor. Öyle dereceler veriyor ki neticede birkaç dakika içinde Allah yedi işlemi de bitiriyor ve o kişiye verdiği yedi kademedeki derecelerde de onun günahlarını mutlaka örtüyor. Günahları sıfırlanıyor kişinin. Mutlaka her insanın birazcık sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. İşte o birazcık sebep bile olsa sevapları günahlarından fazla olacağı için gideceği yer mutlaka kişinin cennet oluyor. Öyleyse ifadeler çok açık. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılır. Biz Resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olmayan olanları müjdelesin diye diğerlerini de uyarsın diye göndeririz diyor Allah Teala.
Bu dizayn içerisinde kişi için kurtuluş söz konusudur. Bu kurtuluş Allah Teala'nın emirlerini yerine getirme kesiminde hüküm ifade eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini hak etmiştir. Hem de üçüncü cenneti hak etmiştir.

Öyleyse sadece kişi bir dileğin sahibi olacak. Allah-u Teala da mutlaka Allah'laşma dileğini o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecek. Mutlaka rahim esmasında tecelliye başlayacak. Ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştıracak. Eğer ona o ömrü vermişse. Bu zamanımızda 5-6 aylık bir vetiredir. Bu süreç içerisinde kişi mutlaka Allah-u Teala'ya ruhuna ulaşır. Allah'ın Türkçedeki ermiş hüviyetindeki bir evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah'ın Resulleri var ya, onlar uyarıcıdırlar. O Allah'ın Resulleri var ya, onlar müjdecidirler. Amin olanları müjdelerler, olmayanları da uyarırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Alin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir.

O en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi, dediler. O Sübhan'dır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben

ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler, kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler, kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler, cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gidiremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize hesap görücüler kâfidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar. Ve onlar o saatten, kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir?
Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları putları cüz cüz parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk. Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam, bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu, bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden, etsinler diye dağları ve kuşları musahhar, emrine amade kıldık. Ve bunları yapan biziz. Sizin için ona, şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar, bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi.
ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korku ile büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür.
O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa hak etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Velakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun şeytanın üzerine yazıldı ki kim ona şeytana dönerse o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer bağış edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiplerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beas edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın yedi safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan tattıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o, gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye kesilme zamanına kadar menfaatler sütünde, yönünde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramalığı sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşad makamının, veli Resulün, nebi Resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kâfirlerin ondan şüphesi zâil olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki ondan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, âli yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde onun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin.
Neredeyse ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar da iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kılıyor. Ve inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin Suresi 66. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev neş a'u le temsesna temesna le temesna ala ayunihim. Feste be kus sırate fe enna yupsirun velev ve şayet eğer neşayı dileriz le elbette temesna sildik mahvettik Ala ayunuhim onların gözlerine festebeku böylece o zaman koştular koşuştular es-sırata yol fe o zaman o takdirde bundan sonra enna nasıl yüpsirun görürler yüpsirune yüpsirun görürler ve eğer dileseydik elbette gözlerini mahvederdik kör ederdik O zaman yolda koşuştururlardı, sağa sola koşuşurlardı. Bundan sonra nasıl görürler?

cehennemdekilerden bahsediyor. Eğer dileseydik onların gözlerini kör ederdik diyor Allah Teala. Gözlerini kör etmiyor ama cehennemde sonsuz bir işkenceye tabi tutuyor onları. 67. ayet-i kerime. Cehennemdeki insanların durumunu anlatıyor Allah Teala 66. ayet-i kerimede. Kör olsalardı ne olurdu? Kendilerine yapılan işkenceleri falan görmeyeceklerdi. Ama acıyı daha derin bir şekilde duyacaklardı. Çünkü göremedikleri bir standartta acı onlara ulaşacaktı. 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Velev neşa'ü lemessah nahum ala meka netihim fe maste ta u mu diyen ve la erci un velev ve şayet eğer neşayı dileriz le elbette mesahnahum onları değiştirdik ala meka netihim mekanlarında onların bulunduğu yerde ve o zaman masita u ma istita u güçleri yetmez mudiyen geçip gitme ileri gitme ve la yacun ve geri dönmezler. Ve eğer dileseydik onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.

Yani Allah-u Teala'nın buradaki değiştirirdik demekten muradı, demek ayaklarını sakat edebilirdi. O zaman onlar ne ileri gitmeye ne geri dönmeye güç yetiremezlerdi ayaklarını kullanamayacakları için. Evet. Allah Teala cehennemlik konusunda onları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 68. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nu'am mirhu nunek kis hu fil halk. Halkı, halk. Efela ya kılıyum. Hemen ve kim kimi muammirhu onun ömrünü uzatırız. Nünekkishu onu tersine çeviririz. Yani onun kuvvetini gideririz. Fi elhak halkı yaratılışta emmi fe hala la yakilun. Akıl etmezler. Kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz. Yani başlangıçta güçlü olan, kuvvetli olan kişi yıllar geçtikçe ihtiyarlar gücünü adım adım kaybeder. Nasıl insan doğmuşsa bir gün ölür. Ne olmuştur o kişi? Bebekken giderek büyümüştür, büyümüştür, büyümüştür, güçlenmiştir, güçlenmiştir. Gençlik devresi, orta yaşlılık devresi gücü hep devam eder. Ama sonra gücü adım adım azalır. Yani onun yaratılışı tersine çevrilir adım adım. Sonra da

وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه, ve biz ona öğretmedik. Eşşire, şiir. Vema yenbagi, ve yakışmaz. Lehu, ona. İn, ancak sadece, hüve, o. İlla, ancak sadece. Zikrün, zikir, öğüt. Ve Kur'an'ın, ve Kur'an, mübinin, apaçık. Biz ona, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah Teala, ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz da. Ve bu ona yakışmaz.

Biz ona şehir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. Ona o, yani ona indirilen Kur'an-ı Kerim yani sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Öyleyse insanlar var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu şiir gibi bir şey, sen şiir yazdın diyorlar. Sen yazdın, sen bu kitabı vücuda getirdin diyorlar. Allah Teala da onlara cevap veriyor burada. Biz ona şiir öğretmedik diyor. Ayrıca yazı da öğretmedi Allah Teala ona. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazmayı bilmiyordu. Ama Allah Teala kalbine bütün Kur'an-ı Kerim'i yazdı ve o kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömür boyunca hep etrafındakilere okudu.

O, yani ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Şairler her zaman biz de bu Kur'an gibi bir kitap yazarız diye ortaya çıktılar. Şiirler yazdılar. Ama Kur'an'la bir benzerliğini birçok kişi denemesine rağmen kuramadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o şairlerden birisi olmadığını, Allah'ın yazdıklarını, yazdırdıklarını öğrendiği, Allah'ın kalbine yazdıklarını öğrendiği vakasıyla karşı karşıya oldular. Ve Yasin Suresi'nin 70. ayeti kerimesi. Li yunzire men kâne hayyen ve yehikkal kavlu alel kafirin. Li için yunzire inzar eder, uyarır. Men kim, kimse, kişi, kâne oldu, hayyen hay, diri ve yehikka ve hak olur. El kavlu söz, ala üzerine el kafirin, kafirler.

Allah Teala diyor ki Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek. Yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek, yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. O ise Kur'an bir sebebe dayalı olarak indirilmiştir. Hay olanların hayatta olan bütün insanları uyarmak için. Ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması için. Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi amen olanları müjdelesinler ve olmayanları, diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz. Başka bir şey için göndermeyiz diyor Allah Teala. Herkesi uyarsınlar ama amen olanları müjdelesinler diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olanlar müjdelenecek olanlardır. Müjdelenebilmeleri için onlara uyarıda bulunmak söz konusu. İşte bütün devirlerde Allah'ın Resulleri İnsanlar her zaman bir yanlış öğretiye muhatap olabildikleri için onlara söylemeleri lazım gelen şey Allah Teala'nın size verdiği emir, Allah'a ulaşmayı dileme emridir. Sadece dileyenler kurtulur, ötekiler kurtulamazlar. Bu tarzda bir ifadeyle Kur'an'dan evvelki bütün kitaplar indirilmiştir. Kur'an da aynı hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Amini olmayanları uyarmak, amini olanları müjdelemek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette bunu söylüyor. Yasin 2'de diyor ki içinizden bir kişiye insanları uyarması için ve amin olanları müjdelemesi için vahyetmemiz acayip mi oldu diyor. Hedef hep aynı sevgili kardeşlerim. İnsanları uyarmak ve amin olanları müjdelemek. İnsanları hangi konuda uyarmak? Amin olmak konusunda uyarmak. Ve 71. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna halakna lehum mimma amilet. Ey dina en amen fe hum leha malikun. Mı? Elem yere ve lem yere ve görmüyorlar mı? Görmüyorlar, görmediler. Enna nasıl? Halakna biz halk ettik, yarattık. Lehüm onlara, onlar için mimma şeylerden min ma. Mimma nasıl? Amilet yaptı. Eydina ellerimiz. Enamen hayvanlar.
Ve böylece hüm onlar leha ona malikun, malik olanlar. Ellerimizle, yani kudretimizle onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde

Ey dünya diyor. Ellerimiz diyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasında da Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Ellerimle yarattığım diyor. Ellerimle şekil verdiğim diyor. Burada halketme kelimesi Allah Teala'nın yaratma Halık esmasını ifade ediyor. Halk etmek. Halk eden, yaratan, tek yaratıcı. Olmayan bir şeyi vücuda getirmek. O Allah'a aittir. Ruh yokken Allah Teala ruhu yaratmıştır. Kainat yokken Allah Teala kainatı yaratmıştır. Öyleyse o haliktir, yaratıcıdır. Burada ellerimizle yarattık diyor. Ama Allah Teala burada elleri mecaz olarak söylemiştir. Çünkü Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde diyor ki biz neyi yaratmayı dilersek ol deriz, olur. Oluverir. Kün feyekün. Öyleyse Allah-u Teala neyi yaratmayı diliyorsa sadece ol der. Demesi onu vücuda getirmek istediğine işaret eder. Böyle bir talebin sahibi olduğu anda o şey derhal olur. Ellerini kullanmak durumunda değil. Her zerresiyle hisseder, her zerresiyle her şeyi yapmaya muktedirdir. Halk etmek de elle yapılacak bir şey zaten değildir. Ayet 72 Yasin Suresi Bismillahirrahmanirrahim ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ya kulune ya kulune ve zellelnaha ve biz onu zelil ettik itaatkar kıldık boyun eğdirdik lehum onlara onlar için ve böylece minha ondan rakubühüm onların binekleri ve minha ve ondan yekulüne yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil yani itaatkar yaptık. Boyun eğdirdik. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu. Yani onlara binerler. Ve onlardan etlerinden yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan, hayvanlardan onların